0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nahnu mahrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
1: Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalike za'im.
0: Ey Muhammed, sor onlara, bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? Emle

0: yuflanıyorsun.
1: O gün baldırlar açılır. Gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

0: لهم إن كيدي متين.
1: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.

0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: Fesbir li hukum.

0: rabbukum.
1: Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir dilidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: O.
1: Kıyamet.
0: Melhakko.
1: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
0: Ve mâ edrake melhakko.
1: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
0: Kezzebet Semudu ve Adun bil kari'e.
1: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
0: Fe emmâ Semudu fe uhlikû bittâgiyye.
1: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
0: Ve emmâ Adun fe uhlikû birihin sarsarin âtiyye.
1: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
1: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunun sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın.

0: vahiye.
1: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
0: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: بي إني ظننت أني ملاق حسابي.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın okuyun kitabımı, gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.
1: Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهْ

0: عاليه هلك عني سلطانيه.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu, sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.

0: Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ

0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsun.

0: نكاح قليلا ما تذكرون.
1: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
0: Tenzilun min rabbil alemin.
1: O alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
0: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ.

0: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
1: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Doğrusu Kur'an kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: إنه لحق اليقين.
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Öyleyse sen yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'. Lilkâfirîne leyse lehu dâfi'. Minallâhi zil me'âric.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.

0: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
1: Fasbir sabran cemila innehum yaraunehu ba'ida ve nerahu qariba.
0: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.
0: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost dostunun halini soramaz.
1: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kalla innaha lava nezza'atan lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe ev'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyeni kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a İzâ messehu'ş şerru cezû'a ve izâ messehu'l hayru menû'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez. İlla

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

Onlar mahrem yerlerini eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar?

0: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.
1: Fela

0: doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları, kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
1: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ خَاشِعًا

Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ

0: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
1: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
1: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا.
0: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
1: ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا

0: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
1: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kâra ve kad halakakum etvâra.
0: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa o sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
1: Elem terav keyfe halakallahu seb'a semâvâtin tibâqâ ve ce'alel kamera fîhinne nûran ve ce'aleş şemse sirâca.
0: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
1: Vallahu enbetekum minel ardı nebata thumma yu'idukum fiha ve yukhrijukum ihraca.
0: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
1: Vallahu ceale lekumul erda bisata litesluku minha subulen ficaca.
0: Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
1: Kale

0: لا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.

0: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yeus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
0: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: nasara.
1: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbim.

0: yara.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır. Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: أحدا.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا.
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
1: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا
0: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

0: وَشُهُبًا
1: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

0: قَصَدًا.
1: Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor.
0: وَاَنَّا لَا نَدَرِي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
1: Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

0: قِدَدًا.
1: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.

0: وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.

0: رَشَدًا.
1: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Doğru yoldan sapanlara gelince onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
0: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
0: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
1: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.

Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse cinler keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: ibade.
1: Ey Muhammed, de ki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: Kul inni la emliku lekum darran ve la reşada.
1: De ki ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.

0: Multahada.
1: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
0: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih.

Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.

0: عَدَدًا.
1: Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
0: قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا.
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا.
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.

0: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
1: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
0: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır.

0: مل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnna senulqi aleyke kavlen fekile.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.

0: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَت۪يلًا.

0: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
0: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
0: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
1: İnne ledeyne enkelen ve cehime ve ta'amen ze gussatin ve azaben elime.
0: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
0: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: Ey insanlar, biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.

0: وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Rabbinin rızası için sabret.
0: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
1: Sura üflendiği zaman işte o gün kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
0: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا.
1: Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
0: ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدَ.
1: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
0: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا.
1: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
0: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا.
1: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
0: اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ.
1: Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
0: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ.
1: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
0: ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ.
1: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
0: ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ.
1: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
0: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
1: Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
0: سَأُصْلِيهِ سَقَرُ.
1: Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ.
1: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: لَهُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kafirler de Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennemde insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edeber ve subhi izâ esfer innehâ le ihdel kuber nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ.
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: لَكُمْ فِي سَقَرْ.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطَلِّينَ

0: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
0: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
1: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
0: O halde onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
1: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
0: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
1: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
0: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
1: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
0: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: ehlu takva ve ehlu mağfira.
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da odur. Bağışlamaya yetkili olan da odur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: Yunebbe'ul insanu yevme izin bima qaddeme ve ehhar.
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: Belil insanu ala nefsihi basira. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahiy çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilin kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَاِذَا

0: görüyorsunuz? O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
0: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.

0: Koko.
1: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
1: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.
1: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımlı yürüyüp ailesine gitti. Layıktır sana azap, layık.
0: Thumma awla laka fa awla.
1: Sonra yine layıktır sana azap, layık.
0: Ahsabul insanu en yutraka suda alam yakun tufatan mimmen.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hel ata alel insani hinun mineddehri lem yekun şey'en mezkura.
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.

0: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
1: İnna a'tadana lil kafirin salasila ve aglalan ve sa'ira.

0: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
1: İnnel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ.
0: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kâfur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
1: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirûneha tefcîrâ.
0: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
1: Yufûne bin nezri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ.
0: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا.
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا.
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا
0: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
1: عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا
0: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
0: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman au kafura.
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kafirler çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: Nahnu khalaqnahum ve şaddadna esrahum ve iza şi'na beddelna emsalahum tebdila.
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا.
0: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ.
0: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ.
0: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki bunlar hangi güne ertelenmiştir?
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe. Hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem

0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nehlukkum min

0: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nec'al

Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline.

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kafirlere dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline.
0: هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ

Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.

Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.

0: amin.
1: Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline.

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline.

0: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Özel FM 103.2

قهوة يا الله، يا قهوة يا الله.

الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا

كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen

ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahit.

0: şehitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz.

0: Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
7: daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: 103.2 Özel FM.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yardımcılarınız da yoktur.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, Hayata İyilik Kat 0216.

0: 296 96 16 iyikalp.org.tr.
1: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
7: daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: 103.2 Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: İşte hasbilik ve bağlılık buna denir. En büyük hakiki lezzet, ebedi ve kutsi olan İslam davasının bir taraftan dimdik ayakta kalması, diğer taraftan da cihanın her tarafına yayılması ve yüce tevhid hakikatinin bütün gönüllerde taht kurması için imkanlar el verdiği ölçüde koşturup hizmet vermek, böyle bir hizmette bulunmayı hidayetten ve istikametten sonra en büyük nimet olarak görmek ve bu nimetin içindeki iltifatı hissetmektir. Nimetin kadrini bilip o nimetteki iltifatı hissetmek her türlü lezzetin üstündedir. Diğer bir ifadeyle en büyük saadet hakkı bilmek ve hakkı sevmek, hasbilik ruhuna sahip olarak hakka hizmet etmek, haktan ve istikametten yana olmak, sonunda hakkın yolunda ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etmek ve böylece cennette yüce hakkın eksiksiz ve kusursuz cemaliyle müşerref olma liyakatini ve saadetini kazanmaktır. Dünyanın kendine göre aynı ruhu taşıyan dünya çocukları olduğu gibi, ahiretinde kendine göre aynı ruhu taşıyan ahiret çocukları vardır. Her çocuk az çok annesine benzer ve annesinin arkasından gider. Fehvasınca akılları başlarında bulunan kamil insanlara düşen şey, dünyanın değil ahiretin çocukları olmaya çalışmaktır. İşte insanlık aleminin kendisiyle iftihar ettiklerinden ve ahiretin bahadır evlatlarından birisi Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'tır. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, azami ihlas, azami sadakat ve azami fedakarlık esasları üzerinde kurulan iman ve hizmet meşrebinin, İlim ve irfan mesleğinin önde gelen en seçkin temsilcilerindendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashab efendilerimizle birlikte sohbet ederken Hazreti Mus'ab yanlarına geldi ve selam verip oturdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun selamını aldıktan sonra mealen şöyle buyurdular: dünyayı bütün ahalisiyle değiştiren Yüce Allah'a hamdolsun. Şu genç adamı görüyor musunuz? Önceleri anne ve babasının en sevgili varlığıydı. İman ettikten sonra Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah ve Resulünü anne ve babasına tercih etti. Bu şerefli iltifata mazhar olan Hazreti Mus'ab, güzel evinden ve şaşalı hayatından tutun da kendisini İslam'dan alıkoymak isteyen anne ve babasına kadar dünyaya ait zevk ve lezzet adına ne varsa hepsini ciddi bir hasbilik ve yüksek bir fedakarlık ruhuyla terk etti. Medineli bazı kimseler Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Akabe'de görüşüp tanıştıklarında ondan dinledikleri Kur'an'ın etkisinde kalarak Müslümanlığı kabul etmiş, ona biat etmiş ve Medine'ye Müslüman olarak dönmüşlerdi derken Medine'de İslamiyet hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak Medine'de insanları İslam dini hakkında bilgilendirecek yetişmiş bir kimse yoktu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz Mekke'den Medine'ye hicret etmemişti. Bir gün ilk çilekeş Müslümanlardan olan Hazreti Mus'ab'ı yanına çağırdı ve ona, "Ey Mus'ab, seni halka Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek üzere Medine'ye göndermek istiyorum. Ne dersin diye sordular. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, böyle nebevi bir emre, böyle kutsi bir göreve ve böyle şerefli bir hicrete ne desin ve ne diyebilirdi ki? Kaldı ki yıllarca arayıp da bulamadığı, arzulayıp da ulaşamadığı en şerefli bir hizmetti bu. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh tereddüt etmeden ve gökte aradığını yerde bulmuş gibi sevinerek, "Peki ya Resulallah, ben hazırım," dedi. Sonra da evine giderek hanımına ve çocuklarına "Ben gidiyorum," dedi ve hemen hicret hazırlığına başladı. Ancak bir taraftan mübarek hanımı, "Bizi kime bırakıp gidiyorsun? İşlerimizi kime havale ediyorsun? Biz de seninle birlikte gelecek miyiz? Biz burada tek başımıza kalıp da ne yapacağız?" diye ağlıyordu. Diğer taraftan çocukları etrafını sarmış, "Babacığım, böyle ansızın nereye gidiyorsun ve bizi kime bırakıyorsun?" diyor ve Hazreti Mus'ab'ın ayaklarının dibinde ağlaşıyorlardı. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh'ın bütün bunlara karşı takındığı tavır ve bütün sorulara verdiği cevapsa şuydu: "Ben orasını bilemem. Bana sadece benim gitmem gerektiği söylendi. Size gelince sizinle ilgili olarak bir şey söylenmedi. Binaenaleyh ben sizi ve işinizi Allah'a ve onun Resulüne bırakıyorum. Hem hiç merak etmeyin. Bana hicret emri veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhalde sizi düşünecek ve size mutlaka bir çare söyleyecektir." Hazreti Mus'ab radıyallahu anh kendisine bu hususta soru soran herkese aynı cevabı veriyor, aşk ve şevkinden, azim ve gayretinden ve yüksek performansından bir şey kaybetmemek için azami derecede gayret gösteriyordu. Nitekim kısa bir zamanda gerekli hazırlığı yaptı. Medine'nin yolunu tutarak oraya hicret etti ve orada Yüce Allah'ın yardımıyla nice insanlar hidayete erdi ve istikameti bulup gerçek insanlık semasına yükseldi. Sarsılmaz derecedeki şu iman ve teslimiyete bakın ki Hazreti Mus'ab radıyallahu anh Mekke'deyken çok zengin bir ailenin son derece yakışıklı, çok efendi, gayet sempatik ve çok sıcakkanlı bir çocuğuydu. Yani dünya her yönüyle ona gülüyor ve onu kendisine çekmeye çalışıyordu. Ama o kalbindeki kamil imanı ve kutsi davası uğrunda her şeyini feda etmeye karar vermişti. Ve bu yüzden de kendisinde dünyaya metelik verecek bozukluğun olmadığını her fırsatta ilan ediyordu. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh bu samimiyetini hayatının son demine kadar devam ettirdi ve sonunda da "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz" fehvasınca bu samimiyetinin şerefli kurbanı olarak Allah yolunda şehit oldu. Hem de dünyanın tozuna ve toprağına bulaşmadan ve bir kısım fitne ve fesatlara maruz kalmadan tertemiz bir halde Yüce Allah'ın huzuruna gitti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Mekke'nin ileri gelen zenginlerindendi. Medine'ye hicret etmek isteyince Mekkeli müşrikler tarafından bütün malına el konmuş ve bu yüzden bütün malını Mekke'de bırakma mecburiyetinde kalmıştı. Ama Medine'ye hicret ettikten kısa bir zaman sonra yine Medine'nin ileri gelen zenginlerinden oldu. İşte bu derece fedakar, hasbi ve aynı zamanda çalışkan olan Abdurrahman bin Avf radıyallahu an, yıllar sonra bir iftar vaktinde önüne birkaç çeşit yemek konduğunda bundan çok müteessir olmuş, hüzün gözyaşları dökerek yemekten kalkmış ve yanında bulunanlara şunları söylemişti: Mus'ab bin Umeyr benden daha hayırlı bir kimseydi. Uhud'da şehit olduğu zaman bütün vücudunu örtecek bir kefen bulunamamıştı. Çünkü üzerine sarılan kefen kısa gelmişti. Öyle ki başı örtülünce ayakları, ayakları örtülünce de başı açıkta kalıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu durumu gidip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme arz ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o kefenle baş tarafını örtmelerini, ayaklarını da ızhır otuyla örtmelerini emir buyurdular. Sahabe-i kiram efendilerimiz de kefenini başına doğru çektiler, ayaklarını da ızhır denilen güzel kokulu bir otla örttüler. İşte hasbilik buna denir. Hazreti Abdurrahman bin Avf bunları anlattıktan sonra şöyle diyor: bana gelince Cenab-ı Hak dünyada bana bu kadar çok nimet ihsan etmiş bulunmaktadır. Acaba bu nimetleri öbür dünyada eksiltecek mi, yoksa ben ahiretteki hakkımı bu dünyada mı tüketiyorum? Hem ben yarın Allah'ın huzurunda bu nimetlerin hesabını nasıl vereceğim? Evet, o yanındakilere bunu ve buna benzer şeyleri söylüyor ve bununla birlikte rikkate geliyor, gözyaşlarını ceyhun etmeye başlıyor, ağlamaktan dolayı yemek yiyemeden sofradan kalkıp gidiyordu. Hazreti Hamza radıyallahu anh da aynı harpte, yani Uhud savaşında şehit olduğunda vücudunu örtecek bir kefen bulunamamıştı da üzeri ancak ihtiyar kadınların giydiği eski bir hırkayla örtülmüş ve o da öylece defnedilmişti. Sahabe-i kiram efendilerimiz olsun, onlara tam iktida ve ittiba eden bütün İslam büyükleri olsun, hepsi de Allah yolunda gösterdikleri hamiyet ve gayret dolu hayatlarının yanında ayrıca hasbiliklerini ve samimiyetlerini de sergiliyorlardı. Öyle ki kanaat ve iktisat içerisinde bir hayat yaşıyor, ihtiyaçlarını karşılayacak ve başkalarına yük olmayacak şekilde bir hayatı seçiyor, ellerine çok şeyler geçtiğinde onun ancak kendilerine yetecek kadarını kullanıyor, hatta muhtaç oldukları şeylerde bile bazen fedakarlık yapıyor ve kardeşlerini tercih ediyorlardı. Çünkü ashab efendilerimiz gayet iyi biliyorlardı ki gamsız sürur, kedersiz sevinç ve sonsuz saadet imanda, ihlasta, hasbilikte ve fedakarlıktadır. Hem yine biliyorlardı ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına istikamet çizgisinde olmak şartıyla ihlasla temessük etmenin hükmü ve neticesi felah ve zafer olduğu gibi ona karşı isyan ve muhalefette bulunmanın hükmü ve neticesi de eldeki nimetlerden mahrumiyet ve er geç helak ve perişanlıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde ve eğitiminde yetişmiş olan insanlardan da daha farklı bir davranış beklenmezdi. Çünkü onlar bizzat o kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde bulunmuş, onu canlı canlı dinlemiş ve temaşa etmişlerdi. Onda mevcut olan Kur'an ahlakını tatbik ederken şahit olmuşlardı. Yine onun sevgi ve muhabbet dolu nasihatlerini dinlemiş, onunla gülmüş, onunla ağlamışlardı. Bundan dolayı da bu güzel insanların yaşadığı kutlu zaman dilimine asr-ı saadet, yani mutluluk dönemi denmişti. Bu dönem İslam tarihi boyunca hasret ve özlemle anılmıştır. O halde içinde bulunduğumuz iman, istikamet ve hizmet gibi nimetlerin kadrini iyi bilmeli, ihlasa ve hasbilik ruhuna çok önem vermeli, bundan dolayı kerim olan Yüce Mevlamıza bin canla şükretmeli ve yaşadığımız sürece bizleri imanla sabit, sadakatle daim ve ihlasla kaim kılması için ona sürekli olarak niyazda bulunmalıyız.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
9: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, önce insan ve cin şeytanlarından Yüce Rabbimize sığınırım. Sözlerime Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla başlarken yine Allah'a hamd eder, Hazreti Peygamber'e salat ve selam ederim. Bugünkü konumuz, kavramımız Kur'an-ı Kerim'de sıkça üzerinde durulan salih amel kavramı. Sözlerime Bakara suresinin 25. ayetinin mealini vererek salih amel nedir orada anlatılıyor, giriyorum. İman edip salih amel işleyenler için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildiği vakit bu bundan önce dünyada bize verilenlerdendir derler ve bu rızık onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Şimdi bu ayette ve Kur'an'ın pek çok dönüp durup üzerinde durduğu salih amel nedir? Bugün o konuda bir bilgi vermeye çalışacağız değerli dinleyenler. Salih amel, ameli salih ne demektir? Ameli salih, iyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin imanla, iyi niyetle ve ihlas ile yapmış olduğu hareketler, davranışlardır. Amel, iş manasına gelir bildiğiniz gibi, salih ise elverişli, faydalı, yararlı, yarayışlı, kendisi doğru olduğu gibi kendini düzelten demektir. Hem kendisi doğru hem de bir başkasını doğrultan anlamına. Dolayısıyla ameli salih kişiyi ahiret saadetini sağlamaya, Allah'ın rızasını kazanmaya elverişli olan, Allah'ın katında bir değer ifade eden davranışların tümüne birden salih amel diyoruz. Amel bildiğiniz gibi iş, vazife, hareket, idare, işlemek, yapmak, davranış, İbadet, hayırlı iş anlamlarına gelmektedir. Daha ziyade canlıların bir maksatla bilinçli bir şekilde yaptıkları işe amel denilir. Yapılan işte bir gaye, bir maksat yoksa buna fiil denir, amel denmez. Buradaki ayırma dikkat edelim. Yapılan bir işte gayesi, maksadı yoksa buna fiil diyoruz ama bir amele matuf olarak, bir hedefe matuf olarak, bir gayeye dönük olarak yapıyorsak işte onun adı o zaman amel oluyor. Amel niyete, iradeye bağlı olarak yapılan iştir demek ki. Amel bilinçli bir aksiyondur. Demek ki fiille amelin böyle bir farkı var. Fiilde bilinç her zaman söz konusu olmayabilir. Kur'an-ı Kerim'de amel kelimesi çeşitli kalıplarda 350 defa geçtiği görülür. Amel iyi yani salih ve kötü, seyyi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır Kur'an'da. Ameli salih, seyyi olarak insan yeryüzünde nasıl davranışlar göstereceği, iyi ve kötü amellerden neler yapacağı belli olsun diye çıkarılmıştır. Yani insan yeryüzüne bir geliş gayesi vardır. İşte onun bir tanesi de nedir o geliş gayesinin? İyi ve kötü amellerden hangisini yapacağı ortaya çıksın diye. İşte bu Mülk suresine şöyle dile getirilir. Mülk suresi 2. ayeti. Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. Yine Bakara suresi 155. ayeti mealen, şüphesiz ki sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz, sınayacağız. Ey Muhammed, sabredenleri müjdele. İslam'da bir iyiliğin ve salih amelin dünya ve ahirette ecir ve sevap kaynağı olması için bu ameli işleyen kimsenin evvela imanlı olması şarttır. Bu konuda iman ön şarttır, olmazsa olmazdır. İmanı kuvvetlendiren, sağlamlaştıran, onu çepeçevre sararak koruyan ise salih amellerdir. Ameli salih Kur'an-ı Kerim'de 90 küsur yerde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak emredilmiştir. Salih amelden söz eden ayetler genel olarak
imana değinerek başlarlar. Bunların hep şöyle iman edip salih amel işleyenler şeklinde cümle olduklarını görürüz. Bu da iman ile amelin bir bütün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koyar. İman olmadan güzel davranışların hiçbir önemi olmadığı gibi salih amel olmadan da kuru bir iman iddiasının bir tadı yoktur değerli dinleyenler. Demek ki ikisi bir bütündür. Ayrı ayrı parçalar bir şey ifade etmemektedir. Allah ve Resulüne iman etmenin çok geniş anlamda salih amelden sayıldığını görmekteyiz. Nitekim bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'nin iman bölümünde geçer. Hazreti Peygamber'e hangi amel eftaldir yani faziletlidir diye sorulmuş. Peygamberimiz de cevaben Allah ve Resulüne iman etmektir buyurmuşlardır. İman kavramında olduğu gibi takva, şükür, sabır gibi diğer kalbi fiilleri de salih amel içerisinde düşünmek mümkündür. Mesela şükür kalbin bir amellerindendir. Kalp amelleri de azaların amellerinden daha şereflidir. Bundan dolayı Allah'ı anmak, zikretmek en faziletli amellerden sayılmıştır. Fiilleri kalbi ve bedeni yani organlara ait olmak üzere iki kısma ayırmamız mümkündür. Buradan hareketle müfessirlerimiz salih ameli çeşitli kısımlara ayırmışlardır. Mesela Fahrettin Razi kulun amelini üç kısma ayırmakta ve bunları da şöyle taksim etmekte. Bir kalbin ameli, iki dilin ameli, üç azalarımızın ameli. Kalbin ameli kulun fikri, inancı ve tasdikidir. Dilin ameli kulun zikri ve şehadetidir. Azaların ameli ise kulun tüm bir vücuduyla birlikte itaat etmesi, ibadet şeklinde sıralanmaktadır. Elmalı müfessirimiz ise bir yerde salih ameli kalbi, bedeni ve mali olmak üzere üçe ayırırken başka bir yerde salih amelin iki kısmı olduğunu, bunlardan birinin bedeni ibadetler gibi mükellefin öncelikle kendi salahına yani kendini ıslaha düzeltmeye yarayan ameller, diğerini de zekat ve sadaka gibi başkalarına faydalı olan ameller olduğunu kaydeder. Yani bir kişiye dönük olan bir de çevreye, dışarıya dönük olan ameller şeklinde. Salih amelleri kalbi ve bedeni olmak üzere de ikiye ayırabiliriz. Bedeni olanı da namaz gibi sadece bedeni ve kişiyi ilgilendiren, zekat gibi hem ferdi hem de toplumu ilgilendiren mali olmak üzere ikiye ayrılır. Amellerde bir de niyet vardır bildiğiniz gibi. Niyet, kastetmek, azmetmek anlamlarına gelmekte olup, kalbin şimdiki veya gelecekte bir faydayı, temin veya bir zararı uzaklaştırma için maksada uygun gördüğü şeye yönelmesinden ibarettir. Ayrıca Allah'ın rızasını kazanmak veya bir hikmete kavuşmak için iradeyi bir fiile yönlendirme, tahsis etme diye de tarif edilir niyet. Gazali de niyeti şöyle tarif eder. Şu anda veya gelecekte faydalı olduğunu anladığı şeye gönlün meyletmesi, gönlün yönelmesidir diye tarif eder. Gönlün temayülü olmadan kuru bir irade ile bir şey meydana getirmek mümkün değildir şeklindeki açıklaması da niyete, kalbin önemine dikkat çekmekte ve ayrıca irade ile niyet arasındaki bağı vurgulamaktadır. Çünkü mesuliyet, niyet ve buna bağlı olarak da işi irade olarak yapmaktır. Mesela Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayette Peygamberimiz ameller ancak niyetlere göredir buyurmaktadır. Yine ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin de hicreti kavuşacağı bir dünya veya nikah edeceği bir kadın ise onun hicreti de onadır buyurmaktadır. İşte burada da niyetin amellere ilişkisi ortaya konulmuş oluyor. Ameller niyetlerle değer kazanmakta ve şekillenmektedir. Çünkü amellerin direği niyettir. Ve bir amel hayırlı olması için de yine mutlaka niyete muhtaçtır.
Aynı şekilde amellerin baki kalması, salih olması, Allah'ın rızasına bağlanırken salih ameller de niyetin şart olduğu açıktır değerli dinleyenler. Muaz bin Cebel, Allah ondan razı olsun, salih amelde ilim, niyet, sabır ve ihlasın bulunması gerektiği kanaatinde olduğu rivayet edilir. Bu rivayette zikredilen hususlar birbirlerine bağlı kavramlardır. Tabi ilim önce gelir, zira ilim asıldır, amel ise ilme tabidir ve ilmin dalı ve meyvesidir, ürünüdür. Daha sonra da sabır gelmektedir ki bu da bir meşakkat, güçlük, belalara karşı tahammül, dayanma gücüdür. İşte bunların sonucunda ihlas ortaya çıkmaktadır. Niyetin önemi şu misalde daha belirgin bir şekilde verilebilir. Mesela bir kimse öğle vaktinde tam güneşin karşısında alnını secdeye koysa ve yaptığı bu secde ile Allah'a ibadeti kastetse, bu hareket İslam'ın uygun gördüğü bir davranış olur. Fakat bu secdesi ile güneşe tapmayı, ibadet etmeyi kastederse kişi bu sefer de küfür etmiş olur. İşte bu örnek bize amellerin niyetlere göredir prensibinden hareketle niyet gerçeğini en güzel şekilde bize anlatmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslim'de ve İbn-i Mace'de geçen bir rivayette, Allah sizin ceset ve suretlerinize değil kalplerinize ve amellerinize bakar hadisi de ayrıca bu niyet gerçeğini gayet açıkça ortaya koymuştur. Amellere değer kazandıran niyettir. Bir amelin salih olup olmaması da niyete bağlıdır. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, amellerin afdal olanı, faziletli olanı Allah'ın farzlarını yerine getirmek, haramlarından kaçınmak ve Allah katında sadık niyetli olmaktır şeklindeki ifadesinde de görüldüğü gibi niyet esastır, temeldir. Bununla birlikte ilim ve amelde niyette gözetilen unsurlardır. Ayrıca saadete ilim ve amelle erişilebileceği de bir gerçektir. Çünkü hayır, saadet, mutluluk, kemal, salah, faydalı ilim ve salih amelle mümkün olabilmektedir. Bunlar da niyeti destekleyen unsurlardır. Amellerin bir de önemi vardır değerli dinleyenler. Kasas suresi 67. ayeti. Ameller iyi, salih ve kötü olmak üzere ikiye ayrılır dedik. Salih amelin zıttı olarak kötü amel Kur'an'da zikredilir. Müminlerin kurtuluşlarının iman ve salih amelle birlikte olacağı Kur'an'da ısrarla tekrar tekrar ifade edilir. Bununla birlikte namaz kılıp kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ettikleri, hem kendi peygamberlerine ve hem de diğer peygamberlere ve getirdiklerine inandıkları, oruç tuttukları, Allah anıldığı zaman yüreklerini ürperip Allah'ın ayetleri okunduğunda da imanlarını arttığı, kısaca namazlarında huşu içerisinde olmaktan, boş şeylerden yüz çevirmekten tutun da ırzlarını korumaya, sözlerinde durmaya varıncaya kadar bütün ahlaki özelliklere sahip oldukları belirtilmektedir. Bu özelliklere sahip müminlerin ise Firdevs cennetlerine varis olacakları zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. Buna karşılık kötü amel işleyenlerin cehennemlik oldukları da belirtilir. Böylece inanç açısından iki zıt kutupta olan insanlardan hangisinin daha rahat olacağı, ruh enginliği kazanacağı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira salih amel kişiyi Rabbine yaklaştırır. Bununla birlikte insan salih amellerle önce kendisini düzeltir, sonra başkalarının düzeltilmesine çalışır. Kişinin kendini düzeltmesi asıldır, temeldir. Başkasının düzeltilmesine çalışılması ise ikinci derecededir. Başkasının ıslahı, düzeltilmesi salah nisabının, yani düzeltme onun bir zekatıdır. Kendisi salih olmayan başkasını nasıl ıslah edebilir, düzeltebilir? Ağaç doğrulmadan gölge nasıl doğrulabilir, doğru olabilir? Dengeli bir hayat sürebilmek için insan ruhu sadece nazari hakikatlerle beslenemez, bilmeye ve inanmaya olan ihtiyacından başka, ister şahsi davranışlarında, isterse Allah ve insanlarla olan ilişkilerinde olsun, insan hareketlerini devamlı bir şekilde düzenleyecek
ameli kurallara muhtaçtır. Bu ameli kurallar çeşitli şekilleriyle Kur'an-ı Kerim'de gösterilmektedir. Sadece nazari hakikatlerle beslenemez. Bilmeye ve inanmaya olan ihtiyacından başka, ister şahsi davranışlarında, isterse Allah veya insanlarla olan ilişkilerinde olsun, insan hareketlerini sürekli bir şekilde düzenleyecek ameli kurallara muhtaçtır. Bu ameli kurallar çeşitli şekillerle Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar gösterilir. Mesela sıkıntı anında Allah'a yapılacak bir yalvarış, bir dua ve bu duanın da Allah tarafından kabul edileceğini bilmek insanı son derece rahatlatabilir ki bu da bir salih ameldir. Aslında insanda iki kuvvet bulunmaktadır. Bunlar nazari ve ameli kuvvetler olup nazari kuvvetlerin kemali, en olgunluk noktası insanın hakkı tanımasıyla, ameli kuvvenin kemali olgunluğu ise onun sadece hayırları işlemekle gerçekleştirebileceğini kaydedilmektedir. İnsanda bulunan bu kuvveler onun hem maddi ve hem de manevi yönüne işaret etmektedir. Böylece insandan neşet eden, çıkan fiillerin bilinçli olduğu, dolayısıyla ayetlerde geçen iman edenler kaydıyla insanın Allah'ı bilmesindeki nazari kuvvesine, salih ameller kaydı ile de onun Allah'a kulluk, ibadet etme konusundaki ameli gücünün kemaline bir işaret edilmektedir. Şu halde biz insanın dinen sorumlu sayılabilecek davranışlarının salih amel olduğu genel hükmüne buradan varabiliriz. İslamiyet'in en önemli, çok önemli olan ameli yönü Kur'an-ı Kerim'de esaslı ve açık bir şekilde kurtuluş ve ebedi saadete ermenin kaçınılmaz bir şartı olarak zikredilir. Hatta bu ameli yönün Kur'an'da açıkça geçmediği hallerde imanla ilgili olarak daha önce belirtilen esaslar uyarınca sade mümin tabiriyle bile zımnen ifade edilmiş olduğunu görmek zor değildir. Çünkü salih amel Allah'ın bir lütfudur ve nimetine şükreden kullarını buna başarılı kılar. Salih amelin önemini İmam Şafii'nin dünyayı büyük bir denize, salih amelleri de bu denize seyreden gemiye benzetmesinden anlamamız mümkündür. Aynı şekilde yine İmam-ı Gazali'nin "Ameller kalp hastalığının ilacıdırlar. Kalp hastalığı çoğu zaman hissedilmez. Aynası olmayan bir adamın yüzündeki alaca hastalığı gibidir. Zira o bu hastalığını hissetmez. Ona söylense bunu doğrulamaz." Şeklindeki açıklaması ve benzetmesi de salih amelin önemini ifade etmektedir. Salih amelin önemi insanı mutluluğa kavuşturmasıyla da anlaşılabilir değerli dinleyenler. İnsanın mutluluğu Razi'nin ifadesine göre ya ruhidir, ya bedeni, yahut da harici şeylerde olmaktadır. Ruhi olanı en mükemmeli, bedeni olanı ortası, harici olanı ise en düşüğüdür. Ruhi mutluluk kalbin taat ve hizmetle meşgul olmasıyla, harici mutluluk ise aile fertlerinin mutluluğuyla olmaktadır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de ahlaki terimler genellikle tasviridir. İyinin ne olduğunu müminlerin, kötünün ne olduğunu da kafirlerin, münafıkların ve şeytanın tasvirlerinden çıkarabiliriz Kur'an-ı Kerim'den. Mesela Kur'an'daki felah, necat ve hidayet gibi saadetle ilgili terimler çok kere müminlerin vasıfları olarak zikredilmiştir. Amellerin önemi insanları mutlu ve mutsuz etmesi, başka bir ifadeyle saadete ya da şekavete, bedbahlığa götürmesiyle bilinebilir. Burada da salih amelin kişiyi mutlu ettiği, kötü amelin de bedbaht ettiği, onu karamsarlığa sürüklediği açıktır. Nitekim insan olarak biz birçok tecrübe etmiyor muyuz? Yani birisine bir iyilikte yaptığımız zaman, birisine bir yardımda bulunduğumuz zaman ya da gecenin bir vaktinde bütün diğer varlıklar uyuyorken bir kalkıp da Allah'a karşı bir namaz kılıp bir Kur'an okuduğumuz zaman içimizde bir inşirah, kalbimizde bir ferahlama olmuyor mu? Ya da bunun zıttında
Bazen ayağımız sürçüp de bazen bir günah işlediğimiz zaman o günahın ağırlığıyla sıkılmıyor muyuz, bunalmıyor muyuz? Hemen tövbeye gitmiyor muyuz? İşte bu kişisel tecrübelerimiz de hep bunu gösteriyor ki salih amel insanı mutlu ediyor, uçuruyor, Allah'a yaklaştırıyor. Kötü ameller, günahlar ise insanı boğuyor, daraltıyor, karartıyor. Onun için elimizden geldiği kadar sürekli Kur'an'ın salih amel olarak tanımladığı işleri, fiilleri yapmaya gayret etmeliyiz. Bunda işte Kur'an bize açıklıyor. Bir Müslüman olarak her gün hayatımıza başlamadan önce Kur'an'dan birkaç sayfamızı okusak, onun manasına da baksak, Allah o gün o sayfada bizden ne gibi salih ameller işliyor, onları öğrensek, akşama kadar onları yapmaya gayret etsek, normal işimizin dışında olarak böyle bir virdimiz, zikrimiz, yöreğimiz olsa değerli dinleyiciler. Evet, salih amelin tanımı. Salih amelin çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Bu tariflerden bazıları da genel tarifler olmakla birlikte tahsisli diyebileceğimiz tarifler üzerinde de durulmuştur. Mesela İbn Abbas, salih ameli genel anlamda farzlardır. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır şeklinde tarif ederken Hazreti Ali Efendimiz de vaktinde tadili erkanına riayet ederek kılınan namazdır şeklinde tanımlamıştır. Bunlar tahsisli tanımlandır. Katete salih ameli imana dahil olan şeyler ve hayır diye işlemektir. Tanımlar. Müfessirler daha ziyade genel tarifler üzerine durmuşlardır. Salih amelin Allah ve Resulünü tasdik etmek, emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden, yasakladıklarından kaçınmak, Allah'a itaat etmek ve yasakladıklarından kaçmak şeklinde tanımlar yapıldığı gibi, üzerine sevap terettüp eden tüm doğru ameller, Allah'ın rızası istenilen şey, akıl, kitap ve sünnetteki delillerle yapılan her doğru iş, Allah'ın emrettiği taatleri işlemek şeklinde tanımlarda yapılmıştır. Mesela Ahmet Hamdi Akseki şöyle tarif etmiştir. Salih amele gelince o da aklı selimin, yani sağduyunun, insan fıtratı ve tabiatını reddetmediği bir takım hayırlı amellerdir ki insanın kendisine, ailesine,

tanımlar, ameli salihe gelince bu da Allah'a ve ahirete imanın gereğine göre Allah'ın indirdiği ve gönderdiği deliller, hükümler ve haberlerle, ihlasla, samimiyetle, iyi niyetle, güzel niyetle Allah'ın razı olacağı güzel ameller yapmaktır diye tarif etmiştir. Salih ameli biz şöyle tarif edebiliriz. İmanın gereklerini gerektiği şekilde yapmak, güzel ameli güzel bir niyetle güzel bir şekilde yapmaktır. Tabi güzelin tanımını da yine güzel olması kaydıyla. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, salih amelin dar manada tarifleri yapılmasına karşılık oldukça geniş tanımları da yapılmıştır. Yapılan bütün tariflerden zahiren veya zimnen imanın şart koşulduğu görülmektedir. Yani iman olmayan bir amel hiçbir zaman salih amel olarak kabul edilmemektedir. İster salih amelin sadece farzlardır diye, isterse namaz oruç gibi tahsisli tarifi yapılsın, iman etmek şarttır ve zaten bu amellerin de iman olmadan yapılması düşünülemez. Yapılan bu tarifler içinde Elmanlı'nın yaptığı tarifin efradına, cami, ayarına mani bir tanım olduğunu söyleyebiliriz. Yani öyle bir tarif yapmıştır ki hem yaptığı tarifi tarif etmiştir hem de diğer tariflerden ayrımını, farklılığını ortaya koymuştur diyebiliriz. Zira bu tarifte Allah'a ve ahirete iman şart koşulduğu gibi bu imanın gerektirdiği şekilde hareket edilmesi de tarifte vurgulanmaktadır. Bununla birlikte değerli dinleyenler, salih amelde bulunması gereken ihlas ve niyet de belirtilmektedir. Demek ki önce iman olacak salih amelden önce, sonra ihlas ve niyet olacak. Bütün bunların yanında Allah'ın razı olacağı kaydı da ayrıca dikkat çekmektedir. Şu halde bir amelin salih olabilmesi için iman ve bunun gerektirdiği şekilde hareket etmenin esas olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iman salih amelin düşünce planında olmasını sağlayacaktır ki salih amelde bu esastır. Yani Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi salih amel olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Allah da nelerden razı olacağı, hangi amelleri salih olduğunu Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin sözlerinde, birçok örneklerde bunlar belirmiştir. Yani bilinmeyen meçhul şeyler değildir bunlar. Yeter ki Kur'an'a ve sahih sünnete, hadislere yönelelim. Orada birçok salih amellerin bize anlatıldığını göreceğiz değerli dinleyenler. Bakara suresi 25. ayet. Kur'an-ı Kerim'de salih amel ifadesi üzerine biraz duralım. Evet, iman eden ve salih amelleri işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetle müjdele diyor Rabbimiz. Yine Yunus suresi 9. ayeti. İman eden ve salih amelleri işleyenlere gelince, imanlarından dolayı Rableri onları altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerine iletir. Kur'an'da iman eden ve salih amel işleyenler ifadesi tam 58 defa geçer değerli dinleyenler. Kur'an'da salih amel kavramını çeşitli kalıplarla geçer, 3 yerde de emir sigası olarak geçer. Mesela kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin, Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin. Kehf suresi 110. Yine Mü'minun suresi 51. Salih ameller işleyin şeklinde emirler vardır. Kur'an'da daha ziyade iman eden ve salih amel işleyenler şeklindeki ifadelerde geçen salih veya salihat sözcükleri mutlak olarak zikredilir. Bundan dolayı sıla-i rahim, Allah yolunda infak etmek, fert ve topluma faydalı olacak her türlü hayır, iyilik, adalet, takva gibi ister bedeni isterse kalbi davranışlar olsun, aklımıza gelebilecek bütün iyi ve güzel davranışlar salih amel olarak sıralanmaktadır. Bununla birlikte salih amel işleyenler ifadesi sadece namaz ve zekat gibi dinin erkanından, rükünlerinden olan amellere ait olmayıp usule, furu'a, farz, nafile, ibadet, muamelat, yani Allah'ın rızasına uygun salaha, düzeltmeye, iyiliğe hizmet eden

Hayra yarayan bütün faydalı amelleri kapsam alanına içerisine almaktadır. Sınırlı yani kayıtlı olarak geçmesi ise Kur'an'da salih amelden söz eden ayetlerden bazılarda takyit edilmiştir. Yani sınırlandırılmıştır. Nitekim Bakara suresi 82 ve 83. ayetlerinde böyle bir durumun olduğuna işaret eden İzzetsu şöyle demektedir. Allah'ın İsrailler ile ahdi olarak verilen bu ayet salihatın özlü bir tanımı gibi ele alınabilir. Çünkü söz konusu ayet şu beş unsuru sıralamaktadır. Nedir o? Allah'tan başkasına kulluk etmemek, anne baba ve yakın akrabaya, yetim ve miskinlerle ihtiyaç sahiplerine karşı iyilik, yani sıcak, kanlı ve lütufkar olmak, onlara yardım ve ihsanda bulunmak, herkesle güzel konuşmak, namazı kılmak, zekatı ödemek. Kur'an-ı Kerim'de salih ve salihat kelimelerinin geçtiği ayetlerden bazılarında salih amel ifadesinden hemen sonra salih amellerin ne olduğunu açıklandığını görürüz değerli dinleyenler. Böylece mutlak olarak zikredilen salih veya salihat lafzı hemen peşinden gelen cümlelerle takyit edilmiş yani sınırlandırılmış olmaktadır. Nitekim Bakara suresi 277. ayetinde durum böyledir. İman edip salih amelleri işleyenler, namazı kılan, zekatı verenlere gelince onlara Rableri katında mükafat vardır. İşte bu ayette zikredilen namaz, zekat birer salih amel olup bunların salih amellere dahil olduklarında hiçbir ihtilaf yoktur. Ayette özellikle namaz ve zekatın anılması ise bu iki ibadetin fazilet ve önemine dikkat çekmek içindir. Bu duruma işaret eden müfessirlerimiz bu ibadetlerde namazın bedenle yapılanların en büyüğü, zekatın ise mal ile yapılanların en üstünü olduğunu beyan etmektedirler. Salih lafzının takyid edildiğini şu ayette de görüyoruz. Tevbe suresi 120. Allah yolunda susuzluğa, açlığa uğramaları, kafirleri kızdıracak bir yeri işgal etmeleri ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları yoktur ki mutlaka bunlarla kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez, boşa çıkarmaz. Salih amel kavramının ayetlerde bazen emir sigası, bazen mutlak, bazen de mukayyet sınırlı olarak gelmesinin şüphesiz pek çok sebepleri vardır. Emir sigası ile gelmesi mükelleflerin mutlaka salih amel yapması gerektiğine işaret olabilir. Nitekim mükelleflerin yerine getirmek mecburiyetinde oldukları salih amelleri de bunlara örnek gösterebiliriz. Salih amelin mukayyet olarak zikredildiği yerler var, ayetler var. O ayetlerde zikredilen salih amellerin belli başlarına işaret ettiği gibi bunların da önemli oldukları vurgulanmaktadır. Nihayet mutlak olarak gelmesi ise mükelleflerin salih amellerin sadece ayetlerde zikredilenlerden ibaret olduğu fikrine kapılmamalarına işaret etmekte ve İslam inancına bağlı olarak insanlığın hayrına yapılacak her türlü güzel, iyi davranışlarında salih amellerden sayılacağına delalet etmektedir. Çünkü salih ameller sadece ayetlerde zikredilen namaz, oruç, hac, anne ve babaya güzel davranma vesaire gibi hareketlerden ibaret olmayıp, bunlarla sınırlandırılmış olmayıp, bunların dışındaki iyi davranışlar da hep salih amellerdendir. Yani Allah'ın kullarına, Allah'ın yaratıklarına yapılan iyilikler, onların hayatını kolaylaştırmak, onların bir eziyetini, bir ızdırabını hafifletmek, mesela bir kuş evleri yapmak böyle bir yere, ne bileyim bir ayağı kopmuş bir hayvanı götürüp bir veterinerde yapmak, yani sınırlandırılamaz değerli dinleyenler. Hep Allah'ın rızasına uygun olduğu sürece Allah'ın yaratıklarına hep hizmet etmek, onlara ikram etmek niyetiyle hepsi bunlar salih amellerin içine girer. Ayetlerin emir sigası mutlak ve mukayyet şeklinde gelişleri mükelleflerin bir an bile olsa güzel davranışlarından uzak kalmamalarını temin içindir. Kehf suresi 46. ayeti: mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak salih ameller, sevap olarak da amel olarak da
Rabbinin katında daha hayırlıdır. O halde aklımızı çalıştırmalıyız. Daha hayırlı olanlara yönelmeliyiz. Sebe suresi 37. Ne mallarınız ne de evlatlarınız size huzurumuzda bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Onlara yaptıklarının fazlasıyla kat kat mükafat vardır ve onlar orada güven içindedirler. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre iman ve buna bağlı olarak yapılacak salih ameller baki kalacak olan amellerdir. Bu amellerde akla gelebilecek her türlü hayır, bir, maruf, ihsan gibi hususlardır. Kur'an-ı Kerim'de gerek takva, sabır gibi kalbi, gerek namaz gibi bedeni, gerekse zekat gibi mali her türlü davranış birer salih ameller cümlesindendir. İman ve salih amel ilişkisine de biraz girersek değerli dinleyenlerim, ayetlerde iman ile salih amel genellikle beraberce zikredilmekte. Bu şekilde ayetler oldukça fazladır dedik. Hatta İzzüssü'nün tespitine göre iman ve salih kelimeleri birbirlerine var olacak en kuvvetli semantik bağ ve bağ ile bağlı olup neredeyse ayrılması imkansız bir şekilde birbirleriyle girift haldedirler. Hani geçenlerde bir yapışık ikiz kardeş vardı, ikiz bayan. Bunları ayırdılar ve hayatları sona erdi. Yani iman ve salih amel birbirinden ayrılamaz. Ayrıldığı zaman işte böyle uygun olmayan sonuçlar çıkıyor. Çünkü Allah bunları birleştirmiş. Allah'ın birleştirdiğini biz ayırırsak uygun olmaz değerli dinleyenler. Allah iman ve salih amelini birleştirmiş. O halde biz de hep birlikte götürmeye gayret edeceğiz. Genellikle ayetlerde iman eden ve salih amel işleyenler şeklinde geçen iman ve salih amel lafızları bazı ayetlerde kim iman ederek salih amel işlerse veya erkek ve kadınlardan her kim iman ederek salih amellerden işlerse şeklindeki şartlı geçmektedir. Şartlı ifade biraz farklı olarak şu ayetlerde de geçtiğini görürüz. Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 75. Yine Kehf suresi 110. Rabbine kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın. Maide suresi 69. Bakara 62. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder, salih amel işlerse elbette onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Olay bu kadar basit gibi görünüyor değerli dinleyenler. Yani Allah Rabbimiz kolaylaştırmış. Ne yapacaksınız? Bir, şirksiz bir iman. İki, gücünüz yettiği kadar salih amellere devam edeceksiniz. İşte böylece ömrümüzü tamamladığımız zaman o bir tarafta inşallah bir korku görmeyecek böyle müminler, üzülmeyecekler de. Allah'ın sözü böyle. İman olmadan salih amelin kişiyi kurtaracağını söylemek çok son derece yanlıştır. Zira amelin imansız kabul edilemeyeceği açıktır. Bunun yanında salih amelin mutlaka dayanması gereken köklü bir dayanağa temeli olması gerekir ki bu da imandır. Ayette iman etmiş olarak ifadesinin yer alması gösteriyor ki iman olmadan salih amelin bir faydası olmamaktadır. Hatta bir amelin salih olabilmesi için imana bağlı olarak yapılması şarttır. İmanın hem dünyevi hem de uhrevi boyutta olduğu düşünülünce bu fiilin salih amel olabilmesi için her şeyden önce imana dayanması gerektiği daha açık kavranılır. İmandan kaynaklanmayan bir amelin kabul edilmemesi kadar tabii ve mantıki bir şey olamaz. Malum, bilinir, bir gaye ve muayyen bir düşünceden doğan salih bir amel ancak Allah'a iman sayesinde zuhur imkanı bulabilir. Başka bir ifadeyle amel imandan akan bir nurdur. Amel imandan akan bir nurdur. Zaten ayetlerde imanın salih amelden önce gelmesinde salih amelin de imandan fışkırdığına işaretler vardır. Zira iman
sahibini hayra, iyiliğe, güzelliğe ulaştırır, şerden korur, muhafaza eder, salih amel imanla itibar ve değer kazanır. Kur'an-ı Kerim'de 70 ayette iman ile salih amel birlikte zikredilmektedir. İman ile salih amel arasındaki kuvvetli bir semantik bağ mevcut olup birbirlerinden ayrılması imkansızdır dedik. Gölge nasıl simayı takip ederse aynı şekilde salih amel de imanı takip etmektedir. Nerede iman varsa orada salih amel de olmalıdır. Öyle ki birinci ikinci ile veya ikinci birinci ile tarif edilse doğru kabul edilebilir. Çünkü iman ıslahın en faziletlisidir. Amellerin en üstünü ise salih olanıdır. İman ve salih amel ifadelerinin beraberce zikredildiği ayetlerde insanın ebedi kurtuluşa ermesi genelde iman ve salih ameli birlikte yapmasına bağlanmaktadır. Salih amel olmadan yalnız kuru bir imanın kişiyi ebedi saadete kavuşturacağı pek mümkün görülmemektedir. Amel imanı ayakta tutacak bir rükün olarak imana dahil değildir. Dolayısıyla amelin yokluğu ile kişinin dünyada kafir oluşuna veya imandan çıkışına, ahirette ise devamlı azap olacağına ve cehennemde ebedi kalacağına hükmedilebilsin. Yine amel imanın ayrılmaz bir parçası olarak imanın dışında da değildir. Dolayısıyla amelin yokluğu ile kişi bu dünyada kınanmayı hak etmeyeceğine, ahirette ise ikab ve azabı gerektirmeyeceğine hükmedebilsin. Dolayısıyla hükmedemez. O halde salih amel ile iman arasındaki önemli bir bağ vardır. Çünkü Allah kendisine kavuşmanın salih amel işlemede ve yapılacak ibadette hiç kimseyi kendisine ortak koşmamada olduğunu bildirmektedir. Yine kötülüklerin kefareti ve kişinin en güzel şekilde mükafatlandırılması, ödüllendirilmesi iman ve salih amelleri işlemeye bağlanmıştır. Salih amel imanın bir ürünüdür, semerestir. Salih amel işleyenin ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkmayacağı, yaptıklarına karşılık kat kat fazlasıyla mükafat verileceği, cennetlerin ona vaat edilmiş olması gibi daha pek çok hususlar ayetlerde belirtilmiştir. Bütün bu ve benzeri ayetler iman ile salih amel arasındaki kuvvetli kopmaz bir ilişkinin varlığını bize göstermektedir. Aslında iman lafzı müşterek bir lafızdır. Gazali bu konuda şunları söyler. İman lafzı üç mana arasında müşterektir, ortaktır. Zira iman kelimesinden bazen yakini delillere dayanan tasdik, bazen herhangi bir şüphe bulunmamak şartıyla taklit elde edilen inanç kastedildiği gibi, bazen de bu isim tasdikin bir gereği olarak kendisiyle beraber amelinde bulunduğu bir inanca verilir diyor. Görüldüğü gibi aslında iman lafzının içerisinde amel de bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki iman denilince akla amel de gelmelidir. İnsan amele devam etmesi sebebiyle kendi inancına karşı bir yakınlık duyar ve bununla da huzur ve güveni artar. Bundan dolayı kendi inancına uygun olarak uzun zaman amel işlemeyen bir kimsenin bu inancını değiştirmek veya bu konuda kendisini şüpheye düşürmek isteyen bir kimsenin amele devamı uzun olmayanınkinden daha zor olur. İnsan inandığı gibi yaşamıyorsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. İman ile salih amel arasındaki ilişkiyi İbn-i Tevmiye de daha net bir şekilde şöyle ortaya koymaktadır. İbn-i Tevmiye'ye göre salih amelin imanla ilişkisi ya da dudakla dilin ilişkisi gibi veya kalbin bedenle olan ilişkisi veyahut bir buğday tanesi bütünlüğü gibidir diyor. Zira konuşmak dudak ve dil ile olmaktadır. Kalpsiz bir beden düşünülemez. Aynı şekilde tanenin içi ve dışı vardır. Özellikle ayrı oldukları halde iki tane denilemez diyor. Salih amel imanı olgunlaştırma ve tamamlama özelliğine sahip olmasının yanında imanın bir ürünü, semeresi ve sıhhatidir de zaten amelsiz imanı olan kişinin zahir ve batın bütün uzuvlarını kaybedip yaşamaya çalışan bir insana benzetilmesi de iman ile salih amel arasındaki ilişkiyi daha belirgin bir hale getirmektedir. Mücerret bir iman ebedi bir cehennemden kurtuluş ifade
etse bile derecelerin yükseltilmesini ifade etmez. Müminin yüksek derecelere ulaşması ancak iman ve salih amelle olur. Kim de onda salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 75 ayetinde zikredilen yüksek derecelere nail olmak, kavuşmak sadece imanla olmayıp bunun yanında salih amellere de bağlanmıştır değerli dinleyenler. Yine aynı şekilde iman eden ve salih amelleri işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdere. Bakara 25 anlamındaki ayette de müjde sadece imana olmayıp aynı zamanda salih amele bağlanmıştır. Allah cennetlere girmeyi iman edip salih amelleri işlemeye bağlayarak şöyle buyurmaktadır. İman eden ve salih amelleri işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Demek ki Nisa 57. Demek ki amelsiz iman nefsi tezkiye etmeye yetmeyeceği gibi vaat edilen mükafatlar da elde etmeye kafi gelmemektedir değerli dinleyenler. Şimdi tabi bu salih amel dedik bayağı uzun bir konu. Dersimizi burada birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra önümüzdeki dersi inşallah ihlasla salih amel ilişkisi ve diğer konularda salih amel konumuzu bitirelim inşallah. Hepinizi şirksiz bir imanda daim olmaya ve bol bol salih amel işlemeye davet eder. Allah'a emanet ederim değerli dinleyenler.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı, toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Ey inananlar! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakın.

acı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerhiyle Şifa-i Şerif okumalarımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Allah-u Teala'nın Resul-i Ekrem'i övmesi ve onun kendi katındaki şan ve şerefini açıklaması bahsini okumuştuk. Ve inşallah bugün kaldığımız yerden İnşirah suresinin ışığında Hazreti Peygamber'in şanının nasıl yüceltildiği ile ilgili kısımdan başlayarak okumamıza devam ediyoruz. Kötü hatip. Şu hadisi şerifte bu konudadır. Bir hatip Peygamber Efendimizin yanında söz alıp Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş olur dedikten sonra Allah'ı ve Resulullah'ı ayrı ayrı anmak yerine ikisini bir zamirde birleştirerek onlara isyan edense diye konuşmaya başlayınca Resul-i Ekrem bu adamın sözünü kesti ve ona sen kavminin ne kötü hatibisin, kalk oradan veya git şuradan buyurdu. Sahih-i Müslim'deki rivayet daha fazla bilgi ihtiva etmektedir. Buna göre Efendimizin yanında konuşan bir adam Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuş olur. Onlara karşı gelense doğru yoldan sapar deyince Resul-i Ekrem ona sen ne kötü hatipsin. Onlara karşı gelen deme. İsimlerini ayrı ayrı söyleyerek Allah'a ve Resulüne karşı gelen de buyurdu. Bu hatibin Tay kabilesinin reisi Adi İbni Hatim Et-Tayi veya Sabit İbni Kays olduğu söylenmektedir. Ebu Süleyman el-Hattabi bu konuya şöyle açıklık getirdi. Peygamber Efendimiz hatibin onlara karşı gelen ve men ya'simha diye ikil tesniye zamiri kullanarak Allah'la Resulullah'ın adlarını sanki onlar birbirine eşitmiş gibi kullanmasından çok rahatsız oldu. Yine bu hadisi açıklarken hatibin onlara karşı gelen ve men ya'simha ifadesi üzerinde duraklamasının Peygamber Efendimizin hoşuna gitmediğini söyleyen de olmuştur. Sahih bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem Efendimizin Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimse doğru yoldan sapar buyurduğu ifade edilip hatibin onlara karşı gelen diye duraklamasından söz edilmemesi Ebu Süleyman el-Hattabi'nin bu ifadeye getirdiği yorumun diğerinden daha doğru olduğunu göstermektedir. Allah ve melekler ona salat eder. Müfessirler ve Arap dili alimleri Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪يِّ صَدَقَ اللّٰهُ Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ayetindeki salat ederler fiilinin hem Allah Teala'yı hem de melekleri ikisini birden kapsayıp kapsamadığı hususunda ihtilaf ettiler. Bazıları bu fiilin ikisini birden kapsadığını, bazıları da ikisini de kapsamasının Allah'la melekleri birbirine denk tutmak anlamına geleceği için sadece melekleri kapsadığını söylediler. Burada peygambere Allah salat eder, melekler salat ederler şeklinde ayrı ayrı fiiller takdir etmek gerektiğini belirttiler. Salat eder fiiline Allah Teala için kullanıldığında Allah rahmet eder anlamı verilir. Melekler için kullanıldığında ise melekler dua ve istiğfar eder anlamı verilir. Salat ederler fiilinin hem Allah Teala'yı hem de melekleri kapsadığını söyleyenlerin İmam Şafii ve onun görüşünü paylaşanlar sadece Allah Teala'yı kapsadığını söyleyenlerin ise aralarında İmam Ebu Hanife'nin de bulunduğu bazı alimler olduğu söylenmektedir. İmam Şafii ile aynı görüşü paylaşanlar bu ifadeden Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e
rahmet ettiğini, meleklerin de ona dua ve istiğfar ettiğini, herkesin aklıyla anlayacağını, kimsenin bu ifadeyi Allah da melekler gibi ona dua ve istiğfar eder şeklinde anlamayacağını söyleyerek fiilleri ayırmaya gerek olmadığını belirtmişlerdir. Ona itaat, Allah'a itaattir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle dediği rivayet edilmektedir. Allah Teala'nın sana itaati kendine itaatle bir tutarak Bismillahirrahmanirrahim Men yudair rasule fekad eda Allah Sadakallahul azim Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyurması senin Allah katındaki değerini göstermektedir. Hazreti Ömer'e nispet edilen bu söz kaynaklarda bulunamadı. Fakat şu hadisi şerif bu manayı takviye etmektedir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a isyan etmiş olur. Benim emrime itaat eden bana itaat etmiş olur. Benim emrime karşı gelen de bana isyan etmiş olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ اَضِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Yüz çevirip inkar ederseniz, hiç şüphesiz Allah inkar edenleri sevmez. Rivayet edildiğine göre, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın ayeti nazil olunca kafirler Hristiyanların İsa'yı Tanrı edindikleri gibi Muhammed de bizim kendisine tapmamızı istiyor dediler. İşte bunun üzerine bu ayetin devamındaki de ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ayeti nazil oldu. Ve böylece Allah Teala kafirlerin o sözlerinin aksine sevgili peygamberine itaati kendine itaate eşdeğer tuttu. Sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Müfessirler Fatiha suresindeki bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ayetlerinin manasında ihtilaf ettiler. Tabiîn alimlerinden Ebu'l-Aliye er-Riyahi ve Hasan-ı Basri bu ayetteki doğru yolun sırat-ı müstakimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle onun ehli beyti ve ashabının önde gelenleri olduğunu söylemişlerdir. Ebu'l-Aliye ve Hasan-ı Basri'nin bu görüşlerini tefsir ve fıkıh alimi Ebu'l-Hasan el-Maverdi'yi de nakletmiş. Endülüslü kıraat alimi Mekki bin Ebi Talip ise bu görüşün benzerini yine onlardan rivayet ederek sırat-ı müstakimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iki arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma olduğunu söylemiştir. Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu Leys es-Semerkandi bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ayetini tefsir ederken Mekki bin Ebi Talip'ten nakledilen bu görüşü Ebu'l-Aliye'den rivayet etmiştir.
Hasan-ı Basri, Ebu'l-Aliye'nin bu görüşünü duyunca şöyle demiştir: "Vallahi doğru söylemiş. Ümmet-i Muhammed'e güzel bir nasihatta bulunmuş." Ebu'l-Hasan el-Maverdi ise kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ayetini tefsir ederken aynı görüşü Abdurrahman İbni Zeyd'e izafe ederek nakletmiştir. Kopmayacak kulp. Ünlü sufi müfessir Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, Bismillahirrahmanirrahim, "Femen yekfur bittağuti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vüthqa. Sadakallahul azim." Bundan böyle şeytani güçleri inkar edip Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir kulba yapışmış olur ayetini tefsir ederken bazı ariflere dayanarak kopmayacak kulptan kastın Muhammed aleyhisselam olduğunu söylemiştir. Kopmayacak kulp ifadesiyle İslam veya kelime-i tevhidin kastedildiği de söylenmiştir. Allah'ın nimeti. Sufi müfessir Sehl İbni Abdillah Et-Tüsteri, Bismillahirrahmanirrahim, "Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Sadakallahul azim. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz mealindeki ayetleri açıklarken bunların manasının Allah'ın Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla sizlere verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız demek olduğunu belirtmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Hakkı getiren peygamberle onu doğrulayanlar var ya, işte Allah'a karşı gelmekten sakınanlar onlardır. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İyilik yapan ve iyi kulluk edenlerin mükafatı işte budur. Müfessirlerin çoğuna göre bu ayetteki hakkı getiren sözüyle kastedilen zat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müfessirlerden birine göre de ayetteki onu doğrulayan ifadesiyle Resul-i Ekrem kastedilmiştir. Ayetteki saddaga kelimesini sadaka şeklinde okuyan da olmuştur. Bu durumda ayetin manası hakkı getirenle doğru söyleyenler demek olur. Tabi'in müfessirlerinden Katade ve Mukatil dışındakiler ayetteki onu doğrulayan ifadesiyle müminlerin kastedildiğini söylemişlerdir. Müfessirlerden kimine göre ayetteki onu doğrulayan sözüyle Hazreti Ebu Bekir, kimine göre Hazreti Ali, kimine göre de daha başkaları kastedilmiştir. Tabi'in müfessiri ve kıraat alimi Mücahit İbni Cebr, Bismillahirrahmanirrahim, "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, sadakallahul azim." Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur ayetini, "Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ashabının zikriyle huzur bulur" şeklinde tefsir etmiştir. Salihler anılınca rahmet iner. Rahmet inince de gönüller huzur ve sükun bulur. Gerçeğinden hareketle böyle demiş olmalıdır. Değerli dinleyiciler, hatırlayacaksınız. Kitabımızın birinci kısmında Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i övmesi ve onun kendi katındaki şan ve şerefini 10 bahiste incelemeyi amaçlamıştık. Bunlardan birincisi Resul-i Ekrem'e övgüydü. Şimdi de
Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i şahit diye nitelemesi ve onu övüp yüceltmesi bahsini okuyoruz. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'i şahit diye nitelemesi ve onu övüp yüceltmesi. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna arselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîrâ ve da'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcem münîrâ. Sadakallâhu'l-azîm. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı, onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah Teala bu ayette Resul-i Ekrem'in nice üstünlüklerini ve övgüye değer özelliklerini bir araya getirmiş, üzerine aldığı peygamberlik görevini ümmetine tebliğ ettiğine dair kendisine şahit tutmuştur. Bu durum sadece Resulullah'a mahsus hallerden biridir. Yine Allah Teala ona davetini kabul edenleri müjdeleme, karşı çıkanları uyarma, Allah'ın bir olduğunu söyleme ve ona kulluğa davet etme görevi vermiş ve onu hakka götüren yolu pırıl pırıl aydınlatan bir ışık yapmıştır. Peygamberimizin Tevrat'ta yer alan özellikleri. Tabi'in alimlerinden Ata bin Yesar şöyle dedi. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Amr İbnil As'la karşılaştım ve ona bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden söz et dedim. O da şunları söyledi. Pekala, Resul-i Ekrem Kur'an-ı Kerim'deki bazı özellikleriyle Tevrat'ta da şöyle anlatılmıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Aynı zamanda ümmilere sığınak yaptık. Elbette sen benim kulum ve elçimsin. Ben sana mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli, çarşı pazarda yüksek sesle konuşan biri değildir. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Aksine affeder, bağışlar. Allah doğru yoldan sapan milleti, Arapları onun yol göstermesiyle La ilahe illallah diyerek doğru yola iletmedikçe ruhunu almaz. Allah bu kelime-i tevhidle kör gözleri, sağır kulakları ve kapalı gönülleri açacaktır. Bu hadisin benzeri ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam'dan ve tabi'in alimlerinden olan Kâb-ül Ahbar'dan da rivayet edilmiştir. Siyer ve Megazi alimi İbni İshak tarafından rivayet edilen hadisse şöyledir. O peygamber, çarşı pazarda yüksek sesle konuşan biri değildir. Ne çirkin davranışlarda bulunur, ne de çirkin söz söyler. Ben onun güzel şeyler yapmasını sağlar ve ona güzel huylar bağışlarım. Ağırbaşlılığı ona bir elbise gibi giydirir. İyi iş yapmayı onun belirgin özelliği yaparım. Takvayı onun gönlüne yerleştiririm. Onun aklından geçenleri hikmetli birer söze çeviririm. Doğru sözlülüğü ve sözünde durmayı onun tabiatı haline getiririm. Kötülük yapanları bağışlamayı ve iyilik yapmayı onun ahlakı, adaletli olmayı, onun değişmez huyu yaparım. Hakkı ortaya koymayı, onun hayat tarzı, doğru yolu, onun izleyeceği yol, hakka teslim olmayı, onun dini kılar, ona Ahmet adını veririm. Yanlış yola sapan kimseleri onun eliyle doğru yola iletir, derin bilgisizlikten sonra vahiy göndermek suretiyle onun vasıtasıyla insanları bilgi sahibi kılarım. Onun sayesinde adı sanı bilinmeyen bu ümmetin namını yükseltir, onlara şöhret kazandırır,
sayıları azken onları çoğaltır, ihtiyaç içindeyken zenginleştirir, aralarındaki ayrılığı giderip onları birleştirir, kalpleri ayrı ayrı atan, farklı farklı düşünen o insanları birbirleriyle kaynaştırırım ve onun ümmetini insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet yaparım. Ahmet ismi Allah'a herkesten fazla hamd eden ve Allah tarafından da herkesten daha çok övülen anlamına gelmektedir. Resul-i Ekrem'in adı olarak da Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. İsa da, "Ey İsrailoğulları, ben de size daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir peygamberi müjdelemek üzere Allah tarafından gönderilmiş peygamberim. Bir adının Ahmet olduğunu bizzat Peygamber Efendimiz de söylemiştir." Bir başka hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta yer alan özelliklerini şöyle ifade etmiştir. "Benim seçkin kulum Ahmet'in doğum yeri Mekke, hicret edeceği yer Medine veya Tayyip'e, ümmeti ise her durumda Allah'a daima hamd eden kimselerdir." Peygamberimizin Kur'an'da yer alan bazı özellikleri. Allah Teala şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Onlar ellerindeki Tevrat ve İncil'de özelliklerini yazılı buldukları o elçiye, okuma yazma bilmeyen o peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten sakındırır. İyi ve temiz şeyleri onlara helal, pis şeyleri ise haram kılar. Daha önce üzerlerinde bulunan ağır yükleri indirir, sırtlarındaki zincirleri çözer. Ona iman eden, onu destekleyen, düşmanlarına karşı ona yardım eden ve kendisine indirilen nura uyan kimseler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Şöyle de, ey insanlar, elbette ben göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim. Öyleyse Allah'a iman edin. Allah'a ve onun sözlerine iman eden o ümmi peygambere de iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Allah Teala bir başka ayette de şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'ın senin kalbine koyduğu
rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı kalpli olsaydın, insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. O halde onları affet. Allah'ın onları bağışlamasını dile. Karara bağlanacak işlerde onlara danış. Kesin kararını verince de yalnız Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Tefsir ve fıkıh alimi Ebu'l-Leys es-Semerkandi, tabi'in müfessirlerinden Dahhak İbn Müzahim'in şöyle dediğini nakletmiştir. Bu ayette Allah Teala Resul-i Ekrem'ini müminlere merhametli, şefkatli ve yumuşak huylu kıldığını söylemek suretiyle onlara olan iyiliğini hatırlatmaktadır. Şayet Peygamber Efendimiz kaba ve kırıcı biri olsaydı etrafındaki insanlar dağılıp giderdi. Böyle bir şey olmaması için Cenab-ı Hak onu hoşgörülü, yumuşak, güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir insan olarak yarattı. Yine Allah Teala şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sadakallahul Azim. Böylece siz bütün insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye sizi ölçülü ve dengeli bir ümmet yaptık. Ümmetinin özellikleri. Maliki fakihi ve eğitimci Ebu'l-Hasan el-Kabisi der ki, Allah Teala bu ayeti kerimeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ümmetinin üstünlüğünü ortaya koymuştur. Şu ayette de aynı hususu ifade etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Huve semmâkumul müslimîne min qablu ve fî hâzâ liyekûner rasûlu şehîden aleykum ve tekûnû şühedâ'e alennâs. Sadakallâhul azîm. Allah sizi bundan evvel de bu Kur'an'da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Neticede peygamber size şahitlik edecek, siz de diğer insanlara şahitlik edeceksiniz. Bu konuda şu ayeti de zikretmelidir. Bismillahirrahmanirrahim. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bişehîdi ve ci'nâ bike alâ hâulâi şehîdâ. Sadakallâhul azîm. Biz her ümmetten o ümmetin yaptıklarına bir şahit getirdiğimizde, seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak. Bu ayet dolayısıyla şu olayı hatırlatmakta fayda vardır. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'a "Bana Kur'an oku." buyurmuş. İbni Mesud da "Kur'an sana indirildiği halde onu sana ben mi okuyacağım?" deyince Allah'ın elçisi "Evet, ben Kur'an'ı bir başkasından dinlemeyi pek severim." buyurmuştur. Abdullah İbni Mesud, "Ben de ona Nisa suresini okumaya başladım. Biz her ümmetten o ümmetin yapıp ettiklerine bir şahit getirdiğimizde, seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak?" ayetine gelince Resul-i Ekrem'in "Şimdilik yeter." buyurduğunu, o sırada gözlerinden yaşlar süzüldüğünü nakleder. Biraz önce zikredilen "Sizi ölçülü, dengeli ve adaletli bir ümmet yaptık" ayetindeki "vasat ümmet" ifadesi adil, dindar ve hayırlı ümmet demektir. Bu durumda ayetin manası şöyledir: sizi doğru yola ilettiğimiz gibi peygamberlerin kendi ümmetlerine tebliğ vazifesini yerine getirdiklerine şahitlik edesiniz, sizin doğru söylediğinize de
Resulullah şahitlik etsin diye sizi hayırlı ve adil bir ümmet yapıp başkalarına üstün kıldık. Ümmetin şahitliği. Allah Teala peygamberlere peygamberlik görevini yerine getirdiniz mi diye sorduğu zaman onlar evet getirdik diyecek. Ümmetleri ise bize ne bir müjdeci geldi ne de bir uyarıcı diye itiraz edecekler. İşte o zaman Muhammed ümmeti peygamberlerin vazifelerini yaptıklarına dair şahitlik edecek. Resul-i Ekrem de onların doğru söylediklerini belirtecek. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Nuh aleyhisselama üstlendiğin peygamberlik görevini ümmetine tebliğ ettin mi diye sorulacak. O da evet ya Rabbi tebliğ ettim diyecek. Bu defa onun ümmetine Nuh size benden aldığı görevi ulaştırdı mı diye sorulacak. Onlar da hayır bize bir uyarıcı gelmedi diyecek. O zaman Cenab-ı Hak Nuh peygambere görevini yaptığına dair şahitlerin kimlerdir diye soracak. O da Muhammed ve ümmeti diye cevap verecek. İşte bunun üzerine Muhammed ümmetine sorulacak. Onlar da Kur'an-ı Kerim'den öğrendikleri şekilde Hazreti Nuh'un görevini yaptığını söyleyeceklerdir. Resul-i Ekrem bunları anlattıktan sonra şu ayeti okudu. Böylece siz bütün insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi ölçülü, dengeli ve adaletli bir ümmet yaptık. Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebu'l-Leys es-Semerkandi'nin bazı müfessirlerden nakline göre söz konusu ayetin manası şöyledir. Ey Muhammed ümmeti! Siz muhaliflerinize, peygamberlerini yalanlayan herkese karşı şahitsiniz. Peygamber de sizin doğru söylediğinize şahitlik edecektir. Doğruluk makamı. Allah Teala şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenu enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Sadakallahul azim. İnsanları uyar, iman edenleri de Rableri katındaki doğruluk makamıyla müjdele. Ayetteki kademe sıdk ifadesine şu manalar verilmiştir. Yüce mertebe, sadık şefaatçi, müminlerin ölmeden önce yaptıkları salih ameller karşılığında kendilerine ihsan olunan sevap, levh-i mahfuzda müminler için yazılmış olan saadet. Bu ayetin daha açık tercümesi şöyledir. İnsanları uyar, iman edenlere de dürüst olmaları ve iyi işler yapmaları sebebiyle Rableri katında herkesten daha ileride bulunduklarını müjdele. Hasan-ı Basri kademe sıdk terkibine Resul-i Ekrem'in ümmetinden önce vefat etmesi şeklinde mana vermiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a göre kademe sıdk ifadesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefaatidir. O ümmeti Muhammed'e Rableri katında en sadık şefaatçidir. Sufi müfessir Sehl İbni Abdillah et-Tüsseri ise kademe sıdkı Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine ezelde verdiği rahmet diye açıklamıştır. Burada Resul-i Ekrem'in şu hadisini hatırlamalıdır. Adem ruhla ceset arasındayken ben peygamberdim. Tirmizi'nin bu konuyla ilgili rivayeti ise şöyledir. Resul-i Ekrem'e ya Resulallah senin peygamberliğin ne zaman kesinleşti diye sordular. O da Adem ruhla ceset arasındayken buyurdu. Ebu Abdurrahman es-Sülemi müfessir Sufi Hakim et-Tirmizi'nin bu konuda şöyle dediğini nakletmiştir. Kademe sıdk
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira o, sadıkların, sıddıkların rehberi, itaat olunan bir şefaatçi, isteği reddolunmayan yegane peygamberdir. Değerli dinleyiciler, Şifa-i Şerif şerhi okumamızı burada nihayete erdiriyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onunla amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun, şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Ezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Ezibona.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo

0: iyikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Ey peygamber, biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter. Allah!

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
15: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah, ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme uğramışsa, o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

Bununla beraber eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız bunu yapın. Çünkü Allah da afüvdür, kadirdir. Affı çoktur. Her şeye kadir olduğu halde yine de affeder.

O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne Resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip Resullerini tanımayarak Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki Resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz derler. Ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler.

İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.

Allah'a ve Resullerine iman edip, o elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükafatlarını ise Allah ileride verecektir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Bu cahilliklerini çok görme. Nitekim daha önce Musa'dan bundan da fazlasını istemişlerdi. Ve Allah'ı bize açıktan göster demişlerdi. Bunun üzerine de zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Daha sonra kendilerine açık mucizeler ve deliller gelmesini müteakip, bu sefer tuttular, buzağı tanrı edindiler. Derken onlar tövbe edince bunu da bağışladık. Ve Musa'ya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik.

Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için dağı üzerlerine kaldırdık da onlara secdelere kapanarak o kapıdan girin dedik. Bir de onlara cumartesi günü av yaparak ilahi yasağı aşmayın deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.

0: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki, kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkarcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar.

Yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı. Lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o onların aleyhinde şahitlik edecektir.

0: الشياطين وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
1: Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan men etmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki, biz kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.

Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile müminler hem sana indirilen Kur'an'a hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz.

Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

0: Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah Musa'ya da hitap ederek konuştu.
1: Rusulen mubeşşirin ve mundirin li alla yekun linnas alallahi hucetun ba'da'r rusul ve kanallahu azizan hakima.
0: Biz o elçileri rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri olarak gönderdik. Ta ki resullerden sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki, onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık ederler. Zaten Allah'ın şahit olması bir şeyin gerçekliği için yeter de artık.

Onlar ki inkar eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büsbütün sapmışlardır.

İnkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil.

0: Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır.
1: Ya eyyühen nâsu kad câekumur rasûlu bil haqqi min rabbikum fe âminu hayran lekum.

Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi. Kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey ehli kitap, dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter.''

0: Mesih de, Allah'a en yakın büyük melekler de, Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim ona kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki, Allah yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabileceklerdir.

0: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size açık bir nur indirdik.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ

Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise o tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır.

0: senden fetva isterler. De ki, Kelale'nin, yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor. Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir. Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse, tek varis olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır. İki kız kardeş kalırsa, onlar erkek kardeşlerinin terikesinin üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kız kardeşlerden oluşursa, erkek kadın hissesinin iki mislini alır. Allah şaşırmamanız için size bunları açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Maide Suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyühellezine amenu evfû bil'ukûd. Uhillet lekum behîmetul en'âmi illâ mâ yutlâ aleykum gayra muhillis saydi ve entum hurum. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
0: Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah, dilediği şekilde hükmeder.

Ey iman edenler! Ne Allah'ın şeairine, ne şehri harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu ihsan edeceği kazanmaya,

0: günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Kendilerine nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün temiz ve iyi rızıklar size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah'ın adını anınız. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah hesabı çabuk görür.

Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Ehli kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helaldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önce

0: Peki ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlar da mehirlerini verip nikahladığınızda size helaldir. Kim imanı inkar ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o ahirette de ziyana uğrayanlardan olur.
1: Ya eyyühellezine amenû idâ kumtum ilâs-salâti faghsilû vucûhekum ve

Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. Cünüp iseniz tas tamam yıkanın. Boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmişseniz yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Manen arınma niyetiyle ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.

Allah'ın size lütfettiği nimeti ve sizin duyduk ve itaat ettik baş üstüne dediğiniz vakit sizden aldığı sözünüzü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah sinelerde saklı bütün sırları bilir.

0: Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil davranın. Takvaya en uygun hareket budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Kafir olup ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.

0: Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, sizi öldürüp yok etmeye teşebbüs etmişti de, o, bunların ellerini size zarar vermekten men etmişti. Allah'ın hukukuna haksızlık etmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ

0: Allah İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan 12 boydan her birinden bir kefil olmak üzere 12 de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, iyi bilin ki ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا

İşte o Yahudileri, verdikleri kesin sözü bozduklarındandır ki, lanetledik, onların kalplerini katılaştırdık. Böylece onlar, kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler. Kendilerine tebliğ edilen hususlardan pek çoğunu unuttular. Onların pek azı hariç olmak üzere, onlar tarafından devamlı olarak hainlik görürsün. Yine de sen onları affet, aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever.

Biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden birçoğunu unuttular. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır.

Ey ehli kitap! Kitaptan, Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi.

0: Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ ابْنُ مَرْيَمُ

Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.

0: Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar, biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor? Hayır, bilakis siz onun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de ona olacaktır.
1: Ya ehlel kitabi kad ca'akum rasuluna yubayyin lekum ala fetratin minar rusul

Ey ehli kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada, ileride bize müjdeleyen veya uyaran hiçbir peygamber gelmedi demeyesiniz diye, size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Bir vakitte Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün. Zira O, içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi.

Ey kavmim! Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz.

Ya Musa dediler, orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa ancak o zaman gireriz.

0: Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki, üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi, muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz, yalnız Allah'a dayanın.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel-muzzemmil, umil-leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: Bilgi Renk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87

0: Başakşehir 0532 585 24 59
1: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
7: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Yemen olaylarının bölgesel ve küresel etkisi. Yemen'de 2022 ateşkesinden bu yana donmuş olan cepheler 2026 yazında yeniden hareketlendi. Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan eden Husi örgütü, 6 Ağustos'ta Mağrib ve Hadramut'ta hükümet güçlerine saldırı başlattı. Çatışmalar Taiz ve Hudeyde'ye yayıldı. Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalara göre 8 Eylül'de ülkenin güneyindeki 4 şehre düzenlenen saldırılarda 73 sivil yaralandı. 10 Eylül'de Moha Limanı'nı ele geçiren Husiler, ertesi gün Kızıldeniz kıyısının geri kalanını, Babil Mendeb'in ortasındaki Mayyun Adası'nı ve Haniş Adaları'nı kontrol altına aldı. 11 Eylül'de Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattı insansız hava araçlarıyla vurularak kapatıldı. Mekke çevresinde ilk kez sivil savunma alarmları verildi. Birleşmiş Milletler verilerine

göre saldırı 500'ü aşkın can aldı, 46 bin kişiyi yerinden etti. Suudi Arabistan hava saldırılarıyla karşılık verirken Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD'den askeri müdahale talebinin reddedildiği bildirildi. Kanaatimizce Yemen'deki yangının yeniden alevlenmesinde belirleyici etken 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı Körfez Savaşı'dır. Hürmüz'ün fiilen kapanması Suudi petrolünü Kızıldeniz'e yöneltmiş, İran'da müttefiki Husiler aracılığıyla ikinci boğaz üzerinde baskı kurma imkanı elde etme yoluna gitmiştir. Mart ayında savaşa dahil olacaklarını açıklayan Husilerin bu cepheyi tam da Körfez'deki savaşın 7. ayında fiilen açması tesadüf değildir. Tahran bir boğazı elinde tutarken ikincisini de müttefiki eliyle kontrol altına almanın pazarlık masasındaki avantajının farkındadır. Bu gelişmelerle Babül Mendeb çok daha güvensiz bir hale gelecektir. Kıyının ve boğazın ortasındaki adanın aynı silahlı yapının elinde bulunması gemileri topçu menziline sokmaktadır. İki kritik boğazda güvenliğin aynı anda kaybolması petrol piyasasını ve dünya ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Nitekim Brent petrol 107 dolar civarına tırmandı. Tam yüklü süper tankerler Süveyş'ten geçemediği için yüklerini Sumet boru hattına aktarmak ya da daha küçük gemilere bölmek zorunda. Asya'ya giden petrol ise Afrika'yı dolaşmak durumunda. Körfez petrolü dünyaya daha pahalı, daha yavaş ve daha düşük hacimle ulaşacaktır. Mısır açısından tablo ağırdır. Süveyş gelirleri 2022-2023'teki 8,8 milyar dolardan 4,67 milyar dolara geriledi ve daha da azalacaktır. Mısır'a destek veren Suudi Arabistan'ın da bu krizden ekonomik olarak zarar görmesi Kahire'nin yükünü katlayacaktır. Hürmüz ve Kızıldeniz'deki kayıplarla saldırıların maliyeti altında yıpranan Riyad'ın destek kapasitesi daraldıkça Mısır ekonomisi krizin en ağır faturasını ödeyen ülkelerden biri olacaktır. ABD'nin Yemen'deki son gelişmelere doğrudan müdahale eden ve çatışmalarda bilfiil yer almaktan özenle kaçınmasının sebebi Körfez'de yaşadığı ciddi sarsıntı ve 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanıyor olmasıdır. Washington'ın mühimmat stoklarının azaldığını kabul etmesi, İran karşısındaki caydırıcılığında önemli bir prestij kaybına yol açmıştır. Bu nedenle her ne kadar Trump, İran'ın şartları kabul etmek zorunda kalacağını iddia etse de, ABD'nin seçimlerden sonra savaştan çok anlaşmaya yakın duracağı kanaatindeyiz. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması da ilk sınavıyla karşı karşıya. Pakistan başta anlaşmanın işletebileceğini söylese de ardından askeri yanıtın gündemde olmadığını açıkladı. Türkiye ise kınamayla yetindi. Anlaşmanın tarafları olaylara doğrudan dahil olmayı tercih etmeyebilir. Bu arada ABD'nin bölgedeki caydırıcı gücü günden güne zayıflamakta ve bu olaylarla daha da zayıflayacaktır. En yakın müttefikinin yardım talebini geri çeviren, Hürmüz'ü aylardır açamayan ve Babül Mendeb'in el değiştirmesini seyreden bir güç, bölge ülkelerine artık eskisi kadar güven verememektedir. Varlığını büyük ölçüde ABD desteğine borçlu olan İsrail, bu desteği kaybetmesi halinde saldırgan tutumunun bedelini tek başına ödemek zorunda kalacaktır. Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab.
2: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
2: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi.

0: Güzel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
3: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 148. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bu suremizin 148. ayetinde buyurur ki: La yuhibbullahu al-cehra bis-su'i min al-qawli illa man zulim ve kana Allahu semian alima. Allah kendisine haksızlık edilen kişi dışında hiç kimseden açıkça kötü söz söylemesini sevmez. Zulme uğrayan kimseni feryat edip zalimin kötülüğünü söyleyip ona beddua edebilir. Şüphesiz Allah mazlumun ahını işiten ve olup biten her şeyi bilendir. Müslüman her an mülayim olmalı. Müslüman her an sabırlı

0: olmalı. Müslüman her an kötü sözü açıkça söylememeli. Ama bazen de olur ya sabrı taşabilir Müslümanım. Bazen de olur ya Müslümanın sabrı, tahammül gücü son noktasına varabilir. Dolayısıyla bu şekilde zulüm gören, bu şekilde haksızlık gören kimsenin kalkıp zalimin zulmünü ortaya koyması, kalkıp değişik şekillerde bağırıp çağırması hoş karşılanabilir. Allah bu tip kimselerin yaptığı bu işi hoş karşılar, onun dışındakini sevmez. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Yani yeryüzünde değişik zaman ve zeminlerde haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan değişik kişiler vardır. Olmuştur, olabilir. Bu tip kimselerin bağırıp çağırmalarını Allah hoş karşılayabiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında borçlu kimselerin alacaklısından alacağını isterken bağırıp çağırmasını hoş karşılandığı gibi. Alacaklının söyleme hakkı vardır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alacaklıdır, söyleyebilir. Filan gün borcumu ödeyeceğim. Tamam. O gün gelmiştir. O gün o parayı alacaktır o kişi. Ama sen vermezsen, sahtekarlık yaparsam, ona karşı yarın gel dersen, bir gün gel dersen, günlerce haftalarca atlatırsam, o kimsenin bağırıp çağırma hakkı vardır. Çünkü o haksızlık karşısındadır, zulüm görmektedir. Günlerce atlatıldığını, günlerce zulüm altında inlediğini o farkındadır. Sen de farkındasın esasında. Ama bu şekilde atlatmalardan dolayı zulüm gören kimsenin gerçekten bağırıp çağırma hakkı vardır. Veya değişik şekillerde Hudeybiye musalasını gözümüzün önüne getirelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerinin reisleriyle musalaha imzalıyor. Anlaşma imzalıyor. O esnada kendilerinde güç gören o müşriklerden biri Peygamberimizin sakalına elini dokunuyor. Ebu Bekir elini çek diyor. Benim peygamberimin sakalına sen müşriğin eli dokunamaz diyor. Ona ağır laf konuşuyor, ağır laf söylüyor. Dolayısıyla kişi ağır laf söyleyebilir ama ne zaman? Zulüm ve haksızlık karşısında. Her zaman ağzını alıştırıp da kişinin haksızlık yapılıyor bana demesi de uygun değil. Yani pek çok insan yemin ediyor, pek çok insan değişik şekillerde kötülükler yapıyor ve ne yapayım diyor, buna da yapılmayacak da nereye yapılacak? Buna da söylemeyecek de kime söyleyecek demek suretiyle kişi dilini, ağzını kötülüğe alıştırmış ve her şeye söylüyor, sapanlıyor. Böyle de değildir. Ama kişi binde bir bazı şekillerde zulüm gördüğü zaman, haksızlık gördüğü zaman kalkıp o haksızlığı ortaya koymak üzere aleni olarak, cehri olarak, başkalarına duyurarak ağır konuşabilir, ağır şekilde söyleyebilir veya zalimin kötülüğünü, zulmeden kimsenin kötülüğünü söyleyip ona beddua edebilir. Şüphesiz Allah mazlumun ahını işiten ve olup biten her şeyi de bilendir. Allah her şeyi biliyor. Gecede gündüzde kimin ne yaptığını biliyor. Kimin ne maksatla nasıl hareket ettiğini biliyor. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor. 149. ayet. İn tübdû hayran ev tuhfûhû ev ta'fû an su'in fe innallâhe kâne afuvan gadira. Eğer açık ya da gizli bir iyilik yapar veya bir kötülüğü bağışlarsanız, unutmayın ki Allah günahları bağışlayandır ve her şeye gücü yetendir. Evet, kişi gizli ve açık bir hayır yapabilir, bir iyilik yapabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki sahabe dediğimiz onun arkadaşları, peygamber yüzünü gören insanlar veya ondan sonraki dönemin insanları, peygamberimizin ağzından çıkan her bir sözü veya kitabımızdaki her bir ayeti yaşamaya çalışmışlar. Yaptığı hayrı gizli yapanlar bu ayeti duyar duymaz aşikar olarak yapan da oluyor. Veya ev ta'fu an su'in veya bir kötülüğü bağışlıyor. Yani bir kimsenin yaptığı kötülükten dolayı onu bağışlıyor, affediveriyor. İşte bunlar Müslümanın ayetler karşısındaki durumu. İşte bunlar Müslümanın ayetler karşısındaki yapacağı iş. Müslüman gizli veya açık hayır yapabilir, iyilik yapabilir veya bir kötülüğü bağışlayabilir. O bana kötülük yaptı ama ben ona iyilik yapayım. O bana bunca yıldır çektiriyor ama ben ona yine iyi muamele edeyim diyebilir. Der Müslüman. Öyleyse böyle derse Müslüman fe innallâhe kâne afuven kadira. Unutmayın ki Allah günahlara bağışlayandır ve her şeye gücü yetendir. Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah günahları bağışlar. Öyleyse biz de gücümüz yetmesine rağmen bağışlar isek, evet, gerçekten yapılması gerekeni yapmış oluruz. Dövmeye gücümüz yetiyor, sövmeye gücümüz yetiyor ama dövmüyoruz ve sövmüyoruz. Gerçek pehlivan odur işte. Gazaplandığı an, kızdığı an kızgınlığını yenebilen gerçek pehlivandır. Gerçek pehlivan olmak istiyorsak gücümüz yettiği halde o işi yapmamak suretiyle, o işe üstüne varmamak suretiyle gerçeği ortaya koymamız gerekiyor. 150. ayet Nisa suresi 150. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi. Allah'a inanmak ve peygamberlerine inanmanın arasını açanlar. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi. O kimseler ki Allah'a ve elçilerine inanmıyorlar. Ve yuridune en yufarriku beynallahi ve rusulihi. Ve Allah'a inanmak ile elçilerine inanmak arasında ayrım yapıyorlar. Biz Allah'tan gelene inanırız. Kur'an bizim kitabımız. Ama peygamberin sözü diye bir şey yoktur. Öyle bir nakil bize kadar gelmemiştir. Bugün Allah'la peygamberin arasını açanlar var. Kur'an bize yeter, sünnetlik işimiz yok, hadislik işimiz yok diyenler var bugün. İşte bu ayet onlara cevap veriyor. Allah'a inanmakla elçilerine inanmak arasında ayrım yaparak Allah'ın elçilerinden bir kısmını veya hepsini inkar edenler ile bu gelen kitabın bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler. Ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd. Peygamberlerin bir kısmına inanırız veya kitabın bir kısmına inanırız, bir kısmını reddederiz. Böyle diyenler de var mı? Var. Bugün toplumda pek çok insan Kur'an'da başörtüsünün yok olduğuna inanıyor. Başörtüsü ayeti yoktur diyor. Veya değişik kimseler değişik şekillerde beyanatta bulunuyor. Kur'an'da faizin haram olduğuna dair ayet yoktur diyor. Veya kimileri Kur'an'dan 300-500 kadar ayetin çıkarılmasını teklif ediyor. Bu ayetler bu devirde yaşanmaz demek suretiyle. İşte Rabbimiz bu ayeti kerime ile bu tip kafirleri ortaya koyuyor. İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi ve yuridune en yufarriku beynallahi ve rusulihi. Allah'a inanmak ile elçilerine inanmak arasında ayrım yaparak Allah'ı ve elçilerini inkar edenler ile bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyenler ve bu ikisi arasında bir yol tutturanlar var ya, şu anda böyle kimseler toplumda çok. Bize Kur'an yeter diyor. Sünneti biz ne ileyeyim? Böyle diyenler var. Ne demek sünnetsiz Kur'an olur mu? Hadissiz Kur'an olur mu? Namaz kıl diyor Kur'an-ı Kerim'de. Pek çok ayet-i kerimede. Ekimussalah, ekimussalah, ekimussalah. Ama öğle namazını şu kadar rekat kılacaksınız. İkindiyi bu kadar, sabahı şu kadar, cumayı, bayramı şu kadar kılacaksınız diyen hiçbir ayet yok. Bunları hadislerden öğreniyoruz. Zekatı verin diyen ayet-i kerimeler var. Ama zekatın koyunda ne kadar, altında gümüşte ne kadar, ticaret eşyasında ne kadar, devede ve sığırda ne kadar olduğunu söylemiyor bize. Bütün bunları da hadisi şeriflerden öğreniyoruz. Peygamberden öğreniyoruz. Bize Kur'an yeter. Peki zekatı neye göre vereceksin? Nispetini nasıl ayarlayacaksın? Namaz kılacaksın ama öğlen ne kadar, akşam ne kadar kılacaksın? Bunları nereden öğreneceksin? Madem bu gelenler doğru, öbürleri nasıl yanlış oluyor? Aynı kararla geldi hepsi. Aynı tren içerisinde, aynı vagon içerisinde geldi hepsi. Namazın rekatlarını, zekatın nispetini bildiren hadislerin geliş yoluyla diğerlerinin geliş yolu aynı. Nasıl olur da sen kalkıp bize Kur'an yeter, biz sünnetlik işimiz yok demek suretiyle sünneti inkar edebilirsin. İşte Rabbimiz Nisa suremizin 150. ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor. İşte Allah'a inanmak ile elçilerine inanmak arasında ayrım yaparak Allah'ı ve elçilerini inkar edenler ile bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyenler ve bu ikisi arasında bir yol tutturanlar var ya. Evet, 151. ayet-i kerime de bunun devamı mahiyetinde. Ulaike humul kafirun hakka ve atedna lil kafirin azaben muhina. İşte bunlar Allah'tan gelen gerçekleri inkar eden gerçek kafirlerdir. Bunlar gerçek kafirdir. Bunlar gerçekten dört dörtlük kafirdir. Allah öyle buyuruyor. Ulaike humul kafirun hakka. Gerçek kafir budur. Dört dörtlük kafir budur diyor Allah. Öyleyse Müslüman hangi hareketi yapınca kafir olacağını bilmeli. Allah'la peygamber arasını açarsa, Kur'an'ın bir kısmına inanır bir kısmına inanmazsa gerçekten dört dörtlük kafir olmuş oluyor. İşte Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor. Bunlar gerçekten dört dörtlük kafirlerdir. Bunlar gerçekten Allah'ın sisteminden, kitabından bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayan veya peygamberlerden bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden kimselerdir. Bunlar dört dörtlük kafirlerdir. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. Biz gerçekleri inkar edenler için alçaltıcı bir azap da hazırlamışızdır. Evet, gerçekleri inkar edenler için biz cehennem azabını hazırladık. Orada onlara kafir olmaları hasebiyle ebedi azabımızı da tattıracağız. 152. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah ve peygamberine inanan, onlar arasında hiçbir ayrım yapmayanlara gelince, Allah'tan gelen tüm ayeti kerimeleri kabul ederiz. Peygamberin gönderdiği, peygamberin bize mesaj olarak sunduğu, bize de sahih olarak intikal eden tüm hadisleri kabul ederiz. Ne söylediyse aynen yaparız diyen müminlere gelince. Evet, zamanı geldiğinde Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecektir. Bu tip kimseler Allah tarafından mutlaka ecirlerini cennetteki nimetler olarak alacaklardır. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Dolayısıyla bunu da böylece öğrenmiş olduk. Allah çok bağışlayandır ve acıyandır, merhamet edendir. 153. ayet. يَسْأَلُكَ اَهْلِ الْكِتَابِ يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا اَرِنَ اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. Geçmişte bize de kitap verildi diyenler, ehli kitap denilen Yahudiler ve Hristiyanlar veya bugün de bize de kitap verildi diyen, Müslümanız diyen, Kur'an'la hayatı hiç uyuşmayan kimseler. Evet, senin onlar üzerine gökten bir kitap indirmeni isterler. O gün öyle istemişler. Tevrat gelmiş hala kabul etmiyorlar. Allah gelsin de onu görelim diyorlar. Onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Ve demişlerdi ki Allah'ı açıkça bize göster de inanalım Allah'ın varlığına. Allah bulutlar arasından geliversin de ben Allah'ım, bu da Musa benim peygamberim, buna ben Tevrat'ı indirdim desin, o zaman inanırız demişlerdi. Bu çarpıklıkları yüzünden onları bir ceza yıldırımı çarpmıştı. Daha sonra kendilerine çok açık belgeler geldiği halde altından yaptıkları buzağa tapmaya başlamışlardı. Yine de bu günahlarını affettik ve Musa'ya apaçık belgeler ve kanıtlar verdik. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Rabbimiz bize bunu da böylece açıklamış oluyor. 154. ayet. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Söz vermeleri sebebiyle Tur dağını üzerlerine yükseltmiş, onlara kapıdan secde ederek girin, cumartesi günü yasağını da aşmayın diye uyarmış, kendilerinden de sağlam bir söz almıştık. İşte o günkü Musa Aleyhisselam'ın toplumuna, kavmine bu şekilde de Allah söz vermeleri sebebiyle Tur dağını şemsiye gibi üzerlerine kaldırmış ve onlara gireceğiniz bu bölgeye, bu memlekete kapıdan secde ederek girin demişti. Cumartesi günü yasağını da aşmayın diye uyarmış, kendilerinden de sağlam bir söz almıştı. Rabbimiz o günkü İsrailoğullarından böyle bir söz de almıştı. Ama yine de onlar verdikleri sözde durmadılar. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّمْ وَقَوْلِهِمْ غُلُوبُنَا غُلْفْ بَلْ طَبِعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Onların verdikleri sağlam sözlerini bozmaları, Allah'ın mesajlarını reddetmeleri, peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlemeleri ve kalplerimiz perdelidir demelerinden dolayı kendilerini cezalandırdık. Evet, Allah İsrail oğullarını, yani Yakub'un neslini, yani Allah'ın kullarını nasıl cezalandırmış? Hangi suçtan dolayı cezalandırmış? İşte onu da öğreniyoruz bu ayetten. Onların verdikleri sağlam sözlerini bozmaları yüzünden, Allah'ın mesajlarını reddetmeleri yüzünden ve küfrihim bi ayatillah. Ayrıca ve katlihimul enbiyae bi gayri hakkim, peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlemeleri. Peygamberleri öldürmek gibi haksızlık işliyorlar. Yani peygambere hayat hakkı tanımıyorlar. Toplumda, zaman ve zemin içerisinde peygambere hayat hakkı tanımıyorlar. Peygamberle ilgilenmiyorlar. Peygamberi örnek olarak kabul etmiyorlar. Peygamberleri hayatlarında örnek şahsiyet olarak kabule yanaşmıyorlar. İşte onların cezalandırmanın sebeplerinden biri de bu. Bugün de var mı ailesi? Bu ayet Nisa suresi 155. ayet. İsrail oğullarına mı hitap ediyor? Bugünkü yeryüzündeki dünyada yaşayan insanlara da hitap ediyor mu? Allah niçin cezalandırıyor bu toplumları? Verdikleri sözden caymaları, Allah'ın mesajını reddetmeleri. İnsanlar ne Allah'a verdikleri sözü tutuyor, ne insanlara verdikleri sözü tutuyorlar bugün. Evet, Allah'ın ayetlerini de inkar ediyorlar. Olur mu böyle şey? Faizsiz ekonomi düşünülemez diyerek faiz ayetini inkar ediyor. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyerek başörtüsüyle alakalı ayeti inkar ediyor. Pek çok ayeti hayatlarında inkar ediyorlar. Dilleriyle inkar etmeseler de yaşantılarıyla inkar ediyorlar bugün. وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّنْ Peygamber'e de hayat hakkı tanımıyor bugün insanlar. Öldürmüşler peygamberleri. Sporcular, sanatçılar girmiş insanların kafalarına ve kalplerine. Örnek olarak onları kabul ediyorlar. Onun dışında peygamberler gündemde yok. Onun dışında peygamberler hayatlarında örnek şahsiyet olarak gözükmüyor. Ve kavlihim kulubuna gulf. Ve kalplerimiz perdelidir demelerinden dolayı kendilerini cezalandırdık. O gün İsrail oğulları diyormuş, kalplerimiz perdelidir, kılıflıdır. Musa'nın söylediklerini, Tevrat'ı anlayamıyoruz. Bugün de aynı. İnsanlar 7'den 70'e her şeyi biliyor. Sanatçıların adını biliyor. Sporcuların adını biliyor. Kendisine lazım olmayacak, kendisine cenneti kazandırmayacak her şeyi biliyor. Ama Kur'an'dan bir ayet veya bir sureyi bilmiyor. Peygamberlerin isimlerini bilmiyor. Peygamberlerin örneklik yönlerini bilmiyor. Her yönden bilgisiziz diyor. Bu yaştan sonra öğrenemeyiz. Ama katma değer vergisini biliyor, vergi iadesini biliyor, hangi malzemenin hangi markette ucuz olduğunu biliyor. Kur'an öğrenmeye gelince biz bu yaştan sonra öğrenemeyiz diyor. Bu kadar telaşın arasında Kur'an öğrenmeye vakit yoktur diyor. Kur'an öğrenmeyi ilk plana alsa, programı öyle yapsa, ondan sonra da diğerlerini programa alsa, onu yapmıyor insanlar. Kur'an'ı en son sıraya alıyor, o da zaten kalbimiz örtülüdür. Mah dolar kalbimizi örtmüştür. Ticarethane kalbimizi örtmüştür. Veya içinde bulunduğumuz makam, mevki, koltuk, çoluk, çocuk, konfor, hayat kalbimizi örtmüştür, kılıflıdır. Dolayısıyla başkası girmiyor demek suretiyle insanlar kalplerimiz perdelidir diyerek kendilerini suçsuz gibi ortaya koymaya çalışıyorlar. Allah da önceki toplumlardan ehli kitap dediğimiz insanları bu şekilde cezalandırdığını beyan ediyor. Onlar Allah'a verdikleri sözü, insanlara verdikleri sözü tutmadılar. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Peygamberleri hayatlarında örnek şahsiyet olarak göstermediler. Haksız yere bunu yaptılar ve kalplerimiz kılıflıdır, anlamıyoruz demek suretiyle bu şekilde söylediler de bel tabi Allahu aleyha bi küfrihim fela yu'minune illa galila. Hayır, aslında Allah gerçekleri örtbas etmelerinden dolayı onların kalplerini mühürlemiştir. Bu yüzden pek azı hariç iman etmezler. Kalpleri mühürlendiği için bunlar peygambere hayat hakkı tanımamaları, ayetleri inkar etmeleri, Allah'a verdikleri sözü tutmamaları, insanlara verdikleri sözü tutmamaları ve kalbimiz kılıflıdır, perdelidir demeleri yüzünden bu cezayı hak etmişlerdir ve bunlar imana gelmezler. İman ettik de demelerine gerek yoktur bunların. 156. ayet. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem buhtanen azima. Bu İsrailoğulları gerçekleri örtbas ettikleri Meryem'e de korkunç bir iftira attıkları için. Meryem anamız babasız bir çocuk meydana getirdiği için ona hemen iftira ediverdiler. Nereden geldi bu? Senin sülalende böyle kimseler yoktu. Sen iyi bir kimseydin demek suretiyle bu çocuğu nereden getirdin diyerek ona zina isnadında bulunmaya kalkıştılar. İşte Allah o günkü o İsrailoğullarının bu durumlarını gözler önüne getiriyor ve 157. ayet-i kerimede de bakınız ne buyuruyor. Ve kavlihim inna katalna el-mesiha İsa ibn Meryem Resulullah ve ma kataluhu ve ma salabuhu velakin şubbiha lehum. Ve bakın biz Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük diye böbürlendikleri için onu öldürdük diyorlardı. İsa'yı öldürdüklerini zannediyorlardı. Allah da buyuruyor ki ve ma salabuhu ve ma kataluhu velakin şubbiha lehum. Biz Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dediler. Allah da diyor ki ve ma kataluhu onu öldürmediler. Ve ma salabuhu onu çarmıha germediler. Velakin şubbiha lehum onların çarmıha gerdiklerini zannettikleri, öldürdüklerini zannettikleri kendi arkadaşlarından biriydi ve İsa'ya benzetilmiş gibi onlara gösterildi. Öldürdükleri kimse İsa'ya benzer biri gibi onlara gösterildi. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنُوا مَا لَهُمْ بِه۪ي مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgiler yoktur. Ancak tahmin ve ihtimallere uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler. İsa'yı Allah kendi katına kaldırdı. İşte ayet-i kerimeler onu beyan ediyor. 158. ayet. Bel rafa'ahu Allahu ileyh ve kana Allahu azizen hakime. Hayır. Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Allah yapıp ettiği her şeyi yerli yerince yapandır. Evet. Allah İsa'yı kendi katına yükseltti. Öldürdükleri, çarmıha gerdikleri kimse İsa'ya benzetilen biriydi. Arkadaşlarından biriydi. Ama onlar öyle zannettiler. 159. ayet. وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Bize de kitap verildi diyenlerden her biri kendi ölümünden veya İsa'nın ölümünden önce İsa ile ilgili gerçekleri kavrayacaklar ve ona iman edeceklerdir. Ya kendi ölümünden önce veya İsa'nın ölümünden önce veya öldürdüklerini bilmeden, farkına varmadan bir başkasını öldürdüklerinden önce de buna iman edeceklerdir. Kıyamet günü İsa onlardan iman etmeyenlerin aleyhine şahitlik yapacaktır. Ve yevmel kıyame yekûnu aleyhim şehide. Yani mutlaka o İsrailoğulları içerisinde o Hristiyanlardan da İsa'ya inanan, İsa'nın gönderdiği, Allah tarafından gönderilen mesaja uyan kimseler de çıkabilecektir onların arasında. 160. ayet. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَس۪يرًا. Kısaca Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınmış temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık. Bazı şeyler helal olmasına rağmen haram kılınmıştır. Allah bazı şeyleri helal olmasına rağmen bunların işledikleri bu suçlardan ötürü onlara haram kılmış. Hayvanların iç yağlarını, bazı yağlar onlara haram kılmış. Helal olmasına rağmen onlara ceza olması için Allah haram kıldığını da belirtiyor. Tevrat'ta belirtmediyse Kur'an'da belirtiyor. Yani onlara bir ceza olsun için helal şeyler de haram kılınmıştır buyuruyor. Evet. 161. ayet. Ve ahsihimu riba ve kat nuhu anhu ve eklihim envalen nasi bil batil ve atedna lil kafirine minhum azaben elima. Yasaklandığı halde faiz almalarından, başkalarının malını haksız yere yemelerinden dolayı onlar arasından Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için şiddetli bir azap hazırladık. Faizin yasak olduğunu bilmelerine rağmen ama hala faiz alıp veriyorlar. Ayrıca ve eklihim envalen nasi bil batil, başkalarının malını haksız olarak yemelerinden dolayı da yine onlar devam ediyorlar bu işe. ve atedne lil kafirine minhum azaben elime. Allah böylece kendinden gelen gerçekleri örtbas eden bu kafirlere şiddetli bir azap hazırlamıştır. Bugün de toplumda ben de Müslümanım diyor, faizi kat kat yemeye çalışıyor. Ben de Müslümanım diyor, bankalara parasını koyuyor, faiz alıyor. Ben de Müslümanım demesine rağmen bu şekilde yasaklandığı faize devam edenler var. Veya insanların mallarını haksız yere yemeye çalışanlar var. Batıl yere insanların mallarını yiyorlar. Nasıl yaparsın sen bunu, olur mu bu şey? Ama zararın var bu işte diyor. Binlerce insanın kanını emmeye çalışıyor. Yaptığı faizlerle, yaptığı değişik insanların sırtından para kazanma ile bu gerçekleri bu şekilde örtbas etmeye çalışan insanlar var. Ama buna rağmen yine de ben de Müslümanım demeyi ihmal etmiyor. İşte Allah bu tip kimselere, yasaklandığı halde faiz alıp verenlere, haksız yere insanların mallarını ceplerinden kendi cebine aktarmak için her türlü hileye başvuranlara, reklam bunlardan biridir, İhtiyacı olmadığı halde kişiye mal satmaya çalışıyor. Yaptığı reklamlarla milletin kafasını karıştırıyor. Kalbini karıştırıyor, zihnini, beynini reklamlarla kendi kesesine, başkasının kesesindeki paraları aktarmak için, kendi ürettiği malı satabilmek için her türlü yola başvuruyor. Bu da haksız bir kazanç oluyor. İşte bu tip kimseler için Allah buyuruyor ki ve atedne lil kafirine minhum azaben elima. Bu tip kimseler için şiddetli bir azap hazırlamışızdır biz. 162. ayet. Lakinir rasihun fil ilmi minhum vel mu'minun yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Vel mukiminas salate vel mu'tunez zekate vel mu'minun billah vel yevmil ahir ulaike senu'tihim ecran azima. Evet, Rabbimiz buyurur ki içlerinden ilimde derinleşmiş olanlara, sana ve senden öncekilere indirilmiş olana, iman edenlere, özellikle namazlarında dikkatli ve devamlı olanlara, karşılık beklemeden zekatlarını verenlere, Allah'a ve ahiret gününe inananlara gelince işte bunlara da pek yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Dünyada verilecek mükafatın yanı sıra ahirette de zaten cennet verilecektir bu kimselere. İşte İkilemlidir bu Kur'an. Bir kafirden bahseder, bir azaptan bahseder, bir müminden bahseder, bir cennetten bahseder. Kafirlerin durumunu, Allah'tan gelen gerçekleri, ayetleri inkar edip faizi yasaklanmasına rağmen alanlara, insanların mallarını haksız yere yemeye çalışanlara azap hazırlandığını beyan ettikten sonra müminlerin durumuna geliyor. İşlerinden ilimde derinleşmiş olanlara, Kur'an'ı öğrenmeye çalışıyor, hadisleri öğrenmeye çalışıyor, Kur'an'a göre, hadise göre yaşamaya çalışıyor, gayretini artırmaya çalışıyor. Evet, ilimde derinleşmeye çalışıyor. Ayrıca vel mu'minune yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Kitap Allah tarafından gönderilmiştir. Kur'an Allah'ın gönderdiği kitaptır. Kur'an'ı Allah göndermiştir. Allah'ın dışında hiçbir kimse böyle bir kitap gönderemez. Bu Allah'ın sözüdür. Sadece bu kitap değil, bundan önceki gönderilen kitaplar da, peygamberlere gönderilen kitaplar da aynı şekilde Allah tarafından gönderilmiş kitaplardır diye inanırlar. Ayrıca vel mukimine salate, namazlarını ikame ederler. Beş vakit namazlarına kendileri de devam eder, çoluk çocuğu da devam eder, çalıştırdığı işçisi, personeli, aşçısı da devam eder ve toplumda namazı ikame etmeye çalışırlar. Hayat felce uğrar namaz saati gelince. Bütün her iş duraklar ve namaz kılınır. Namazın ikamesi budur. Bir toplumun Müslüman mı olduğu yoksa kafir mi olduğu nereden belli olacak? Namazın ikame edilip edilmeyişinde. Bir toplumda ezanla birlikte hayat felce uğruyorsa o toplumda namaz ikame ediliyor demektir. Yoksa aynı şekilde hayat devam ediyorsa o topluma İslam toplumu denilemez. İşte burada Rabbimiz müminlerin özelliklerini sayarken lakinir rasihune fil ilmi, ilimde derinleşmiş olan, yani kitabı bilen, kitabı öğrenmeye çalışan, sünneti bilen, hadislerle irtibatı kesmemeye çalışan kimseler, dolayısıyla Allah'ın yolunda olmaya çalışan kimseler, evet, vel mu'minune yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik, ellerindeki kitaba ve ondan önceki kitaplara da Allah tarafından indirilmiş olduğuna inananlar, vel mukimine salate, namazlarını ikame edenler. Kendisi kılacak, çoluk çocuğuna kıldıracak, personeline kıldıracak, hayat felce uğrayacak şekilde namazla birlikte hayat felce uğrayacak. Bütün resmi daireler, bütün kurumlar, bütün dükkanlar namazla birlikte kapanacak. Namaz kılınacak, hayat tekrar başlayacak. Fabrikanın şarteli namaz esnasında kapanacak, hepsi cemaatle namaz kılacak, tekrar namazın bitiminde tekrar devam edecek hayat. İşte bu namazın ikamesi demektir. Hayatta, toplumda, karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde. Namazın her zamanda ve her zeminde devam etmesi. 7'den 70'e, yolculukta veya her zamanda, pancarda ve harmanda namazın kılınması. Kimi insanlar var ki, işlerin yoğunluğundan dolayı bazı mevsimlerde namaz kılmıyor. Harman zamanı diyor, 15 gün namaz kılamıyoruz. Sebep? Harman kaldırıyoruz ya diyor. Bir diğerleri, pancar zamanı namaz kılamıyoruz diyor. Niye? Pancarın söküm işi var. Dolayısıyla pek çok işçiyle irtibatımız var. O yüzden kılamıyoruz diyor. Kimileri 24 saat yetişmiyor. Namaz kılmaya vakit ayıramıyorum diyor. Bu insanlar sigara içmeye vakit ayırıyor, tuvalete gitmeye vakit ayırıyor, televizyon seyretmeye vakit ayırıyor, bilgisayar ve internetin başında dünyevi maksatlar için zaman ayırabiliyor ama bu işe zaman ayıramıyor. İşte Rabbimiz namazlarını da ikame edenler, yani hayatları namaza göre ayarlayanlar, namaza göre hayatlarını sürdürenler, namaz ilk plana alıp diğer işlerini ikinci plana alanlar. Vel mu'tûne zekâte, karşılık beklemeden zekatlarını verenler, ücretini Allah'tan beklemek üzere zekat verenler, karşılığını Allah'tan beklemek üzere zekat verenler. Vel mu'minûne billâhi vel yevmil âhir, Allah'a ve ahiret gününe inananlar. Allah'a inanıyor, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi, Kur'an'da tanıttığı gibi Allah'a inanıyor ve ahirete de inanıyor, ahirette hesabın olduğuna da inanıyor. Evet, bu tip insanlara, bu vasıflarda olan müminlere de Allah, bakınız ne diyor, ulaike senutihim ecran azima. Evet, Allah bu tip kimselere de çok büyük mükafatlar da hazırlamıştır. Verecektir Allah. Vereceğini beyan buyuruyor Allah. Bu tip kimselere de büyük mükafatlar hazırladığını Rabbimiz beyan ediyor. İşte böylece bugünkü dersimizde de Nisa suresinin 148. ayetinden 162. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk, öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suresi 163. ayet kerimesinden devam ederiz. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bumerang. Bumerang.
1: Ben, sen ve o. Biz ki Kabil'in çekememezliğine, kıskançlığına, karşısındakini adam yerine koymamaya karşı, süfli istek ve arzularına karşı bizi öldürmeye kalksa da sadece Allah razı olsun diye Allah yolunda Habil olacağımıza söz verdiğimizi hatırlıyorum. Biz ki tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan, güzeli çirkine tercih eden, ulviliği süflilikle değiştirmeye kalkışan toplumuna 950 yıl mücadele ederek bıkmadan, usanmadan "Ya Rabbi, mağlup oldum sen yardım et" diyen ve Cudi'ye inanan kardeşlerle beraber Nuh aleyhisselam olacağımıza söz vermiştik. Ve biz saltanatı elinden gitmesin diye erkek çocuklarını diri diri öldürüp yok eden Firavun'un sarayında bir Musa olup inanan kardeşlerle beraber denizleri aşacağımıza söz vermiştik. Biz "ben öldürür ve diriltirim" diyen Nemrud'a karşı bizim Rabbimiz güneşi doğudan doğuruyor, sen de batıdan doğursana diyen, sonu ateş de olsa İbrahim olacağımıza söz vermiştik. Biz "Allah'ın emri böyledir oğlum" dediğinde "babacığım, Allah'ın emrini yerine getir" diyen İsmail olacağımıza söz vermiştik. Biz dört tarafı dağlarla çevrili vadide "bizi ona mı emanet ediyorsun" diye haykıran Hacer olup Zemzem arayacağımıza söz vermiştik. Biz Safa tepesinde "şu dağın arkasında bir ordu var ve gelip sizi yerle bir edecek" desem dediğinde "mutlak doğru söylersin" ve akabinde taşladıklarında Allah'a sığınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olacağımıza söz vermiştik. İslam'ın sedasını daha iyi seslendirebilmek için Taif'e gittiğinde ayak takımını üstüne sürerek mübarek ayakları kanlar içerisinde bırakılan Habibullah'ın yoldaşı olacağımıza söz vermiştik. Onun göstermiş olduğu merhameti taşımayı ve insanlığa öğretmeye söz veren ashabı olacağımıza söz vermiştik.

0: Hani biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir olup o söylüyorsa doğrudur, ötesi yok diyen arkadaşları olacağımıza söz vermiştik. Ve biz ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durup ezanımızla ilahi kelimetullahı seslendiren Bilaller olacaktık ve biz senin yerinde Muhammed olmasını ister misiniz sorusuna, değil yerimizde olmasına, ayağına bir diken batmasına dahi gönlümüz razı olmaz diyenlerden olacaktık. Ve biz onun yerinde yatağında Ali, mağarada Ebu Bekir olacaktık. Biz, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye çığlık atanlardan olacaktık. Biz, Bedir'e katılamadık. Şayet Allah bir daha onlarla karşılaştırırsa, Rabbimiz onlara ne yapacağımızı gösterecektir diyen Enes bin Nadr'lar olacaktık. Hani biz birer Ömer olup ırmağın kenarında bir koyun kaybolsa gelip hesabını Ömer'den sorarlar diye haykıranlar olacaktık. Hani biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin olup zalimlere boyun eğmeyen olacaktık. Zeynep'in feryadı, Hüseyin'in kılıcı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olacağımıza söz vermiştik ve askerlerine ben sizinle savaşır ve ölürüm. Emin olun ki siz düştüğünüzde ya ben de sizin yanınızda yatıyor olacağım ya da intikamınızı alıyor olacağım diyen Tarık bin Ziyad olacağımıza söz vermiştik.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
7: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
8: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
10: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü 0212 875 3629.

0: 0534-0404.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212-654-4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545-812-76-87.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-98-91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Reklamları dinlediniz. Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
10: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: açlığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net.
19: ozelfm.net.

0: kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم. Nebevi Hareket Okulu derslerimizde geçen hafta Mekki surelerden bir sure olan Yasin suresini konu edinmiş, birinci sayfasını, içeriğini ve bu içerikle beraber o döneme ait Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabın durumunu nakletmiştik. Nebevi Hareket Okulu'nun temelinin atıldığı, ilk sınıflarının oluşturulduğu Mekke dönemine dair Mekke siyasetine, stratejisine, siyaset ve usulüne dair bir takım kaideleri öğrenebilmek için Mekke'de nazil olan surelerin, ayetlerin ders olarak işlenmesi gerektiğini dile getirmiştik. Ve bu manada Yasin suresi özelde içerik ve konu itibariyle Peygamber aleyhisselama ve ashaba geçmiş kavimlerin ortaya koyduğu tevhid mücadelelerinin kıssalar ile anlatıldığı bir sure olduğunu, Yasin suresi içerisinde Rabbimizin müminleri ferahlatacak, imanda yakini, dirençte sebatı onlara gösterecek bir takım ayetler, nasihatler barındıran bir sure olduğunu dile getirmiş ve bu manada Nebevi Hareket Okulu dersleri içerisinde işlemenin elzem olduğunu aktarmıştık. Geçen hafta Yasin suresinin birinci sayfasındaki konuları, içerikleri görmüş ve bu haftaya da ikinci sayfayı havale etmiştik. Bugün de inşallah Karya ashabını, o dönemin rasullerinin ve kavminin aralarında geçen diyaloğu inşallah konu edineceğiz. Ve Nebevi Hareket Okulu içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin de bulunduğu o coğrafyada bu ayetin yansımalarını aktarmaya ve günümüze de inşallah dersler çıkarmaya çalışacağız. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Onlara şehir halkını örnek olarak anlat. أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Hani onlara peygamberler, rasuller gelmişti. Allah-u Teala bir kavme İki elçi gönderdiğini beyan buyurdu. Tefsirlere müracaat ettiğimizde bazı kaynakların bu bölgenin Hatay ve Antakya civarı bir bölge olduğu konusunda çeşitli rivayetler var. Doğrusu Allah Subhanehu ve Teala ilminde olan bu hakikati bazı müfessirler bu şekilde yorumlamışlardır. Rabbimiz onlara bir sonraki ayette iz erselne ileyhimusneyni o zaman onlara iki elçi göndermiştik. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Onlara iki elçi göndermiştik. Bunları yalanladılar. Yani o elçilerin getirdiği haberlere itibar etmeyip o haberleri yalanladılar. O şehir ashabı. Biz de bunun üzerine onlara bir üçüncü elçi, Resul ile destekleyip güçlendirdik. Onlar gittikleri bu kavme haberiniz olsun, biz size gönderilen peygamberleriz dediler. Peygamberler Allah'tan almış oldukları vazife gereği kavimlerine Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu ilan ederler. O toplumun en sıdık, doğruluk bakımından en güvenilir kişileri olmuşlardır. Hitabet ve belagatta, feraset ve akılda kavminin en ileri gelenleri olmuşlardır. İşte bu peygamberler, bu rasullerle Allah Teala'nın göndermiş olduğu elçilerdi. Peki o kavim ne yaptı? Onlar elçilere "Kalu" dediler ki "Mâ entum illâ beşerun mislunâ ve mâ enzelerrahmânu min şey'in in entum illâ tekzibûn." Aslında tüm Nebi ve Rasullerin karşılaştıkları, muhatap oldukları bir uygulama. Hiçbir peygamber kavmi tarafından güllerle karşılanmamıştır. Hiçbir hak yolcusu, hakikatleri ikame edip ayağa kaldıran, insanları Allah'ın vahyiyle buluşturmak isteyen nice peygamberler, nice insanlar, davetçiler muhakkak kavimlerinden, akrabalarından, topluluklarından böyle bir muameleye maruz kalmıştır. Neydi o muamele? Galu, onlar dediler ki peygamberlere cevaben, o şehir ashabı, o topluluk, o insan grubu dediler ki siz bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz de bizim gibi insansınız. Yani onlar daha harikulade bir melek gibi kanatları olan, uçabilen Allah-u Alem, daha üst düzey, daha üstün vasıflı, onlardan çok çok farklı olan bir yaratık bekliyorlardı ki siz de bizim gibi beşersiniz. Sizin sözünüze niçin uyalım? Haşa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içinde bugün aynı iftiralar, aynı benzetmeler, yakıştırmalar yapılmıyor mu? Peygamber de bir insandır, biz de bir insanız. Dolayısıyla bize hadislerin ahkamda, hukukta, akaidde delil olması söz konusu olamaz. Çünkü o da bir insandı. Onun sözleri bir insan sözüydü. Bunu Kur'an adına yapıyorlar. Biz Kur'ancıyız diyorlar. Biz Kur'aniyunuz diyorlar. Yegane düstur edindikleri sözüm ona, tırnak içerisinde, Kur'an'ı bu şekilde yorumluyorlar. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin hangi ayetlerini yalanlayabilirler ki? Peygamberin sözüdür diyen bu hadis ve sünnet inkarcısı güruh şu ayeti bilmezler mi? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Rabbimiz Necm suresinde buyurdular ki Resulüne hitaben, o Resul hevasına göre konuşmaz. Onun sözleri bizim vahyimizden başkası değildir, dedi Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Yine قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ اَتِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, yani Kur'an'ı sadece ölçü kabul edip peygamberi devre dışı bırakan, eğer gerçekten Allah'ı ve Allah'ın kelamını seviyorsan, Allah kelamında buyurdu. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki, yani Resulüne itaat edin ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. De ki Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah la yuhibbul kafirin, kafirleri asla sevici değildir. Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz Allah Teala tarafından gönderilmiş bir elçidir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ve elçi sadece bir postacı değildir. Haşa, onu tenzih ederiz. Sadece haberi alıp topluma ulaştıran değil, topluma ulaştırdığı haberi açıklayan, beyan eden, detaylandıran, keyfiyetini, vücubiyetini, rükünlerini, illetini, gerekliliğini, miktarını belirleyip insanlara Allah'ın kitabını anlatan, Allah'ın kitabı ile insanları buluşturan ve Allah'ın kitabını da insanlara en iyi yorumlayan, açıklayan Resul'dür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu hususta, açıklama hususunda bir kenara bırakıp Kur'an ile insanları buluşturursanız, insanların o Kur'an'ı kendi hevalarına göre yorumladığını görürsünüz. Zaten bugün de istedikleri bu. Peygamber aleyhisselamı devre dışı bırakıp Kur'an ayetleri üzerinde diledikleri gibi yorum yapmak. Ayetleri istedikleri gibi eğip bükmek. İstedikleri manayı vermek. Zaten peygamberin rolünü çalmak için, görevini almak için peygamberin sözlerini veya peygamberin sözlerini bize nakleden sahabenin ve selefin itibarsızlaştırılması bunun için. Biz nasıl yaparız da hadisler ve rivayetler için insanlar arasında bir şüphe bırakabiliriz? Bunun derdindeler ki istedikleri gibi at koşturabilsinler. Bu özel bir dosya konusudur. Bu özel bir ders konusudur. Fakat biz Yasin suresine geri döndüğümüzde işte elçiler böyle dediler. Biz Allah tarafından size gönderilmiş elçileriz denildiğinde o elçilere cevaben o kavim halkı dediler ki قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ Siz bizim gibi bir insansınız, bir beşersiniz. Ayrıca Rahman olan Allah size bir şey de indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Dikkat buyurun, burası çok önemli bir konu. Kavimlerini tevhide davet eden bu rasullere karşılık kavimleri cevaban dediler ki Rahman olan Allah böyle bir şey indirmedi. Subhanallah. Oysa biz bu ayetlere baktığımız zaman bu peygamberlere kim karşı çıkar diye düşündüğümüzde herhalde ateistler, komünistler, laistler ilahir. Ne kadar izim, ne kadar küfür, ne kadar şirk, ne kadar kafirce bir din varsa bunlar karşı çıkmıştır. Allah'a inanmıyorlardır herhalde diye düşünürüz değil mi? Bakın o kavim ne diyor? Rahman olan Allah'ı tanıyor. Ve Rahman olan Allah bize böyle bir şey indirmedi diyor. Peygamberlerine karşı o kavmin Allah tarafından gönderilmiş olan elçilerine ve o elçiler tevhid davetinde bulunduğunda o topluluk diyorlar ki hayır, Rahman olan Allah böyle bir şey indirmedi. Yani evet, Allah'ı tanıyoruz diyor kavim. Allah'ı biliyoruz. Ama bizim inandığımız Allah, bizim inandığımız ilah göklerin ilahıdır. Sizin ise bize getirdiğiniz Allah'tan başka ilah olmadığı sözüdür. Allah'tan başka hayata müdahil olacak, Allah'tan başka eğitimimize, hukukumuza, ticaretimize, yasalarımıza ve anayasal düzenimize Allah karışmayacak, Allah göklerin Rabbi olacak. Biz böyle inanıyoruz Allah'a diyen topluluk. Rahman olan Allah'ı tanıyan topluluk. Ama onlar Allah'ı yeryüzünde değil gökyüzünde kabul edip kudretini ve azametini gökyüzünde ve mevsimsel değişimlerde, tabiat olaylarında kabul edip Allah'ı rızık taksim etmede veya hastaları iyileştirmede bilen, bu husustaki gücüne, kudretine inanan ama yeryüzündeki aile hayatına, iş hayatına, cemiyet hayatına, devlet hayatına, kısaca ez cümle sosyal ve siyasal hayata karıştırmayan, o peygamberleri de Allah sosyal ve siyasal hayatımız hakkında bir şey indirmedi ki, biz yıllardır Allah'ı bu şekilde tanımadık, biz bu şekilde iman etmedik Allah'a. Allah hep gökteydi. Allah gökyüzü olaylarına karışırdı. Ama yeryüzündeki işlerimizi şimdiye kadar Allah'a danışacağımız bir yasamız olmadı. Bir anayasal düzenimiz olmadı. Şimdi siz kalkmış, bize Allah size bizi elçi olarak gönderdi. Biz Allah'tan vahiy alıyoruz ve Allah'ın sizin için takdir ettiği şer'i düzeni, şer'i nizamı Allah Teala bize vahiy ile bildirdi. Şu şu hususlara dikkat edeceksiniz ve Allah'tan başka ilah, yani Allah'tan başka güç ve otorite tanımayacaksınız diyorsunuz. Ey elçiler, sizin bugün getirdiğiniz bu haberlere inanmıyoruz biz, kabul etmiyoruz. Allah böyle bir şey indirmedi diye mukabele ettiler. O ashab-ı kariye içerisinde bulunan o cemiyet, o topluluk Allah'ın sosyal nizam içerisinde insanlara kanun ve nizam indirmesi meselesini kabul etmedi. İnanmadı. Ama bu insanlar Allah'ı inkar etmiyordu. Allah'ı tanıyorlar. Allah onlar için görünmez. Allah onlar için büyük güç ve kudret sahibi. Allah onlar için onların dünyaya gelme nedeni, yaratıcıları. Allah onların rızıklandırıcısı. Allah onların yaşadığı coğrafyada mevsimleri dönüştüren, tabiat olaylarına hükmeden azamet ve kudret sahibi bir ilah. Buraya kadar bütün meselelere iman etmiş bir topluluk. Ama Allah'ın bu ilahlığında kendisine ortaklar isnat edilen putlarından da vazgeçmeyen bir topluluk. Yani Allah'ın kudretini yaratıcılıkta kimse paylaşamaz ama emredicilikte, hukukta, kanun ve yasa koymada paylaşabilir düşüncesine sahip olan bir topluluk. Çok da uzak gelmeyen bir şey bize, değil mi? Yani biz burada Yasin suresinin ikinci sayfasında anlatılan Kari ashabını, belki de Allahu alem bir sevap, bizden 2000 yıl önce, 3000 yıl önce yaşamış bir kavmi konuşuyoruz. Ama vakalar çok tanıdık değil mi? Bahaneler çok tanıdık değil mi? Peygamberin sözü nakledildiğinde, Allah ve Resulü böyle diyor dediğinde, bu elçiler için de aynı şey geçerli. Bizim son ahir zaman peygamberimiz Hatemül Enbiya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de geçerli. Bugün de peygamberimiz bir şey söyledi. Hukukta şunu dedi, siyasette bunu dedi, eğitimde şu tavsiyesi var, yasamada şu temel kaynaklarımız var dendiğinde, bugün de size bu şekilde mukabele eden insanlar var değil mi? Ne münasebet canım, cami ayrı, siyaset ayrı. Ne münasebet canım, Allah böyle bir şey indirmemiştir ki, sizin yorumlarınız bu. Allah hukuka ne karışır, faize ne karışır, benim ticaretime ne karışır? Reel faiz diye bir gerçek var dünyada. Allah bu gibi meselelerle ilgili bir şey söylememiş. Siz hocalar uyduruyorsunuz. Allah ne karışır eğitime canım? Eğitimle alakalı. Allah Kur'an oku, namaz kıl, kurban kes, hacc et demiş. Bunları söylemiş. Haşa. Subhan olan Allah'ı bütün bu yakıştırmalardan dolayı tenzih ederiz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O müşriklerin yakıştırmalarından da münezzehtir Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ama tarihsel vakanın tekerrürünü bugün gündeme getirmek istiyoruz. Bundan 3000 yıl önce, 4000 yıl önce gelişen olaylar, peygamberlerin daveti ve o peygamberlere cevaben kavimlerin sözleri bugün de çok farklı değil. Bugün de bahaneler çok fazla. Kendilerine göre din alanında yorum yapmaya kalkan ama dinden bir haber topluluk, Allah-u Teala'nın hayata karışmayacağını, hayat içerisindeki vakalara, sosyal meselelere müdahil olmayacağı iddiasında. Neye dayanarak konuşuyor? Herhalde duvara dayanarak konuşuyordur. Kaynak bilmez, kitap bilmez, sünnet bilmez, ilim bilmez. İlimden de yüz çevirir. Allah'ın zikri olan Kur'an'dan yüz çevirir ama Kur'an üzerinde de en çok yorum yapmaya da kendisini hak sahibi kabul eder. Rabbim Allah Azze ve Celle mümin, muvahhid kullarının ayaklarını dini üzere sabit kılsın ve inşallah tez zamanda da topluma hidayet ve feraset ihsan eylesin. İşte böyle dediler. Ve devamen diyorlar ki, o elçiler, yani Allah'ın rasulleri, onların bu cevabına karşılık galu dediler ki, Rabbuna ya'lemu inna ileykum lemurselun وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Rabbimiz bizim gerçekten size gönderilen elçiler olduğumuzu biliyor. Bize düşen sadece Allah'ın bize emrettiklerini size açık bir tebliğde bulunmaktır. Elçiler dediler ki, bizim Allah'ın rasulleri, elçileri olduğumuzu Allah Teala biliyor. Sizin tasdikinize, onayınıza ihtiyacımız yoktur. Sizin vereceğiniz ünvanlara da ihtiyacımız yoktur. Doçent, profesör, akademisyen ilahir. Ki biliyorsunuz Peygamber aleyhisselam da ümmiydi. Mekke aristokratlarının Mekke coğrafyasını, Ceziretül Arabı ve Kureyş'i ve diğer kavimleri sömürdüğü bir çağda akademisyenlik adına, parlamenterlik adına, yöneticilik adına Darun Nedveşik parlamentosu yöneticisi olan Ebu Cehillerin, yani Amr İbni Hişamların, yani Velid bin Mughirelerin, yani Ebu Leheblerin, yani Ütbe bin Rebiyaların bulunduğu o coğrafyada okuma yazma bilen çok az sayıda insan var idi ki bunlar da Darun Nedve içerisinde bulunan bazı üyelerdi. Ünvan, nüfus ve etki bakımından toplum karşısında o günün medya organı olan hemen Beytullah'ın yanında yüksekçe bir taşa çıkıp insanları etkileyecek propagandalar yaparlardı. Basın açıklamaları yaparlardı. İnsanları etkileyecek, Darun Nedve'nin resmi ideolojisini insanlara empoze edecek şekilde haber bültenleri yayınlar, propagandalarla, manipülasyonlarla kendi iktidarlarını güçlendirmeye çalışırlar. Cahil bırakılmış, okutulmamış, Kur'an ile buluşturulmamış, İslam'dan bir haber olan topluluğu kendi resmi ideolojisi çerçevesinde yıllarca avutmuş, uyutmuş, Allah'ın nizamından, İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı tevhid dininden uzaklaştırmış bir Mekke coğrafyası biliyoruz. Tarih tekerrür ediyor dedik ya, mesele anlaşıldı. İşte Allah Teala böyle anlattı bize bu elçilerin durumunu. Dediler ki o elçiler, bize düşen sadece Allah'ın bize emrettiklerine size açık bir tebliğde bulunmaktır. Apaçık bir tebliğ peygamberlerin vasıflarından, sıfatlarından birisidir. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılmaya mahal verecek cümleler sarf etmezler. Beliğ, açık, net, berrak, saf, arı duru bir şekilde meramlarını, görevlerini aktarırlar ki neydi o görevleri? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Nitekim Resulüm, senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Yani tüm peygamberlere muhakkak şu sözü kavimlerine aktarmasını vahyettik. Neydi o? Allah'tan başka ilah yoktur, o halde ona kulluk edin. Yani Allah'tan başka yasa koyucu yoktur, o halde ona itaat edin. Kavramları, Kur'an'ı kavramları toplumun algısında, idrakinde, dimağında yok olmuş İslami kavramları canlandırmak lazım. Kulluk dediğimizde, ilah dediğimizde mesele anlaşılmaz ise Kur'an ayetleri bizim tezekkürümüzde ve tedebbürümüzde fayda sağlamış olmaz. Okuyuşumuz fayda sağlamış olmaz. Yoksa Kur'an ayetleri muhakkak şifadır ve faydadır. Ama idrakimizde dil bozulmuşsa o zaman Kur'an'la bağımız kopmuş demektir. Allah'tan başka ilah yoktur cümlesini sadece Allah'tan başka yaratıcı yoktur manasında anlarsa bir toplum, ciddi manada büyük bir eksik imana sahip olmuştur ki zira Mekke müşrikleri de zaten Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözünü kabul ve tasdik ediyordu. Allah'tan başka rızık verici yoktur, gökyüzünden yağmur yağdıran, yerden nebatı bitkileri bizi yaratan Allah'tır sözüne zaten Mekke müşrikleri de iman ediyordu. Bu değil. La ilahe illallah sözünde bu manasıyla baktığımızda Allah'tan başka yasa koyucu yoktur, Allah'tan başka hayata müdahil ilah ve Rab yoktur, o halde ona kulluk edin, o halde ona itaat edin. Yani onun sizin için göndermiş olduğu hayat programına tabi olun. فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ İşte bu Allah sizin Rabbinizdir dendiğinde, özellikle Allah ve Rab kavramı zikredildiğinde mana nasıl oluyor? فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Yani ilah isim ve esması ile bildiğiniz Allah bir de Rab'dır. Mekke müşrikleri Rabb'ın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Bir şey, bir şeyin Rabb'ı ise hayat programını o belirler. Bu manasıyla o coğrafyada köle ve efendi ilişkisinde efendi yani sahip kölesine hitap ettiğinde, çağırdığında köle ona buyur Rabbim diye icabet ederdi. Haşa bu nasıl olur diye şaşırmayalım. İslam öncesi bu, dilden konuşuyoruz. Dil, bahsimiz dil. Dil olarak Rab dendiği zaman Arap coğrafyasında o kişinin hayatının sahibi anlamı taşıyordu. Köle de efendisinin verdiğinden yiyor, onun giydirdiğinden giyiniyor, o kalk derse kalkıyor, yat derse yatıyor, çalış derse çalışıyor. Bütün işleri ona yaptırıyor değil mi? Hayatının programını o belirliyor. Sabah şu saatte kalkacaksın, şu şu işleri yapacaksın, şu işleri yapmayacaksın. Kesinlikle köle efendisine itaat ediyor ve bunda hiçbir şekilde noksanlık göstermiyor. Eğer asi bir kölesi zaten, söylenen işleri zamanında yerine getirmeyen bir kölesi zaten, efendisi onu değiştiriyor. Niçin bunu anlatıyoruz? Rab kavramını, yani İslami kavramları iyi bilmezsek Kur'an ile bağımız kopmuş demektir. Özellikle ilah, Rab, ibadet, din, iman, küfür, tevhid, şirk, hak, batıl, din, tağut gibi kavramlar. ciddi manada bir araştırma içerisine girip Kur'an terminolojisi bağlamında çalışılmazsa, öğrenilmezse, ki bu kavramlar Kur'an'da çokça zikredilen kavramlardır, Kur'an-ı Kerim o zaman bizim için anlaşılmaz bir kitap olur. Bu kavramları bilmeliyiz ki فَذَّالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ ayeti geldiğinde Rabbimizin bize ne beyan ettiğini anlamış olalım. İşte öyleydi. Efendiler kölelerine bir şey istediklerinde köleleri buyur Rabbim diye onlara icabet ederlerdi. Yani Rab kavramı efendi, mürebbi, terbiye edici olarak kullanılırdı Arap coğrafyasında ve Arap dilinde, ki hala da böyledir. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyledir. İşte Allah-u Teala insanlar üzerindeki tasarrufunu insanlara göstermek adına bu kavram üzerinden kendisini tanımladı. Bu Allah'a ait bir ayet idi. Ne dedi Rabbimiz? İşte bu Allah var ya, فَذَّالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Sadece ilah vasfı ile değil, Rab, mürebbi, terbiye edici, sizin yönlendirici, hayat programınızı belirleyici. Şu saatte kalkacaksın namaza, şu ayda bir ay bir şey yemeyeceksin, şu elbise, kılık kıyafet kuralları çerçevesinde giyim kuşamına dikkat edeceksin. Kamusal alan yok, her alan Allah'ın alanı. Kamusal alan diye bir şey yok. Allah dairelerin de Rabbi, sadece sokakların Rabbi değil, sadece caddelerin Rabbi değil, binaların da, meclislerin de Rabbi, hayatın da Rabbi. İşte Allah-u Teala bizim mürebbi, yani Rab ismi sıfatı celiliyle bizim üzerimizdeki tasarrufunu hatırlatıyor bu ayet-i kerimede. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Efele tezekkerun, ne az düşünüyorsunuz. Hayatı size Allah verecek, rızkı size Allah verecek, ölümü sizin için Allah yaratıp sizi bir gün öldürecek ve tekrar sizi yevmul kıyamda diriltecek, ama siz başkalarının direktifleri çerçevesinde yaşayacaksınız. Allah aşkına, makul dediğimiz, ortak akıl dediğimiz meseleye uymayan bu hadise Allah'ın ayetlerinde nasıl uyusun? Allah nasıl insanları yarattıktan sonra başıboş bıraksın? İnsanları yaratan Allah onlar için nasıl sosyal ve siyasal bir nizam belirlemesin? Nasıl kendisine bir itaat beklemesin? Mümkün mü? 70 metrekarelik, 80 metrekarelik dairenizde sırf o evdeki hanım ve çocuklarınıza maişet getiriyorsunuz diye ki rızkı veren Allah'tır. Yine siz bunu sadece vesilesisiniz, yaratan siz değilsiniz. 80 metrekarelik alanda evinize sırf dışarıdan yemek getiriyor ve o eve maaşlı giriyorsunuz diye 80 metrekarelik evinizde hakimiyetinizi, reisliğinizi, efendiliğinizi, egemenliğinizi siz paylaşmıyorken bu kainatı yoktan var eden Allah Subhanehu ve Teala niçin bu hakimiyetini, egemenliğini kullarıyla paylaşsın? 80 metrekarelik evimizde 70 ekran televizyonumuzun kumandasını bile hanımımızla, çocuğumuzla biz paylaşmıyorken, bunu bir hakimiyet vasfı olarak görüyorken, bir kumandayı bile paylaşmazken Allah Subhanehu ve Teala yeryüzünün kumandasını, yönetimini, idaresini niye 400 insana, 500 insana bıraksın ki? İşte Mekke müşrikleri de bunu istiyordu. Allah yeryüzünde hakimiyet hakkını bize bıraksın. Ama o dua işlerine kalışsın. Yeryüzünün belki de ilk laik ve demokrat halkı, Mekke toplumu. Yeryüzü işlerini biz halledelim, Allah gökyüzü işlerine karışsın. Allah'a böyle bir yakıştırmadan tenzih ederiz. İşte bizler evlerimizde bu hakimiyeti paylaşmaz, 80 metrelik karelik bir daire içerisinde hüküm sürmek ister, egemenlik ister, ama Allah'ın yeryüzündeki egemenliğini tanımaz isek nankör kullardan oluruz. Ve hafizanallah, Mekke toplumundan da hiçbir

Hak hukuk dediniz, haram helal dediniz, ibadet dediniz, işimizi karıştırdınız. Uğursuzluk getirdiniz. Yemin olsun ki dediler o kavim, o peygamberlere, rasullere dediler ki yemin olsun ki eğer bu işten, yani bu davetinizden, bu mücadelenizden vazgeçmezseniz hiç umursamadan sizi taşlayarak öldürürüz. Kesinlikle size bizden acı veren bir ceza dokunur dediler. Evet. Gerçekler gerçekten acıdır. Ve hakkı, doğruyu söyleyen her kimse bu söze muhatap olmuştur. Başta insanlık alemi içerisinde bu söze en çok muhatap olan peygamberlerdir. Hak ve hakikati getiren peygamberlere o kavim, o topluluk evvela bu sözle icabet etmiştir. Sizi taşlarız, yurdunuzdan kovarız, hapsederiz, peşinize bir dosya takarız, sizi imha ederiz, itibarsızlaştırırız, hakkınızda aleyhinizde propaganda yaparız. İlahir. Eğer hakkı söylemekten vazgeçmez iseniz, bizim tağuti düzenimizin sütunlarını sarsmayı bırakmazsanız, bizim temel taşlarımızı, ilkelerimizi eleştirmekten vazgeçmezseniz, bizim hukuka ve hukuksal hayatımıza, kamuya ve kamusal hayatımıza müdahil olmaktan, buna dair Kur'an'ın ayetlerini insanlara anlatıp insanları uyandırmaktan vazgeçmez iseniz muhakkak sizi taşlarız. Ve size bizden acı veren bir azap dokunur. Hapsederiz. Hicrete ve göçe zorlarız. Mürteci damgası vururuz. İtibarsızlaştırırız. Hain deriz. Vatan haini deriz. Ülke haini deriz. Millet haini deriz. İlahir. Muhakkak size ve sizin davetinize karşıyız. Ve siz bu davetinizden, insanları uyandırmaktan, tevhid davetinden vazgeçmez iseniz muhakkak sizi taşlarız dediler o kavim. Peki elçiler ne dedi? Kalu tairukum ma'akum e in zukkirtum bel entum kavmum musrifun. Uğursuzluğunuz sizin kendinizdendir. Size nasihat edildiğinde demek böyle yapacaksınız, öyle mi? Doğrusu siz aşırı gitmeyi alışkanlık haline getirmiş bir topluluksunuz dediler. Taşkınlığı, azgınlığı, heva ve nefse uymayı, Allah'ın gönderdiği nizam, din nasihatleri üzerinden kendisini terbiye etmeyip, kendisini tanıyıp, Rabbisini tanıyıp, ondan sonra haddini bilenlerden olmayıp, Rabbine karşı nankör, Rabbine karşı da baş kaldıran bir topluluksunuz. Allah'ın yasaları dururken, Allah'ın düzeni dururken, Allah'ın hükümleri, Allah'ın haram ve helalleri dururken siz başka başka mercilerden bu hususta beslenirsiniz. Allah'ın göndermiş olduğu hayat nizamını dikkate almaz. Suya sabuna dokunmadan sadece namazını kıl, orucunu tut. Ramazan ayında bir kurban, bir tosun kes. Ve din içerisinde, Kur'an içerisinde anayasamız olan Kitab-ı Kadim dediğimiz Allah'ın sözü, kelamı olan Kur'an içerisindeki binlerce hükmü görmezden gelir. Ama bunun içinden namaz ve oruç gibi, hac ve zekat gibi meselelere sarılır. Onun dışındaki Allah'ın mutlak farzları olan, hadleri olan, hudutları olan, hükümleri olan, sınırları olan, yasaları olan, eğitiminde olan, ticaretinde olan, hukukunda olan, devlet modelinde olan, dünya nizamında olan, yani hakimiyetin bila kaydı şart istisnasız Allah'a ait olduğu gerçeğini وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ayeti ki Âl-i İmran suresindedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Muhakkak ki Allah kulli şeyin kadir ayeti gereği bu ayetini görmezden gelirsiniz ama diğer işinize gelen kısımları alırsınız. Ve Allah Teala özelde tırnak içerisinde "Velillahi mulkus semavati vel ard" buyurdu. Egemenlik kayıtsız şartsız, istisnasız gökte ve yerde Allah'a aittir. Gökte Allah hüküm sürdüğü gibi bulutları, mevsimleri, güneşi, ayı, yıldızları, galaksileri, samanyolunu, gökte bunların düzen ve intizamını sağladığı gibi Allah'ın kontrolünde bütün bu yörüngeler, bütün bu mevsimsel olaylar, dönüşümler gerçekleştirdiği ve böyle mükemmel bir nizama sahip olduğu gibi

0: Allah'ın bu sıfatına iman edildiği gibi Allah yeryüzünde de aynı şekilde. Her mesele bir ayettir. Samanyolu, Neptün, Uranüs, Mars, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, mevsimler, nasıl ki bunlar Allah'ın düzen ve tertibi içerisinde cereyan ediyor diyoruz. Bu nizamı Allah belirledi diyoruz. Peki niçin yeryüzündeki nizamı da Allah belirledi diyemiyoruz? Yeryüzünde Allah'ın belirlediği nizama uymamız lazım demiyoruz. Gökyüzündeki işleri Allah'a havale ederken yeryüzündeki işleri Allah'tan başkalarına havale ediyoruz. Yoksa Allah gökteki işleri yapmaya kadir de yerdeki işleri yapmaya kadir, muktedir değil mi? Haşa. Devamında zaten Rabbimiz bunu beyan ediyor. Vallahu ala kulli şeyin kadir buyuruyor Rabbimiz. O kulli işleri yapmaya kadirdir. Ama bugünkü ideolojik mantık bunu şöyle mi yorumluyor acaba? Vallahu ala kulli bazı şeyin. Allah muhafaza. Allah'a böyle bir şeyden tenzih ederiz. Yani kulli bütün işleri yapmaya kadir değil de bazı işleri yapmaya kadirdir. Haşa. Yani Allah yaratmaya, rızık vermeye kadir ama yönetmeye, hükmetmeye kadir değil mi diyoruz? Haşa. İşte Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin elçileri bu şekilde. Doğrusu siz aşırıya gitmiş bir topluluksunuz. O sırada وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةَ رَجُلٍ يَسَعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَل۪ينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ اِنِّي اِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ İşte burada bu üç elçi ve bu üç elçinin davetine icabet etmeyen o kavmin, o cereyan ettiği o hadisenin tam ortasında şehrin en uzak noktasından bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizi Allah'a davet eden bu peygamberler var ya, onlara uyun. Sizden hiçbir karşılık, hiçbir ecir, hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola ulaştırılmışlardır. Allah'ım senalar olsun ki içlerinden ferasetli bir yiğit genç, ki tefsir kaynaklarına baktığımızda bu kişinin isminin Habibi Neccar olduğu da geçmektedir ala rivayetin. İşte bu genç diyor ki şehrin en uzak noktasından koşarak bu daveti ve bu davete karşı kavminin bu duyarsızlığını görünce, ey kavmim, ey insanlar, ey topluluğum, ey akrabalarım, sizden hiçbir ücret istemeyen, makbuz istemeyen, para istemeyen, makam mevki istemeyen, sadece sizin iyiliğiniz için çalışan, sizi Allah'a kul, peygamberine ümmet yapmaya çalışan, size İslam'ı saf arı duru bir şekilde anlatmaya çalışan bu davetçi kardeşlerinize, bu gençlere, bu topluluğa, bu rasullere, bu insanlara uyun. Çünkü onlar sizden herhangi bir ücret istemezler. Ve bundan sonra وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَدَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Hepiniz ona döndürülüp ona götürüleceksiniz. Subhanallah. Çok açık, net. Hiç uzatmaya, farklı cümleler sarf etmeye ihtiyaç yok. Diyor ki hem ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Subhanallah. Bu peygamberler sizden onu istiyor. Bugün davetçiler sizden onu istiyor. Bugün insanlar sizden bunu istiyor. Ne istiyor? Sizi yaratana kulluk etmek. Canım zaten kulluk ediyoruz. Cuma kaçırmayız. Bayram namazı kesin kılarız. Değil aziz Müslümanlar. Değil. Allah'ın istediği kulluk sadece secdede, rükuda, sucutta, kıyamda değil. Allah'ın istediği kulluk sadece savm, oruçta değil. Allah'ın istediği kulluk sadece kurban kesmek değil. Allah'ın istediği kulluk cihan şumul bir kulluk. Yani Allah'ın gönderdiği hükümlere istisnasız, bila kayrı şart, amasız, bencesiz, kanaatimcesiz itaat edilmesi. Ve yeryüzünde, gökyüzünde yegane ilahın Allah olduğuna iman edilmesi. Hayatımıza karışan, bizim ibadetimize, hukukumuza, siyasetimize, ticaretimize yön veren Allah olduğunu ve bu konuda onun ortağı olmadığına iman etmek. Allah-u Teala'nın istediği kulluk bu. Buçuklu kulluk değil, sadece namazda, oruçta değil. cihan şumul bir şekilde hayatın bütününde. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin diyerek. Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyebilmek. Yani doğduğum günden öldüğüm güne kadar hayat çizgim içerisindeki tüm meselelerime Allah müdahildir. Allah'ın dışına kimseyi müdahil ettirmem. Allah'ın dışına kimsenin benim hayatıma karışmasına müsaade etmem. Allah'ın getirdiği yasaların, Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın beyan ettiği hadislerin ve ulemanın bizim için bunlardan elde ettiği çıkarımlar olan içtihatların dışında ne Doğu Roma hukuku, ne Fransız hükümleri, ne İtalya muhakemesi, ne ilahir, başka hiçbir şey değil. Hiçbiri ama hiçbiri benim hayatımda müdahil olamaz. Çünkü benim hayatımı yaratan Allah ise hayatıma yön veren de odur diyerek, işte bu Habib-ül Neccar olan, böyle isimlendirilen bu gencin hem niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim sözü, beyinlerde bir şimşek çakmalı, bir kıvılcım, bir uyanış olmalı. Niçin beni yaratana ben kulluk etmeyeyim? Hem sonra hepiniz ona döndürüleceksiniz. O kavim ahireti de biliyor. Allah'a döneceklerine de iman ediyor. Allah'a döndürüleceksiniz. Niçin uymuyorsunuz? Ve اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِدُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Ben hiç ondan başka mabutlar, ibadet edilecekler edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir sıkıntı vermek isterse, onların şefaatlerinin bana hiçbir faydası olmaz ve beni kurtaramazlar. Ben Allah'tan başka ibadet, yani itaat edilecek şeyler edinir miyim diyor. Eğer o Allah, o Rahman bana bir sıkıntı vermek istese, yani Allah'ın dinini anlattığım ve yaşadığım için, yalnız Allah'a kulluk ettiğim için, Allah'tan, Allah'ın yazdığı kaderimde bana bir zarar dokunacaksa, sizin efendileriniz, reisleriniz, sizin putlarınız, putlaştırılmış ikonlarınız, efendileriniz vesaireleriniz beni bundan kurtarabilir mi zannediyorsunuz? Allah Teala'nın takdir ettiğinin önüne kim geçebilir? İşte eğer böyle bir şeye inanırsam, sizin inandığınız gibi Allah'a inanırsam, sizin iman ettiğiniz gibi buçuklu ve pazarlıkla bir imanla Allah'a iman etmiş olursam, inni izelle fi dalalim mubin, şüphesiz ki ben, muhakkak ki ben işte o zaman apaçık bir sapıklık içerisinde olurum. İnni amentu bi rabbikum fesma'un, haberiniz olsun ki ben sizin Rabbinize iman ettim, gelin beni dinleyin. İşte imanını apaçık bir şekilde haykıran muvahhid bir genç. Peygamberlerin davasına, tebliğine icabet etmedi o topluluk belki, ama içlerinden bir genç çıktı, bu haberi tasdikledi ve ben dedi ki Allah'ın gönderdiği nizama, bu elçilere, Allah'ın ayetlerine, vahyine iman ediyor ve tasdik ediyor. Ne oldu peki? Onlar az evvel söylemiş olduğu şeyi yaptılar, o kavim, ve taşlayarak öldürdüler. Taşlayarak şehit ettiler o genci. Gerçekleri söyleyen, hakkı haykıran bütün insanlara yapıldığı gibi. Bütün tağutları, tağuti düzenleri, firavunları, nemrutları, Ebu Cehilleri rahatsız eden topluluklara, kitlelere yapıldığı gibi o gence de aynısı yapıldı, taşlandı ve taşlanarak şehit edildi. Linç edildi, ezildi ve bu halde Rabbisine kavuştu ve Rabbisine kavuştuğunda Rabbimiz buyurdu ki قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةِ Ne büyük müjde. قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةِ Ona cennete gir denildi. Subhanallah. Düşünsenize böyle bir söze muhatap olduğunuzu. Gir cennete. Acaba dünyada insanların bundan daha büyük bir amacı, gayesi olabilir mi? İnsanı bundan daha büyük ferahlatacak, rahatlatacak bir söz olabilir mi? قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةِ O zata denildi ki haydi cennete gir. Buna karşılık da o şunu dedi. Gale dedi ki ya leyteni kavmi ya'lemun, keşke kavmimde Rabbimin beni bağışladığını, bime gafarali rabbi ve cealeni minel mukremin, keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikramlandırdığını, ikram ettiği kullardan kıldığını bilseydiler dedi. Ama onlar bilemediler. Hem zahiri hem batini gözleri kör olmuş olan o kavim, Rabbinin mümin muvahhid kulları ne şekilde ödüllendirdiğini, mükafatlandırdığını görmediler, göremezler. Hayatı sadece bu dünyadan ibaret zanneden insanların göremeyeceği gibi o mümin, muvahhid kulun Allah Teala tarafından nimetlendirildiğini, cennetle müşerref kılındığını göremediler ve o hal üzere devam ettiler. Aziz müminler, bugün de Yasin suresinin 2. sayfasında bulunan Karya ashabını, yani Allah Teala'nın gönderdiği elçiler ve o elçilerin davetine icabet etmeyen halkı ve içlerinden çıkan o yiğit gencin hayatını anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Nebevi Hareket Okulu'nda Mekke'de yeni oluşmaya başlayan ve bize İslam'ın sabikun evvelin olarak önceki nesiller, önden gidenler diye tarif buyurduğu o seçkin sahabe, numune şahsiyetleri İslam'ın ilk nüve çekirdek kadrosunu anlatırken, Mekke'de cereyan eden bu tevhid davetine karşı Mekke'li müşriklerin, Darünned ve Şirk parlamenterlerin verdiği olumsuz cevabı dile getirmiş ve daha sonra Mekke coğrafyasındaki sosyoekonomik ve sosyokültürel hayat üzerinden o toplumu tanımaya çalışmış ve Peygamber Aleyhisselam'ın bu topluma karşı ne gibi metotlar, ne gibi tedbirler aldığını dile getirmiştik önceki derslerimizde. İşte Mekki ayetler üzerinden gidiyor. Mekki ayetler üzerinden o kavim ve içinde bulunduğumuz hal üzerinden mukayeseler, çıkarımlar elde edip inşallah nebevi hareket metodunu anlamaya, idrak etmeye ve yaşamaya çalışıyoruz. Rabbim Allah Azze ve Celle tüm mümin kullarının ayaklarını dini mübini İslam üzere sabit kılsın. Müminleri, Allah yolunun yolcularını kafirlerin ve tağutların zulmünden ve baskılarından muhafaza buyursun. Önümüzdeki hafta inşallah Yasin suresi 3. sayfa üzerinden kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı, acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
0: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Kafede FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Cell FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Reklamlar.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programımızda yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz her hafta birbirinden farklı ve birbirinden değerli konuklarımız oluyor.

0: İl Kalbi Derneği'nin Türkiye ve Türkiye dışındaki muhtelif coğrafyalardaki faaliyetlerini inşallah sizlere anlatacağız. Daha doğrusu Hakan Bey anlatacak, bizler de vesile olacağız. Ama öncelikle tabii ki bu faaliyetlerde bulunan kurumların da bizlerin de en önemli gündemi Gazze. Kırmızı çizgimiz, yüreğimizdeki yaramız Gazze'miz. Dolayısıyla öncelikle Gazze'yi biraz konuşalım Hakan Bey'le. Hakan Bey kardeşim, bölge hakkında da bilginiz var. Bölgede faaliyetleriniz halihazırda devam ediyor. Nedir şu anda Gazze'deki genel durum ve orada ne gibi faaliyetleriniz var şu anda halihazırda?
1: Öncelikle selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam.
1: Şimdi şu an Gazze'de halihazırda devam eden, dediğin gibi abi, programlarımız, faaliyetlerimiz sürüyor. Tabi biz işin içinde olduğumuz için orada birçok bilgiye de önce bize geliyor. Biz bunların bilgisini edinmiş oluyoruz. Şöyle ki şu an artık sosyal medyada, televizyonlarda, radyolarda artık Gazze, yani halkımız için söylüyorum ya da diğer dünya halkı için söylüyorum. Artık Gazze rakamlardan ibaret oldu şu an. Çünkü hep şunu görüyoruz. İşte şu kadar kişi öldü, bu kadar kişi yaralandı, şu kadar kişi evsiz kaldı, şu kadar kişi suya erişmekte zorlanıyor. Aslında biz bu rakamları önce, yani sadece bunlar sayıdan ibaret değil. Biz burada şunu görmemiz lazım ki, yani bir çocuk öldü somut fiilini benim çocuğum öldüsüne çevirirsek ki oradaki acıyı anlamış oluruz. Çünkü oradaki rakamlar her biri bir insan değil. Her biri binlerce aile.
0: Tabii.
1: Bugün sadece Gazze'nin nüfusunu, yani benden iyi bilirsiniz, 2.3 milyon nüfusu var şu an. Şu an Yalova'dan daha küçük bir yere 2.3 milyon insanı sığdırdığınızı düşünün. Yani bir de yerleşim yeri böyle çok katlı Dubai gibi yerlerde değil.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Hepsi çadırda, barakalarda, çöplerde kalıyor yani. Bunun hepimiz farkındayız. Ve bu kadar insanın bir arada yaşadığını öncelikle görmek lazım. Bu acıyı gerçekten diyorum ya, şu an artık biz sadece işi rakamlara döktük. Artık merhametimizi mi kaybettik? Bazı şeyler artık bizden gitti mi? Eskiden yine sosyal medyada bir paylaşım vardı. Televizyonlarda bir bunun bir duyurusu olurdu. Bunun bir, yani en azından böyle bir konuşması olurdu. Şu an hiçbir şekilde Gazze'yle alakalı hiçbir şey konuşulmuyor. Biz de hem benim açımdan söylüyorum, hem diğer STK'lar ya da diğer sosyal medya kullanıcılarına söylüyorum. Ya en azından ne olursa olsun bunu gündemden düşürmemek gerekiyor. Hatta ilk radyoya başlarken sana sordum ya, günde, yani burada kaç tane Gazze programı yapıyoruz? Çünkü Müslümanın gündemi Gazze olmalı ki.
0: Tabii.
1: Bugün Müslümanın gündemiyle gündem tutmuyorsak kendimizde, bizim burada imanımızda bir problem vardır.
0: Eyvallah. Şu anlamda dediğin doğru. Sürekli bu zulme, soykırıma, işte o katliamlara aşina oldukça bir süre sonra şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve bir de bir şey yapamayınca bir süre sonra beyin bunu görmüyor. Görmemeye
1: evet,
0: çalışıyor.
1: Çok doğru.
0: Çünkü şu var, bu beynin kendini koruma sistemidir. Eğer biz bunu bilinçli olarak gündemimizde tutarsak, yani beynimizi zorlarsak, beynimiz buna daha fazla müdahale edemez. Ama şöyledir, mesela haberlerde Gazze ile alakalı bir şey görüyoruz ya, gayri ihtiyari artık el gidiyor, basıyorsun, değiştiriyorsun. Ya da işte bilgisayarda bir iş yaparken, sosyal medyada dolaşırken Gazze ile alakalı gelen görselleri, videoları beyin direkt olarak artık gündem dışına çıkartmaya çalışıyor. Bu bizim beynimizi kendini koruma refleksi.
1: Doğru.
0: Bir de sosyal medyayı kontrol eden güçler Müslümanların aşina olmasını istiyorlar bu tip meselelere.
1: Çok doğru.
0: Üzülmek başka bir şey, doğal olarak üzüleceğiz. Yani bırakın oradakilerin Müslüman olmasını.
1: İnsan olması
0: yeterli.
1: İnsan
0: olması, yani o katliamlar, o soykırımlar herhangi bir topluluğa yapılmış olsa bizler ona da Müslüman olarak rıza gösteremeyiz.
1: Doğru.
0: Mazluma dini sorulmaz derler. Şimdi bizim bu konudaki tepkimiz, dediğin çok doğru değerli kardeşim. Yani bizim radyolarımız, televizyonlarımız, sosyal medya kurumlarımız bunu sürekli gündemde tutmalılar. Fakat bu gündemde tutmak şöyle olunca işte o insanların, o üst aklın istediği şey oluyor. Sürekli sosyal medyada parçalanmış cesetler paylaşmak diri tutmuyor aslında. Çünkü yapabilecek bir şeyin yok ya. Sürekli bunların gözünde gelmesi, sürekli parçalanmış cesetler, sürekli yıkılmış mahalleler, yıkılmış binaların altında kalan binlerce insanlar falan ve bunun karşısında hiçbir şey yapamama güdüsü bir süre sonra psikolojik olarak bunu görmemeye evriliyor. Görmeyeyim diyorsun.
1: Çünkü karşını veremiyorsun.
0: Bir şey yapamıyorsun tabii.
1: Evet.
0: Yani onu görmek de senin hayatını ekstra perişan etmekten başka bir şey yaramıyor. Hoş o da olması lazım. Çünkü orada bir kardeşin bunu yaşıyorsa, sen burada huzur içerisinde çoluk çocuğunla akşam böyle çayını kahveni içerken yanında tatlısını yerken huzur içinde olamaman lazım.

0: Çok doğru.
1: Olamamamız lazım. Evet, o görüntüler belki yapacak bir şeyimiz yok ama en azından duygularımızı diri tutma açısından bize faydası vardır. Dolayısıyla dediğin doğru. Bu bizim için artık bir şeye döndü maalesef. Yani sayısal bir değerlendirmeye döndü.
0: Doğru.
1: Şu kadar insan yaralanmış, bu kadar insan ölmüş, bu kadar insan göçük altında, o binaların altında kalmış. Bakın binlerce orada ceset hala şeylerin altından çıkartılabilmiş değil mesela.
0: Tabii ki.
1: Çünkü düşün, o alçak Siyonist terör devleti buna bile izin vermiyor. Yani orada çıkartma izin vermiyor. İş makineleri vesaire kullanmana izin vermiyor. İlahir. Dolayısıyla orası bizim burada çok anladığımız, yani sokaktaki insan çok anladığı şekilde olmadığını aslında bilmemiz lazım.
0: Doğru.
1: Yani orada yaşam şekli çok bambaşka.
0: Şimdi biz böyle konuşuyoruz ya. Şimdi dedim ya, bizim çevre geniş olunca içinden her türlü insan çıkabiliyor. Şimdi insanlar şey diyor böyle. Ya işte orada konuşacağınıza siz de cihat etmeye gidin. İşte hadi siz de Gazze'ye gidin. Burada ne bekliyorsunuz gibi söylemler de çıkıyor. Bunlara nasıl bir cevap verelim Recep abi?
1: Sizler de biliyorsunuzdur muhtemelen, şöyle bir durum var aslında. Şimdi gerçekten mücahitler dünyanın hemen her noktasındaki şeylere gidiyorlar aslında.
0: Evet, çok doğru.
1: Fakat Gazze'nin şöyle bir farklılığı var. Gazze'ye girmek teknik olarak mümkün değil. Yani şöyle diyelim, mümkün değil tabirini kullanmayalım ama çok çok çok zor bir şey. Çünkü Gazze ya Mısır üzerinden gideceksin. Mısır İsrail'in bildiğin böyle tasmalı itti şu anda.
0: Evet.
1: Yani
0: İsrail'den daha zalim
1: aynen.
0: yaptırımları var.
1: Yani orada asla ve kat'a, ya bırakın başka ülkelerden geleni, Mısır'da insanlar, yani arada refah, yani kapı var yani artık böyle
0: Evet.
1: ki birkaç kilometre bir şey var. Oradan oraya Mısır halkının protestolarını en sert şekilde bastırdı alçaklar.
0: Doğru.
1: İsimlerin Ahmet, Mehmet, Muhammed, Hasan, Hüseyin olmasının hiçbir
0: Hiçbir
1: önemi yok.
0: önemi yok. Çok doğru.
1: Buradaki misyonlar önemli. Dolayısıyla bir tarafta zaten İsrail var. Orada zaten girmesi mümkün değil. Çeşitli İslam coğrafyalarındaki Müslümanların savaştıran cihatlarına farklı farklı coğrafyalarda binlerce, on binlerce mücahit gitti. Gazze'ye mi
0: Afganistan
1: gitmeyecek
0: örneği
1: bunlar? Tabii
0: mesela.
1: Gazze'ye mi gitmeyecek bunlar? Gazze'ye
0: Doğru.
1: uçarak giderler.
0: Doğru.
1: Uçarak giderler Gazze'ye. Ama şu an Gazze'nin konumu, etrafın çevrelenmesi bunu çok mümkün kılmıyor. Şöyle, hadi zor bela diyelim ki şuradan buradan kaçtın, şeyin arasından kaçtın, Mısır'dan
0: İçeri girdin.
1: kaçtın. Yok, girdin ama şey değil, yani şimdi oraya 100 tane 200 tane mücahidin girmesinin bir kıymeti yok. Oraya gerçekten belki binlerce mücahidin
0: Evet.
1: girmesi
0: Ve
1: şey
0: bunu
1: için
0: destek alması
1: tabii
0: gerekiyor.
1: tabii
0: Yani
1: tabii
0: hocam
1: tabii.
0: içeri girdik, tamam. İçeridekiler ne yapıyor ki, biz ne yapalım?
1: Bu arada
0: İmkanın yoksa ne yapabilirsin?
1: şunu da söyleyelim, bakın bu arada dinleyicilerimiz belki, yani takip edenler biliyorlardır. Bu Siyonist itlerin şöyle bir şeyi var. Bunlar birebir yüz yüze ancak kadınlar ve çocuklarla böyle
0: Evet,
1: onu
0: çok doğru.
1: görürsünüz böyle. Yoksa
0: Birebir mücahit çatışmasında hiçbir ne video
1: kesinlikle
0: görürsünüz,
1: göremezsiniz.
0: göremezsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Bakın
1: Hep
0: mücahitler
1: uzaktan, hep uzaktan.
0: 7 Ekim'den sonra biz şunları gördük. Mücahitler onları patlattığı noktaları tek tek gördük. Bunun belki binlerce videosunu ben de paylaştım, siz de izlediniz. Ancak şunu hiç gördünüz mü? İsrail de kendine göre video çekiyordu. Şunu görüyoruz. Boş arazileri tarıyor.
1: Tabii.
0: Boş evleri patlatıyor. Bir tane ya biz şuradayız, şu mücahitle çatıştık aldık diyeni gördünüz mü?
1: Yok.
0: Aslında çok çok doğru bir yere değindin abi. Şöyle sadece çoluk çocuk
1: Tabii tabii tabii.
0: kadınlara karşı savaştır.
1: Bakın dikkat edin, o videoların tamamı
0: Evet.
1: ya çok yaşlı insanlar.
0: Aynen,
1: Yani
0: çok doğru.
1: 78'i zaten daha böyle adamın
0: Bunun
1: camiye gitmeye
0: en
1: mecali yok.
0: açık örneğini Batı Şeria'da görürsün.
1: Kesinlikle. Tabii. Kadınlar. O kadınlar bile, hani mesela bazen kadınlar da, Müslüman kadınlar, cevval kadınlar, bazen tek başlarına bir grup askere saldıran kadınlar çıkıyor
0: Doğru.
1: mesela. Ve şehit ediyorlar yani. Düşünün, bir kadını kontrol altına alamıyorlar. Bunlar o kadar zavallı aslında, o kadar aşağılık mahluklar ki bunların ellerindeki o teknik imkanı aldığın an tamamen zavallı mahluklara dönüşüyor bunlar. Bunların
0: Evet.
1: çünkü böyle bir şey güçleri yok. Hani birebir yüz yüze, çünkü bunlar çok uzun süre Gazze'ye hiç giremediler. Hep bombaladılar. Hep
0: Doğru.
1: bombaladılar. Hep
0: Hala da
1: bombaladılar.
0: öyle ki.
1: Şöyle tamamen yerle bir ettikten sonra bile oraya hakim
0: Giremediler.
1: olamıyorsunuz. Şey aldı.
0: Tankla gidiyorlardı. Tanklar patlatılıp askerler geri kaçıp geliyordu.
1: Tabii. Tabii
0: Yani
1: tabii
0: bir
1: tabii.
0: karar harekatı, hatta dediler ya başlatacağız, komutan getirdik. Bunlar bile olmadı.
1: Ve bir de bunlar da, şimdi şu yok ki. Bunlar sadece bu dünyanın hesabını yapan insanlar.
0: Çok
1: Yani
0: doğru.
1: bu dünyada mutlu olmanın, bu dünyada kazanmanın, bu dünyadaki başarının hesabını yapan insanlar. Halbuki öbür tarafta karşıdaki insanların, bir, bunlar topraklarını koruyorlar. İki, bunlar için ölmek senin balığa gitmen gibi bir şey yani.
0: Çok doğru. Zafer orada zaten.
1: Tabii. Yani halbuki öbürü öyle değil. Öbürü öyle değil.
0: Canını kaybederse bitti.
1: Bitti. Yani onlar için çok muazzam bir kayıp. Çünkü bütün hayatları, mutlulukla alakalı her şey bu dünya hayatı onların. O yüzden birebir ya bu dünyayla işi olmayan adam en tehlikeli adamdır kardeşim. Bu adam çünkü kaybedecek hiçbir şey yok. Yani adam bu dünyada kazanırsa zaferdir. Bu dünyada ölürse daha büyük zaferdir.
0: Doğru.
1: Şehit olmuş olacak. Evet, evet. Mesela bu batı toplumları, yönetimlerden bahsetmiyorum, halklardan bahsediyorum. Bu özellikle 7 Ekim'den sonra pek çoğu şöyle bir şeyi fark etti. Çünkü daha evvelden tüm dünya, yani global basın, medya, Siyonizmin emrinde hareket ettiğinden çok kolay manipüle edebiliyordu. Şöyle gösteriyordu. Ya İsrail'de yaşayan bir avuç zavallı masum Yahudi var. Efendim Gazze'den buraya giriyorlar. Bunları katlediyorlar. Çoluk çocuk demeden öldürüyorlar. Efendim ne yapacağız? Biz bunlarda yapacak bir şeyimiz yok. Mecburen biz bunlara karşı ülkemizi savunuyoruz. Gayet masumane bir şey. Bunu tüm dünya biz de bilmesek biz de adamların en doğal hakkı deriz. Fakat 7 Ekim'den bir süre sonra şöyle bir şey fark etti artık bütün dünya halkları. Bu mesele kendi savunma meselesi falan değil. Tam tersi. Bu insanların gasp edilen toprakları, gasp edilen hayatları, yaşam haklarına karşı bu insanların verdiği bir mücadele aslında bunlara. Bakın Avrupa toplumları normalde bu tip şeylere duyarsızdır. Çünkü materyalist bir dünyaya bakış açısı vardır. Onlar dahi pek çok Avrupa ülkelerinde halklar binler, on binler, yüz binler sokaklara döküldü. Boykotu, bakın şunu üzülerek söylüyorum. Gerçekten çok üzücü bir şey. Türkiye'deki boykottan çok çok daha şuurlusunu Avrupa'daki insanlar yaptı. Adam Fransa'da
0: hala da yapıyor.
1: Fransa'da traktörle gübreyi getirdi, McDonald's'ın içine yığdı. Türkiye'de böyle bir şey yapsan var ya, o akşamı değil. Yani herhalde ondan sonra birkaç sene şeyde geçirirsin yani. Tabii. Açık açık destek verdiği ifade eden kurumlar bunlar.
0: Tabii. Çatılarını yıkanlar.
1: Tabii. Bunlar,
0: yani, fabrikalara saldıranlar.
1: Bunlar artık hani bir şerden bir hayır çıkmasını bekliyorsak, umuyorsak, evet bu öyle bir şey oldu. Çünkü bütün dünya şunu gördü. Sadece Müslümanlar değil, daha evvelden bir söylediğimizde adamlar diyorlar, kardeşim siz Müslümansınız, onlar da Müslüman. Doğal olarak onları siz koruyucu, kollayıcı ifadeler kullanacaksınız. Daha sonra kendileri gördüler ki öyle değilmiş bu mesele. Yani burada bildiğin soykırım yapılıyor. Yani 80 sene evvel Hitler'in Yahudilere yaptıklarının çok daha fazlası şu anda Yahudiler oradaki Gazililer Müslümanlara yapıyorlar.
0: Doğru.
1: Ve bu insanlar zulüm görmüşler, soykırım görmüş bu alçaklar. Mantıken bir zulüm, bir soykırım, bir katliam, bir cana kıyma bir şey yapacaksan kime yapman lazım? Sana 80 sene evvel bunu reva gören o milletlere yapman lazım. Hitler'e, evet. Almanlara yapman lazım.
0: Tabii.
1: Almanlar şu anda canciğer kuzu sarması Almanlar.
0: Evet.
1: O yüzden bu meseleler çok çok daha konuşulur.
0: Az önce bir konudan bahsettin ya abi. Bazı kadınlar dedin ordulardan daha etkili gösterebiliyor kendini. Aklıma Kudüs'ü Ayşe teyze geldi. Geçen onunla görüşmüştük. Kadının, yani ben hikayesini hiç anlatmayayım, sadece bir cümle kullanayım. Siz ne kadar vefakar olduğunu, ne kadar mücadele ettiğini kendiniz görün. Kudüs'e en yakın ev onun evi.
1: Hı hı.
0: Ve bunu Yahudiler yıllardır almak istiyor. Kadın bunu, yani rakam söylemiyorum, siz yani şunu diyorlar Yahudiler, istediği rakamı verin.
1: Evet.
0: Hatta teklifler kaç milyar dolarlar teklif veriliyor. Kadın o yıkıntı evini sat. Ve kadın şunu diyor, benim evimin üzerinde diyor Filistin bayrağı dalgalanıyor. Ben diyor orayı satarsam Kudüs satmış olacağım diyor.
1: Eyvallah.
0: Ve bu kadın hiçbir şey yok. Geçen daha İstanbul'a geldi, görüştük. Bu kadının kendine ait hiçbir şeyi yok. Yani durumu iyi olsa dersin ki, ya durumu iyi zaten, işte tuzu kuru diyoruz ya hocam. O şekilde dersin ama bu kadının öyle bir durumu da yok.
1: Ya bir de bizim insanımızın anlamadığı şöyle bir şey var. Bir grup insanın anlamadığı, en azından Türkiye'de böyle farklı bakış açılarıyla meseleyi değerlendiren insanların. Şimdi İsrail gerizekalı değil. Normalde bunca askerinin, bunca silahının, bunca dünya kamuoyunun baskısını, şusunu busunu yaşamaktansa şunu yapmak İsrail'in her halükarda içine gelir ve çok rahat da yapabilirdi. Mesela her aileye al kardeşim 1 milyon dolar. Hadi Allah selamet versin. Sana bir de pasaport veriyorum. Git dünyanın neresinde istediğin gibi yaşa diyebilirdi. Bu insanlar da normalde oho canlarına bile. Çünkü bizde bunları eleştiren alçakların pek çoğuna o imkanı sunsan arkasına bile bakmadan gidecek insanlar.
0: Abi, yarısını sunsan gider.
1: Aynen. Şimdi bu insanlar bu teklifleri de kabul etmeliler. Yani şunu diyebilirdi İsrail. Ve İsrail'in gerçekten çok işine gelirdi. O zaman biz de biz bile bak Müslümanlar bile derdik ki alçak Gazze'liler, hain Gazze'liler, topraklarını sattılar alçaklar. Bu her açıdan İsrail'in işine gelirdi. Ne olurdu? Kardeşim Gazze'de nüfusu ne? 2,5 milyon. Beşer kişiden böl 500 bin aile.
0: Yani ortalama.
1: 500 bin aile $1 milyon verse aile başı,
0: evet,
1: $500 milyar gibi bir şey
0: yapar. Bir şey.
1: Yani emin olun, Amerika'nın İsrail'in Gazze için harcadığı
0: paranın
1: belki çok çok altında.
0: Binde biri değildir yani.
1: Bunu o insanların kabul etmeyeceğini biliyor. Çünkü Kudüs'te
0: yaptı.
1: Kudüs'te
0: bunu, Gazze'de pankartlar açmadılar mı? Şu kadar dolar çıkın diye.
1: Defalarca bu insanlar işte bunu kabul etmiyor. Bizim insanımız da bir kısmı da şunu görmesi lazım. Adamlar şunu diyorlar. Evet, bu topraklarda şu anda biz oturuyoruz. Ama bu topraklar bize ait değil. Bu topraklar ümmetin toprağı. Bu topraklar, özellikle bunu Kudüs'te çokça dile getiriyorlar. Mesela Kudüs'te kimi giden şuursuz, Türkiye'den giden, yani sadece orada Mescid-i Aksa'yı görmek için gidiyor. Mesela şundan şikayet ediyor. Biz gidiyoruz oraya işte onları ziyaret etmeye. Orada her şey çok pahalı. Bir defa orada her şey niye pahalı olduğunu farkında değil. Şöyle düşünüyor. Çünkü buradaki insanların mantığı o ya. Sanıyor ki onlar da öyle düşünüyorlar. Yani buradaki esnaf 10 liraya mal ettiğini 100 liraya gözünü kırpmadan satar. Efendim benim kiram şuydu, vergim buydu, elemanın param buydu diye böyle mazeret oldu. Halbuki oradaki insanların şöyle bir şeyi var. Araştırsalar bilirler. Burada Yahudi'nin dükkanı var, burada Müslüman dükkanı var. Yahudi'nin dükkanından 10 lira vergi alıyor, Müslümanlıktan 100 lira vergi alıyor.
0: Çok doğru.
1: Efendime söyleyeyim, onlara her türlü farklı, yani onların üstesinden gelemeyecekleri ödemeler, vergiler çıkartıyorlar ki en sonunda bunu beceremesinler, yeri satmak zorunda kalsınlar. Hulasa bizim Gazze'miz, insanların hakikatini bilmeleri gerek. Yani oradaki şu anki durumu bir defa bilmemiz lazım. Sadece sosyal medya ağırlıklı düşünmememiz lazım ve oraya fiili olarak, bak demin işte dedin ya hani insanlar niye oraya gidemiyorlar cihada.
0: Evet.
1: Halbuki bizim daha çok kolay bir cihad imkanımız var. Biz bunu bile yapmaktan aciziz. Bu bizim aslında samimiyetsizliğimizi gösteriyor.
0: Buna söyleyenlere kendi yerimizden, biz bir yani oturduğumuz yerde ben Gazze'li biriyle konuşuyordum. Diyor ki yani her yer Gazze olmuş. Mesela Gazze'li bir dernek başkanı vardı, onunla görüşüyordum ben. Yemek yerken dedim ki hocam beraber bir gün inşallah nasip olur cihada gideriz. Yok dedi, biz burada kalalım dedi. Bakın adamın ailesi orada, eşi orada, çocuklar orada, anne babası orada, herkes orada. Adam sadece yıllar önce gelmiş ve gidemiyor. O kadar savaştan sonra gidemedi bu adam. Neden hocam öyle dedin deyince, ya dedi ki bugün orası işgal ediliyor ama her yer Gazze olmuş, yarın burası işgal edilecek. Biz önce Gazze sorumluluğunu, bilincini evet, bir yüklenmemiz lazım.
1: Yarın bir gün kapılar açsalar, hadi cihada gelin deseler, acaba buradan esip gülen kaç kişi gider cihada? O da ayrı bir şey de.
0: Çok doğru. Şunu yapamadık biz. Konforumuzu bırakıp gidebilecek miyiz?
1: Dediler ki bakın, siz cihat mı etmek istiyorsunuz? Evet. Ve buraya gelemiyorsunuz. Evet. Evet. Topunuz tüpeniz yok. Evet, gelemiyorsunuz.
0: Uzaktan da cihat edilir ki.
1: Dediler ki kardeşim bakın, ülkenizdeki Siyonizme destek veren bütün markaları boykot edin.
0: Şu an en büyüğü bu ama bunu biz zaten elimize yüzüne bulaştık. Biz
1: yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Yapmak istemiyoruz. Şundan dolayı yapmak istemiyoruz. Bakın benim çok tuhafıma giden, yani böyle bu tip meselelerde görünce şahit olun, çok etkileniyorum ve kendimi zor tutuyorum müdahale etmemek için. Mesela bir marketin alışveriş yapıyorsun. Kasaya geliyorsun. Önde bir tane abla. Abla güzel, tesettürlü bir abla. Efendim o malum kola markasını çıkartıyor. Yani koyduğu 3-4 ürünün yarısından fazlası zaten şeyli mallar. Boykotlu.
0: İşin tek tuhaf tarafı ne biliyor musun? Sorduğunda desen ki abla, desen abla bunu niye aldın? Ben bazen söylüyorum böyle. Müdahil oluyorum bazen. Şey diyorlar. Başka bir şey yok. Alternatif. Mesele bu değil ki.
1: Tabii.
0: Yani artık biz bırakın alternatifi, zevkimizden vazgeçmiyoruz.
1: Bakın bir konuğum anlattı. Amerika'da bakın. Amerika'da ve Hristiyanlar Gazze meselelerine gerçekten çokça tepki gösteren, hani bu konuda kendilerine
0: çok da hassas davranıyor.
1: Şöyle bir uygulama geliştirmişler dedi. Ben de şok oldum dedi. Amerika'da bunu gördüm, şok oldum dedi. Uygulama indiriyorsun. Markete gidiyorsun. Alacağın ürünü tutuyorsun. Şeyini açıyorsun.
0: Barkodunu.
1: Boykot ürünü direkt işte ne diyelim, kırmızı şey yanıyor. Adamlar diyor böyle bir uygulama geliştirmişler ve Türkiye'de hala böyle bir uygulama yok diyor. Marka olarak diyor bizde var diyor.
0: Senin dediğin gibi bir sistem olsa abi. Hı hı. Dediğin gibi mesela o anki güncel durumuna göre bakarsın. Mesela ben bazen gidiyorum. İşte çok şehir değiştirdiğim için ama bazen ya o faraza markete giriyorum. Mesela gece geçen Bitlis'te miydim? Gece yarısı markete girdim. Market de değil, bakkal. O an bir şeye ihtiyacım var. Aparta gideceğim. Bakıyorum ürüne. Diyorum ki bu bizim miydi değil miydi? Ama başka ürün de yok. İki tane ürün var. Yani başka seçeneğin yok. Şimdi ben o gece yarısı başka markette bulamıyorum.
1: Aynen.
0: Şimdi düşünüyorum mesela senin dediğin gibi uygulama olsa ya en kötü okuturum, hangisi bana yat?
1: Tabii. Bak bu çok zor bir şey de değil. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Bunu elin Amerikalısı
0: Hristiyanı
1: yapabiliyor. Bunu kendisine bir vicdani sorumluluk yüklemiş ve böyle bir aplikasyon geliştirmiş, böyle bir uygulama yapmış ve bunu kullanıyor.
0: Bizim mühendislerimiz ne kadar zeki biliyor musun?
1: Ya bunun çok zeki olmaya gerek yok yani.
0: Bunu yapmak istesen bunların 1000 katını yapar.
1: Yani biz de sosyal medyada dolaşan boykot ürünleri var. Biri öbürü
0: bir afişimiz tutmuyor. Vardı ya abi. O yıllardır her zamanki afişimiz var ya. Birkaç kola markası, birkaç şey. Bunlar bizim gözümüzden hiç silinmiyor.
1: İşin bir de acı tarafı, iğrenç tarafı, kimileri de ticari rekabetten dolayı bu boykot malları içerisinde hiç boykotla alakası olmayan insanların ürünlerini sokuyorlar. Darbe vurdurmak için. Bir defa sosyal medyadan ne gelirse mutlaka teyit etmek lazım. Yani sosyal medyada bunu falan abi de paylaşmış. Ya falan abin de araştırmadan paylaşmış.
0: Doğru.
1: Falan abin güvenilir bir abi ama o paylaşımı mesela araştırmamış.
0: Bazen bana söylüyorlar. Ben 7 Ekim'den sonra Gazi alakalı çok şey paylaşıyorum. Abi diyor, bunu sen paylaştın diyor. Ya da birileri paylaşıyor, sen paylaşmayacak mısın diyor bana. Ya ben şunu diyorum. Bir emin olayım.
1: Tabii,
0: tamam
1: tabii.
0: Mı? Ya bazen haber kanalından daha erken paylaşıyorum ben. Bazen de geç paylaşıyorum. Niye? Ya tamam, senin dediğin gibi abi, biri paylaşmış ama kaynağı ne diyorum, adam cevap ya mı? Koymuş tane video, iki afiş yapıştır, gönder gitsin.
1: Çok var öyle sosyal medyada.
0: Şu an hep öyle dolanıyor.
1: Bu meseleler bitmez. Ne yapıyoruz şu anda hali hazırda Gazze'de?
0: Şu an Gazze'de iki önemli yardım konumuz var. Biri biliyorsun abi, havalar çok sıcak.
1: Hı hı.
0: Şimdi orası Orta Doğu. Biz Orta Doğu'da, tam olarak Orta Doğu'da değiliz, üst taraftayız.
1: Tabii tabii.
0: Bizim burada 30 derecesi, orada 40 derece oluyor. Yani az çok işte Mekke, Umre'ye gidenler sıcaklığı görüyordur. Filistin'de oradan çok uzak değil, Suriye'den de, Hatay'dan yani. Sıcaklığı biliyorsak. Şimdi en önemli şu an elzem bir yardım durumu var ki o da su. Su tankerini şu an çalışıyoruz. Hatta ilkbahardan beri çalışıyoruz biz bunları. Şimdi şöyle bir soru akla geliyor. Ben onu kısaca açıklayayım. Hemen diğer projeye geçeyim. Niye tanker olarak dağıtılıyor? Su kuyuları açalım. Şimdi bu ister istemez senin de aklına gelir, benim de aklıma geliyor abi. Doğru. Biz zaten bunun analizini yapıyoruz. Yani şunu yapabiliyoruz biz. Evet, buraya bir sondaj kursak. Çok güzel bir su çıksa burada, çok insanlar faydalanır. Doğru, çok güzel bir şeye değindik, ancak geçen biri dedi ki abi dedi, ben dedi su tankeri dağıtmak istemiyorum. Ben dedi su kuyusu açtırmak istiyorum. Tamam dedim abi, yapalım. Ortalama maliyet, ben maliyeti söyleyince 600-700 bin liralar buldum.
1: Hmm.
0: Abi çok pahalıymış dedi.
1: 50-60 su tankeri belki şey yapılır.
0: Yani tane. Biz 15 bin liraya bir tane tanker dağıtıyoruz. 3-4 tonluk tankerler. Şimdi ben bunu yaparsam zaten onun analizini yapabiliyorum. Siz kalkıp tamam deseniz ki benim bu bütçem var, ben size orada sondajın her şeyini yaptırırım, sorun değil. Ama bu bütçe bizi de aşıyor.
1: Bir de şu da var. Şimdi orada binaları yıkan alçaklar, kuyuyu tespit etti mi onu da yıkacak.
0: O yüzden şöyle var. Bazı bölgelerde senin dediğin zaten abi zamanında çok oldu. Bizimkilerde de oldu. Bazı şey vardı, güneş panelleri kuyularımız vardı. Eski kuyularda biz onları yeni canlandırıp açtık bunları. Çoğu vuruldu. Ya ben arıyorum ekibi, abi diyor bugün su tankeri dağıtılmadı. Neden? İşte diyor kuyu vurulmuş, drone'la vurmuşlar. Sonuç, bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bu sefer ne yaptık? Şöyle şeyler oldu abi. Şimdi tüccarlar nasıl yemek dağıtıyor abi orada? Su istasyonları yapmaya başladı. Hatta ben geçen gün detaylı, hiçbir yerde bunu bulamazsın abi. İçeriye kadar filtresinden, süzmesinden, su kanalından hepsinin detaylı konuşmalı olarak videosunu çektirdim. Ve bunu biz paylaştık. Dedik ki arkadaşlar bakın, su böyle çıkıyor. Yani bunun daha alternatifi yok.
1: Eyvallah.
0: İçeriye kadar kamerayı soktum. Oradaki insanlar bunu tek tek anlattı. Biz Türkçe altyazıyla sayfamızdan arkadaşlar bunu bulabilirler. Suyun nasıl çıktığını, nerede arıtıldığını, nasıl bir yerlere geldiğini kendisi görebilir.
1: Şeyden bahsediyoruz. Bu tankerlere gelen suyun değil mi?
0: Hayır. Tankerlerin alan istasyonlarından bahsediyoruz.
1: Onu, işte tamam.
0: Şimdi bunun istasyonları normalde böyle içeri girip kolayca çekim yapamazsınız.
1: Doğru.
0: Biz bunların tüccarlarından izin aldık. Bakın arkadaşlar, insanlar böyle şeyleri merak ediyor. Biz bunların İşte görüntülerini atalım ki insanlar buna bir güven olsun. Biz bunun çekimini yaptık. Su istasyonları abi böyle bildiğiniz ufak tefek böyle su kuyuları değil. Böyle kaç santim boruları var. Yani bayağı büyük. Siz tankeri çekiyorsunuz önüne. Bunu dolduruyor. İşte tankerin ücreti nerede burada? Birincisi su istasyonuna tüccarlar yaptığı için İsrail'e para veriyor. İsrail bu konuda bunlara bir işte vurma, kırma, dökme yapmıyor.
1: Eyvallah.
0: Sonuçta anlaşmalı çalışma.
1: Aynı. Zaten yardımlara müdahale ediyor. Mesela tüccarlara var,
0: tabii. Müdahale etmiyor.
1: Hatta bu ticaretler çünkü bir Yahudi üzerinden yapması lazım. Hani
0: evet.
1: O da Yahudi tüccar. İçeride dağıtan Müslüman olsa da temin etme noktasında tabii.
0: Aynen,
1: dolayısıyla bu kuyuların en büyük sıkıntısı bir tespit edilirse bir defa imha edilir. Bu sefer
0: bütün emeğiniz boşa gider.
1: Aynen. Öbür taraftan şu anda Gazze tamamen yıkıntı halde. Bu kuyulara muhtemeldir ki belki kimyasal bir şeylerin karışma ihtimali, toprak yıkılmış çünkü.
0: Ya bu da buna erişebilmek de önemli.
1: Tabii.
0: Tankerli toplum içine yaşadığı yerlere götürebiliyorsunuz.
1: Aynen.
0: Kamplara,
1: aynen.
0: İşte bazı okullara, bölgeleri götürebiliyorsunuz. Ancak kuyuyu tek bir yere, hatırlıyor musun? 7 Ekim'den sonra bazı yerlerde kuyular böyle drone'la vurulmuştu. Ya, çocukların toplandığı yer. Bugün de böyle niye olmasın ki? Daha mesela her gece ben görüyorum sabaha doğru. İşte Gazze'de şurası drone'la vuruldu, burası. Yani Gazze'de şu an ateşkes olma durumu
1: yok, yok, yok. Gazze'de
0: birebir imhalar devam ediyor.
1: Ya şöyle, bütün dünya, işin kötüsü şu. Dünya sanıyor ki bundan 3-5 ay evvel, 5-6 ay evvel Gazze'de ateşkes ilan edildi. Şu anda Gazze insanları işte toparlanmaya çalışıyor. Öyle bir şey yok.
0: Doğru.
1: Şu anda hala orada bir yoğun savaş şekli yok. Yoksa düşük ölçekte,
0: ama
1: düşük
0: bölgesel savaş nokta devam tespitler ediyor. Devam ediyor.
1: Tabii canım.
0: Daha geçen gün Kasımtugaylarının bir tane şehit edildi yani. Ve üst komutanlardan biri.
1: Bir de bunlar şöyle bir ahlaksızlıkları var. Yani savaşın dahi kendi içinde bir ahlakı vardır.
0: Bunlarda o
1: mesela
0: yok.
1: Mesela bunlar bir insanı öldüreceklerse, o insan yanında konudan alakasız 30 kişi olsa 30'unu da katlediyorlar.
0: Hedef dediğin gibi abi, bir kişi olduktan sonra etrafında çoluk çocuk kadın
1: hiç
0: ne olduğu çok önemli
1: hiç
0: değil.
1: Hiç önemli değil. Yani adamı öldürecek ailesi var.
0: Hedefine ulaşabiliyor.
1: 8-10 kişiyle beraber ailesine, çoluk çocuk devamlı hepsini katlediyor. Onu da katletmiş oluyor.
0: Şimdi evet. Su tankerlerimiz bu şekilde.
1: Eyvallah.
0: Bir de orada genel olarak yaz kış devam ettiğimiz yemek dağıtımlarımız. Hı-hı. En büyük ihtiyacımız var.
1: Sıcak yemek dağıtımı.
0: Sıcak yemek dağıtımı. Önceden direkt kazanlarda dağıtıyorduk. Sonra baktık ki bu kazan sisteminde bazı eksiklerimizi tespit ettik. Hı hı. Alanda bazen bunu dağıtırken tabii gazete sıkıntılı bir yer. Aynen, çok işte dökülmeler, şunlar bunlar oluyor. Biz de bundan sonraki sistemde şöyle yine kazanda pişiriyoruz, başka yerde pişirmiyoruz. Evet. Sadece paket yapıp birebir çadırlara falan dağıtıyoruz. Ya yani bir alanda o kadar insan toplamak çok mantıklı gelmiyor. İşte herkes gelsin kazanda yemeğini verelim falan. Bazıları kap getiremiyor. Bazıları ufak büyük kirli pişler geliyor. Biz de bunun folyo olarak bizde de var
1: tabaklar. Herkese aynı ölçüde.
0: Aynı ölçüde paketleyip en azından kişilere hiç yerlerinden ayrılmadan bizim kendi ekibimiz onlara hizmet edercesine o şekilde bir dağıtım yapıyoruz.
1: Eyvallah. Yani şu anda zaten demin de dediğin gibi orada binaların %80-%90'ı yıkılmış. İnsanlar büyük ölçüde çadırlarda kalıyorlar. Çadırlar da biz çadır diyoruz. Çadır madır falan değil. Bildiğin brandalardan, bez parçalarından, evet, parçalarından ve bu sıcakta oralar yaşanılır yerler değil.
0: Çadıra da örnek vereyim abi. Biz kışın çok güzel çadır dağıtıyorduk. Malum yaz geldi. İnsanların bir çadır rağbeti düştü şu an. Yani biz şu an çadır dağıtımı durdurduk açıkçası. Çünkü benim çadır dağıtmam bir tane çadırla olmuyor. Benim yüzlerce çadır, binlerce çadır almam lazım ki içeriye. Ona göre dışarı, içeriden bir dağıtım yapmam gerekiyor ki bunun bir sirkülasyonu olsun. O yüzden şu an yüksek ihtimalle bir sonbahar geliyor. Sonbaharda tekrardan çadır dağıtımına başlarız gibime geliyor.
1: Bu şeyler de tabii orada ya, çadırla yapılaşmaya da tabii ne ölçüde müsaade ediyorlar. O da ayrı bir şey. Çünkü mesela orada
0: başka bir şey girmiyor ki.
1: Hayır, dediler ki
0: çadır demiri bile girmiyor.
1: Konteyner tarzı bir yapılanma vermediler ona. Çadıra da o kadar alçaklar böyle şey yapıyorlar ki, hani çadırın silah olarak kullanma ihtimali olan metal malzemelerine falan bile müdahale ediyorlar.
0: Gazze'de İsrail yıllar önce hurma çekirdeğinin girmesini bile yasakladı ki yarın öbür gün bunu mermi olarak kullanırlar mı diye.
1: Tabii yani oradaki çocuklardan bile korkan bir zihniyet normaldir onlar için. Yani bize düşen de bu işi aslında bilmek. Yani bir şey yapamasak da gündemimizde tutmak, sürekli gündemimizde ve insanlara duyurmak. Peki değerli kardeşim, oradan biraz da farklı coğrafyalara geçebiliriz. Gazze dışında hangi coğrafyalarda bu yardım faaliyetleri devam ediyor?
0: Şimdi abi Afrika bölgesindeyiz. Elimizin her zaman uzanabildiği. Aslında Afrika bölgesi böyle çok kolay bir bölge değil.
1: Değil tabii.
0: Yani sen gitmişsin abi, sen az çok orayı biliyorsun.
1: Ya şöyle, hani bir ülke var ama yani bu ülke bizim mesela Türkiye gibi kafamızda düşünmeyelim. Yani oradaki mevzuatın, bürokrasinin işleyişini vesaire.
0: Hayır, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok.
1: Yani orada, abi, burada hiç akla gelmeyen şey orada çok ciddi bir sıkıntı olarak karşına çıkabilir.
0: Yani şöyle düşün abi, mesela bugün Türkiye'de bir insan öldürmenin, yaralamanın çok fazla karşılığı varsa, yani müebbet, yani bir insan öldürürse 30 yıl sizin de ömrünüz kayar yani o şekilde, ama Afrika'da bu yok. Yani Afrika'da bir insan sizi çok faraz örnek koyayım $100 öldürüyorsa en fazla gider bir tarafa gömer ya. Bizim bir ekibimiz vardı, Afrika'da değil bu, Allah alem yalan olmasın, Asya'daydı Altay abi. Bir gün anlatıyor, diyor ki biz bir gün kuyu açmaya gittik diyor. Kuyuyu açtım diyor evin önüne. Şimdi işte bayağı böyle evin önü bayağı boş dedi, tam da merkezi bir yer. Bu köye dedi bu kuyuyu buraya açayım dedi. Açtım diyor, ara oturuyorum ekipler çalışıyor diyor, bir koku alıyorum ama diyor bu ne diyorum ya. Çok iğrenç bir koku geliyor diyor falan. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Çocuklar demiş ki bir etrafı gezin ya, bu koku nereden geliyor? Evden mi geliyor falan? Evin arkasında diyor birini öldürüp atmışlar. Ve ceset kokuyor. Cık cık. Yani düşünün, devletlisiz, devletsizlik bu.
1: Tabii tabii.
0: Bunun
1: tabii
0: bir cezası yok. Tabii. Ve diyor ne yaptık biliyor musun? Ne yapabiliriz ki diyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Kuyu kazdık, koyduk üstüne toprak attık kokmasın diye.
1: O kadar tabii. Yani
0: burada aslında aynı şey Afrika'da da geçer. Biz yani orada 8-10 saat, 5-6 saat biz köylere çıkıyoruz. Ya merkezde bile bir hukuk sistemi yok.
1: Yok. Tabii.
0: Köyde biri geleceksin, kimliğiniz, kimsenin kimliği yok ki. Kimsi tespit edecek?
1: Ben Çad'ın başkentinden biraz böyle dışına doğru Encemin'e çıkıyorduk. Encemin'den dışına doğru çıkıyorduk. 10-15-20 kilometre gittikten sonra
0: zaten Çad'dan çıktığımız anda merkezden dünyayla bağınız kopuyor.
1: Şöyle Nijer yolu üzeri, yani bizdeki bir otoban gibi olması gerekiyor. O iki şeritli bir yol aslında.
0: Evet. Bir asfaltı var ufaktan.
1: Evet. Orada yolun içine kaldıraç sistemi kurmuşlar. Gelen araçlardan
0: para alıyorlar.
1: Para alıyorlar. Ufak bir meblağ. Hani diyelim olsun, şimdinin parasıyla 10 lira 20 lira bir şey
0: gerekiyor.
1: Fakat o devlet o bölgenin aşiretine öyle bir yetki vermiş. Şimdi mesela aşirete deseniz ki ya kardeşim biz buraya yardım için geldik. Adamı ilgilendirmiyor. Para da hani gerçi bir şey değil ama şimdi böyle Afrika'da da aslında
0: yani vermezseniz olarak, bakın ben açık konuşuyorum abi, şöyle düşün. Yani orada ben buna bir sert bir tavır yapayım. Direkt canınız olursun.
1: Tabii tabii tabii.
0: Yani aşiretin öyle bir derdi yok.
1: Tabii tabii tabii.
0: Dediğim gibi buna bir yetki verilmiş.
1: Tabii tabii.
0: Kişiyi öldürse ne olur onun için.
1: Orada şey var yani, oradaki işleyiş, giden insanlar, daha doğrusu bütün dernekler, yardım kurumları, STK'lar, büyük olsun ufak olsun fark etmiyor. Mutlaka gittikleri ülkenin bir STK'sıyla bir partner kurumla
0: bu işi yapıyor. Çalışmak zorundayız.
1: Tabii. Yani. Çünkü oradaki işleyişi, mevzuatı
0: biz bilmiyoruz.
1: Biliyorlar.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla orada sen ne kadar profesyonel olursan ol,
0: ne kadar güçlü olursan ol, hiçbir şey değişmez.
1: Orada bir partnersiz bu işi yapamazsın.
0: Yapamaz.
1: Çünkü oradaki insanı tanıyor, kime ne şekilde davranacağını biliyor. Yani sen hepsini bilsen bir defa ülkenin insanı değilsin. Ya adam sana bir defa dışarıdan gelen bir insan şeyiyle doğru bakıyor. Ve dışarıdan gelen Afrika'da ne amaçla geldikleri eskiden beri belli ya. Sen orada kendini kabul ettirene kadar 50 defa öldürürler, gömerler, kaldırırlar. Şimdi o dakikada yardımlarımız devam ediyor.
0: Afrika'da çalışıyoruz abi. Su kuyuları var özellikle. Çünkü Afrika çok sıcak.
1: Evet.
0: Onun dışında Afrika'da mescit çalışmalarımız var. Mescidi biz Çat'ta yapmıyoruz. Uganda'da çalışıyoruz. Onun dışında süt keçileri, bunlar da daha çok böyle geçime destek olan şeyler. Yani su kuyusu, tabii su kuyusu namaz. Mesela yemek. Siz yemeği verdiniz. O öğün adam yemek yedi. Bitti. O kadar. Yani o öğünlük doydu. İkinci öğünde yemek kalmadı. Ama süt keçisi gibi projeler, böyle sürdürülebilir projeler. Daha çok hayata odaklı, senin geçimine odaklı şeyler. Çünkü süt keçisi en azından sütünü satabiliyor. İşte keçi yavru yapıyor. Yarın öbür gün bunların satışı da oluyor. Doğuruyor mesela. Aynen. Ya bununla alakalı çok böyle ileriye dönük, sürdürülebilir hayatın geçimine dair projelerimiz de var. Mescidi Uganda'da yapma sebebimiz, mesela geçen bir abimiz aradı Mardin'den. O dedi mesela mescidi niye dedi Çat'ta yapmıyorsunuz mesela. Ben de ona gerekçesini anlattım. İşte Uganda'da İngiliz sömürüsünün, misyonerlerin çok fazla olduğunu, bizim mescitleri buraya yapma sebebimizin maliyetli olsa da yapma sebebimizin bu olduğunu söyledim. O da bundan çok memnun kaldı. Çünkü biz yaptığımız sadece iş olsun diye yapmıyoruz.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Yani bir insana bir faydamız dokunsun ki yarın bugün ahirette en azından bu işi bak Allah'ın karşısına hesap verebilirim.
1: Eyvallah.
0: Mescitlerimiz de Uganda'da o şekilde devam ediyor. Uganda'da genelde yardım faaliyetlerimiz, bazen kurban kesimlerimiz de oluyor. Yani hepsini biz Çat'ta yapmıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Çat'a yoğunlaşmamızın sebebi de Çat'ın, biliyorsun ki abi, diğer ülkelere göre belki Afrika'da ilk üçe bile girer yani.
1: Evet.
0: Çat eskiye göre. Yani şöyle merkezi tabii kıyaslarsanız, ya merkezi fena değil falan, diğer ülkelerden kastedin. Türkiye'den bahsetmiyorum.
1: Zaten Çad'ın bir başkenti.
0: Bir Benjamin'i var ama köylerine çıktığımızda az önce dedim hocam, bir tabir kullandım. Vallahi başka bir gezegene gidiyorsunuz. İnsanların teknolojiyle, insanların hiçbir şeyden haberleri yok. Yani bir fotoğraf çekmeyi ne kadar güzel. Mesela bizim elimizde fotoğraf makinesi var değil mi akşama kadar? Kendimizi belki, ben sana sorsam kaç tane fotoğrafın var? 5 tane fotoğrafın yoktur senin. Ama o çocuklar benim çektiğim fotoğrafta gelip kendine bakıyor. Ya belki adamların, çok özür diliyorum ama, aynası bile yoktur.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu aslında kötü de bir şey değil. Yani keşke karınları tok olsa, sırtları pek olsa da teknolojiden uzak.
0: Bilmese. Teknolojisi daha güzel de.
1: Ben maalesef Afrika'da şunu da gördüm. O çok büyük facia. Elektrik yok.
0: Tabii yok.
1: Orada yok. Bahsettiğim köyde elektrik yok.
0: Elektrik yok, evet.
1: Her şeyden mahrumlar. Hasbelkader bir cep telefonu edinmiş. Bir yerden de ufak, bize bu internete falan satılan küçük güneş panelleri var. Minnacık böyle. Telefon şarjı için. Bakın evinde elektriği yok. Hiçbir şey yok ama o cep telefonunu şarj ediyor. İnternette de, ve orada paketler de pahalı aslında. Ya da yabancıları mı pahalı şey yapıyorlar bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz 30 dolar mı neydi haftalık, 30 dolar mı 50 dolar mı ne, haftalık
0: pahalı.
1: Aylık mı pahalı. Şimdi bu insanlar sosyal medyada bakıyorsunuz paylaşımlar falan yapıyorlar. Ya muazzam bir tezat. Yani bu aç, evi yok, elektriği yok ama sosyal medyada paylaşım yapıyor mesela. Bu
0: şimdi bu sosyal medyadaki paylaşım şuna dönmesin. Arkadaşlar diyebilir ki şu an evet sosyal medyadan paylaşım oradan para kazanıyor. Bunun para çekecek bir yer de yok.
1: Yok doğru.
0: Sadece kendini işte dediğin gibi sosyal bir paylaşım olur o kadar.
1: Şimdi o yüzden hani o daha böyle uç bölgelerde o insanların cep telefonunu görmedikleri bilmek insanlar en mutlu insanlar o insanlar bence. Yani onların karnına evet. Doysa su ihtiyaçları
0: ben
1: falan
0: halinde. Ben gittim köylerde onu inceliyorum abi. İnsanlar gerçekten teknoloji yok. Hiçbir şey yok. Dediniz ki aç ya karnı aç. Ama çok mutlular.
1: Evet.
0: Ya, biz o kadar şeyin içindeyiz. Ya biz şükrünü eda edemiyoruz.
1: Maalesef dünya malı insanı azdırıyor. Peki su kuyuları, gıda yardımı, bir de geçim temini için işte süt keçisi ve benzeri küçük ölçekli projeler.
0: Kurban çalışmalarımız var.
1: Adak akikalar devam
0: evet,
1: ediyor
0: evet,
1: zaten.
0: Evet 365 gün onu devam ediyoruz.
1: Medreselerimiz nerede, medrese çalışmalarımız?
0: Genelde olarak bizim medresemiz çatta oluyor. Hı hı. Yaklaşık şu an bir medresemizde ortalama 300 talebe falan var. 150'si falan kız, 150'si erkek. Hmm. Farklı medreselerimiz de var. Bunlarda biz bazı kurbanlar hatta çoğunu burada kesiyoruz. Bunların ailelerine bazen dağıtıyoruz. Hmm. Bazen kendilerine veriyoruz. İşte medresede yani yemek yapıp dağıtıyoruz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Medreselerde Kur'an-ı Kerimler dağıtıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Orada hafız yetiştirmeleri için belli bir aidat hafız ücretleri alıyoruz. Onun dışında medreselerde yetim giydirmelerimiz var. Aslında çoğu medreseye gelenlerin geneli, hepsi demeyeyim, geneli yetim oluyor. Yani çünkü bir yere sığınamayınca eyvallah, mecburen eyvallah. Orada sığınacaklar tek yer orası oluyor. Uganda'da medreselerimiz yok ama genelde olarak çoğu medresemiz çatta.
1: Eyvallah. Çat her ne kadar o olumsuz yani insanların evet. Fakirlik noktası çok uç noktalarda olmasına rağmen galiba bu tür yardım faaliyetleri için biraz merkez olduğu gibi bir şey. Pek çok dernek, vakıf Afrika'nın neresinde faaliyet gösterirse gösterse merkez Çat gibi sanki hareket ediyor.
0: Biraz eski bir yer.
1: Evet.
0: Ama insanların ya yani derneklerin çoğu yani eskiden biz mesela Çat'a giderken abi uçakta Türkler vardı böyle tanıştım. Hmm. Şu an artık çok da göremiyoruz. Çoğu bölge Uganda ve Tanzanya'ya kaydı yani.
1: Biraz daha alanı genişlettiler.
0: Bir de şöyle Çat biraz sahası zor bir yer.
1: Evet.
0: Sıcaklık olarak, çalışma olarak.
1: Biz gittiğimiz zaman bizden 3-4 gün evvel çok büyük bir fırtına olmuş.
0: Ha bazen oluyor.
1: Mevsimsel bir fırtına.
0: Bazen böyle. Oluyor.
1: Şunu
0: bazen
1: söyleyeyim.
0: Bazen bir yağmur yağıyor her tarafı sel götürüyor.
1: Mahallelere dolaşırken bildiğin su altında mahalleler. Çünkü şey yok ya suyu çeksin. Hani bir altyapı
0: yok.
1: Yok tabii. Başkentten bahsediyorum.
0: Aktığı gibi öyle duruyor.
1: O artık 3 hafta 5 haftada ufak ufak çekecek. Bu arada tabii orada sinekler minekler şunlar bunlar
0: o
1: falan.
0: Çok fazla zaten.
1: Yani orada mesela çöpler o şeylerin içine girmiş. Yani çöp kutusu ya da bir çöpü toplama falan diye bir şey yok orada. Çöp atan yerler.
0: Ya da Afrika'da kendi o yok abi zaten. Yok. Yani böyle çöp konteyner falan aramayın.
1: Dolayısıyla yaz aylarında özellikle burada hastalığın yayılma oranı çok çok yüksek.
0: Doğru.
1: Yani sıtmadan dizantri aklınıza gelecek envai çeşit hastalığı.
0: Doğru.
1: Burada yayılma ihtimali çok yüksek. Mesela bir de dışarıdan gelenlere şunu tembih ediyorlar. Mesela bize dediler ki abdest alırken dahi dediler ağzınızı çalkalarken abartmayın dediler.
0: İçmeyin falan dikkat edin.
1: İçme zaten içme. Otelden bahsediyorum. Hani orada. Dolayısıyla hani orada ciddi anlamda zaten burada biliyorsunuz bir sürü aşı yaptıracak gidiyorsunuz. Yani
0: tabii
1: hani,
0: aşıya gidiyorsunuz.
1: Peki programımızda sonuna doğru yaklaştık. İsterseniz programımızın sonunda bir iletişim bilgilerini verelim. Ardından bir de bu kampanyalarımızdan bahsedelim. Halihazırda olan kampanyalarımız varsa onların bir duyurumunu yapalım. Dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Size nasıl ulaşabilirler? Nasıl bu kampanyaların bir parçası haline gelebilirler? Ya da bu kampanyalara ne şekilde ulaşabilirler?
0: Şöyle öncelikle her kurumun olduğu gibi web sitemiz var.
1: Tamam.
0: iyilikkalbi.org.tr'den bizim orada numaralarımızı da arkadaşlar ulaşabilir.
1: Orada zaten detaylı projelerin, kampanyaların dokümanları
0: var. Projeler de var. Bizim Instagram'larımızdan iyilikkalbi.tr, iyilikkalbi.org.tr Instagram'larımız var.
1: Sosyal medyada.
0: Sosyal medyadan evet. Oradan yani Instagram'dan daha çok görüntü odaklı arkadaşlar ulaşabilir. Zaten orada WhatsApp numaralarımız ve siteye yönlendirme sistemimiz var.
1: Tamam.
0: Siteye de girdiklerinde hem WhatsApp numaralarımızı hem siteden direkt destek hattından ya da oradaki kampanyalardan ücretine kadar her şeyine ulaşabilirler inşallah. Oradan istedikleri gibi ha şöyle bir şey de olabilir. Bazen bunu yapıyoruz. Bazı hayırseverlerimiz bize ulaşıyor. İşte ben Afrika'da sizin yapmadığınız faaliyetler yapmak istiyorum, projeler yapmak istiyorum diyor.
1: Direkt bir projeye sahibi olmak istiyor.
0: Mesela örnek veriyorum, kendi kafasına proje çizmiş. Mesela diyor ki ben bir doğum günü pastası yaptırmak istiyorum. Bir kutlama yaptırmak istiyorum.
1: Allah Allah.
0: Ya burada para vermeyeyim, gerek yok. İşte oradaki çocuklar yesin gibisinden. Ya da ne bileyim. Ya ben burada işte örnek veriyorum, şu fiyata burada bir şey yapamıyorum. Orada bir terlik dağıtımı olsun, bir ekmek dağıtımı olsun gibi.
1: Eyvallah.
0: Ya da çikolata dağıtımı olsun. Aklınıza gelebilecek her şeyi biz orada yaparız.
1: O zaman şunu da söyleyebiliriz. Hani sadece burada İyilik Kalbi Derneği'nin projeleri değil, sizin kafanızda tasarladığınız, yapılmasını istediğiniz bir projenin de gerçekleştirmesini de aslında oturup
0: biz yaparız onu, sorun değil.
1: Siz gerçekleştirebilirsiniz.
0: Sadece şu, bizim projelerimiz elzem projeler, ihtiyaçlı projeler, biz bunlara odaklanmak zorundayız.
1: Eyvallah.
0: Kurum olarak. Ama sizin kafanızdaki projelerde her türlü size yol gösterir ya da size daha böyle oluru neyse, eyvallah, onu da anlatabilir, projenizi gerçekleştirebiliriz.
1: Eyvallah. Son olarak Özel FM dinleyicilerine duyurmak istediğiniz derneğinizle alakalı ya da kampanyalarınızla alakalı bir şey varsa, halihazırda devam eden bir kampanyanız, mesela bu kampanya destek mahiyetinde kısa mesaj attınız. Gerçi bunlar daha ziyade Ramazan döneminde daha yoğun olarak kullanılıyor, kısa mesaj hatları da.
0: Özel FM dinleyicilerine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kurumlar, kuruluşlar, tam biz bu işin yardım kısmını yapıyoruz ancak yani onlardan tek istediğim Gazze ile alakalı. Hem Gazze'yi gündemden düşürmesinler. Yani biz az önce çok güzel bir şey bahsettin abi başta. Gazze'yi normalleştirmeyelim. Gazze'yi hayatımızda böyle artık sayısal olarak böyle bir kategoriye çevirmeyelim. Gazze'yi artık böyle dediğin gibi abi radyoda, televizyonda evet bir iki tane çocuk parçalamış değiştireyim moduna girmeden sonraki aşamada özellikle söylüyorum, yani bütün faaliyetlerden önce Gazze'deki projelere odaklanıp, bir TL'miz bile varsa Gazze'deki projelere odaklanıp oradaki kardeşlerimiz için hem dua edelim, hem dediğin gibi abi bu Yahudi markalarına destek olmayalım ve Gazze'deki gerçekten ölenlerin, katledilenlerin birebir kendi kardeşimizin olduğu gibi düşünürsek ki bir nebze vicdanımız sızlar ve bu dediğim şeyden uzak durur.
1: Eyvallah. Yani hepsinden önemlisi, hiçbir şeye gücümüz yetmiyorsa fiili olarak, orada bir cihada, orada bir kardeşlerimizin yanında fiili olarak bulunamıyorsak, uzaktan onlara kurş olarak giden bu Siyonist markalara desteğimizi bile çeksek, onlardan alışveriş yapmasak bile, bu da günümüzün çok çok ciddi bir cihat. Ekonomik bir cihat. Çünkü bu insanların her şeyleri para. Bunların, evet, para kaynaklarına bir şekilde biz de bir balta vursak, bir neşter vursak, yani bunların para kaynaklarının kesilmesine vesile olacak bir oluşumun içinde olsak, emin olun belki oraya gidip fiili çatışmaktan çok daha fazla fayda sağlayacak.
0: Daha büyük bir zarar veririz.
1: Kesinlikle. Eyvallah. Efendim, ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Yüreğinize sağlık. Yoğun gündeminizde vakit ayırdınız, programımıza teşrif ettiniz. Efendim, bu haftaki konuğumuz İyilik Kalbi Derneği Başkanı Hakan Uzun Beyefendi'ydi. Başta Gazze olmak üzere, tabii Gazze'deki trajedi hala devam ediyor. Orada soykırımlar, katliamlar hala devam ediyor. Bu değerli derneğimizin de Gazze'deki faaliyetlerini duyurduk. Oradaki şu anki halihazırdaki Gazze'nin ahvalinden bahsettik. Ve onun dışında Afrika'nın muhtelif coğrafyalarında devam eden faaliyetlerden de kısaca özet mahiyetinde bahsettik. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Bir konu bir konu. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a ortak koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
3: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Secdeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
16: Özel efendim. www.özelefem.net. Özelefem.net.
18: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği bir. Kişinin iyiliği emredip kötülükten alıkoymak farizasını hakkıyla yerine getirebilmesi için cemaatle çalışmasının zorunluluğunu ifade eden delillerden birisi Allahü Teala'nın şu sözüdür: hep birlikte Allah'ın ipine, Hablullah'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerime. Allahü Teala bu ayette çok açık bir şekilde Müslümanlara parçalanmayın buyurarak bir arada kalıp cemaat olmalarını emretmiştir. Burada Allah'ın ipi Hablullah'tan maksat Kur'an'dır. Hazreti Ali ve Ebu Said el-Hudri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde rivayet etmişlerdir. Mücahit ve Katade'den de bu şekilde bir rivayet vardır. İbni Mesud'dan ise ayet-i kerimedeki Hablullah'tan maksadın cemaat olduğu rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre ayet-i kerimenin manası hep birlikte Allah'ın ipine, cemaate sımsıkı yapışın, parçalanmayın şeklindedir. İmam-ı Kurtubi ise şöyle der: Hablullah kelimesinden kastedilen manalar birbirine çok yakın ve iç içedir. Allahü Teala bu ayete bir arada olmayı ülfeti emretmiş ve ayrılıp parçalanmayı yasaklamıştır. Ayrılık helak, cemaat ise kurtuluştur. Allah Abdullah İbni Mübareğe rahmet etsin. O şöyle dermiş: kesinlikle cemaat Allah'ın ipidir, ona yapışın. Cessas ise ayet-i kerime bir ve beraber olmayı emredip ayrılıp parçalanmayı ise yasaklar demiştir. Konumuza delil olan ayetlerden bir diğeri de şudur: 1. İyilik ve takva, sakınma üzerine birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime. İbni Kesir şöyle der: Allahü Teala bu ayet-i kerimede mümin kullarına hayırlı işleri yapma, bir ve kötü işleri terk etme, takvada yardımlaşmalarını emretmiş, günah ve haramlarda ise birbirlerine destek vermelerini yasaklamıştır. İbni Cerir Taberi ise ayetin manası ile ilgili olarak şunları kaydeder: ey müminler! Bir konusunda birbirinize yardım edin. Bir, Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirmek, takva ise Allahü Teala'nın kaçınılmasını istediği şeylerden kaçınıp günahlardan sakınmaktır. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Allahü Teala dini yaşama konusunda yardımlaşmayı emretmiştir. Allahü Teala'nın emri vücubiyet, kesin gereklilik ifade eder. Allah'ın şeriatini yaşayan ve onun için mücadele eden Müslüman bir toplum oluşturmak yolunda çalışmaktan daha değerli ve daha hayırlı başka bir şey olabilir mi? Ve yine Allah'ın dinini yağmalayanların yağmalamasına, zalim ve tağutların onun hakkında istedikleri gibi ileri geri konuşmalarına terk etmemizden daha günah ve kötü bir şey olabilir mi? Allah'ın dinini yeniden hayata hakim kılma yolunda yardımlaşmayı ve mücadeleyi terk etmek kesinlikle çok büyük bir günahtır. Bu büyük günahı gerisin geriye dönen ve bu dini yeniden tesis etmek için uğraşan gruptan geriye kalanlar işliyorlar. Çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındırmak kendisiyle Allah'a yaklaşılan en büyük farz ibadetlerdendir. Şevkani diyor ki: münkerden sakındırma görevini ihlal ve ihmal eden kişi kesinlikle Allah Celle Celaluhu'na isyan ederek ve onun koyduğu sınırlara tecavüz etmiştir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ise İslam'ın koyduğu en önemli kurallardan ve şeriatin farz kıldığı hükümlerdendir. Bu derece önemli olduğu için onu terk eden kişi günah işleyene ortak ve Allah'ın azabına müstahak olur. Cumartesi balık avlamak yasak olduğu halde İsrailoğullarından yasağı dinlemeyip balık avlayan ve onları sakındırmayan cumartesi halkı gibi. Allahü Teala cumartesi günü balık avlayanları cezalandırıp maymun ve domuza çevirdiği gibi balık avlamadığı halde avlayanları uyarmayanları da cezalandırmış ve onları da maymun ve domuza çevirmiştir. Şevkani bu açıklamasıyla Araf suresindeki şu ayetleri işaret etmektedir. İçlerinden bir topluluk Allah Celle Celaluhu'nun helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de dediler ki Rabbimize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf suresi 164-166. ayet-i kerime. İkrimeden rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh bana cumartesi halkına ashab-ı sept, vaaz-ı nasihat etmeyenlere Allah Celle Celaluhu'nun verdiği cezayı öğrenme çabasından yoruldum dedi. Ben de ona ben sana onu öğreteyim, sonraki ayeti oku dedim. O da biz de kötülükten men edenleri kurtardık ayetini okudu ve sen isabet ettin dedi ve bana cübbesini giydirdi. Cessas şöyle demiştir. İbn Abbas Allahü Teala'nın kötülük işleyen asilerle onları o kötülükten alıkoymayanları helak ettiğine dair bu ayeti delil getirmiştir. Allah Celle Celaluhu azap etme konusunda kötülük işleyenlerle onları o kötülükten alıkoymayanları eşit saymıştır. Emri bil maruf ve nehyanil münker İslam alimlerin ittifakı ile farzdır. Selef ve halef ilk dönem ve sonraki İslam alimleri İslam devletinin var olduğu ortamda yeterli bir grubun iyiliği emredip kötülükten alıkoyma vazifesini yerine getirmesinin farziyetinde ittifak ve icma etmiştir. Dolayısıyla bu görev böylesi bir grup tarafından yerine getirilmediği takdirde ümmetin hepsi günahkar olur. Burada ifade edilen hüküm, Müslüman bir toplumun var olduğu ve İslami hükümlerin toplum tarafından uygulandığı dönemler için geçerlidir. Böylesi bir toplumun olmadığı ve İslami hükümlerin uygulanmadığı dönemlerde ise iyiliği emredip kötülükten alıkoyma her Müslüman erkek ve kadına farzul ayn olur. Müslümanların topraklarından bir karış dahi gasp edilse, fakihlerin ittifakıyla cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayn olur. Ta ki kadın kocasının izni olmadan cihada katılabilir ve yine dünyanın doğusunda bir Müslüman kadın esir alınsa batıdakiler dahil bütün Müslümanların o kadını kurtarması vacip olur. Velev ki bu kurtarma onların mallarının hepsinin gitmesine sebep olsa bile. Bir karış toprak ya da Müslüman bir kadının esaretinde durum böyle olunca peki ya Allah'ın dini gasp edilip görüntüden silinince durum nasıl olur? Hanefi fukahasından Cessas şöyle der. Allahü Teala iyiliği emredip kötülükten alıkoyma farziyetini Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevatür derecesinde hadislerle bunu çok açık bir şekilde vurgulamıştır. Selef ve bütün İslam diyarındaki fakihler de onun gerekliliğinde ittifak etmişlerdir. İbn Arabi şöyle demiştir. İyiliği emredip kötülükten alıkoyma İslam dininde bir asıl, Müslümanlar için Rabbul Alemin tarafından halife olmanın bir gereği ve peygamberlerin gönderilme maksatlarındandır. O kudret ve imkan olmak kaydıyla fert ve cemaat olarak bütün herkese farzdır. Buradaki kudret şartı münkeri elle veya dille değiştirmek için gerekli olan şarttır. Zira münkeri kalple reddetmek, ona bulaşmamak ve onu her halükarda boykot etmek zaten her zaman gereklidir. İbn-i Atiye ise şöyle der: gücü yeten, kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden emin olan kişinin münkerden nehyetmesinin farziyeti icma ile sabittir. Eğer kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden korkarsa, o zaman o münkeri kalbiyle reddeder ve ona bulaşmaz. İyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk etmek, Allah'ın Celle Celaluhu'nun lanetini celbeder. Çünkü Allahü Teala şöyle buyuruyor: İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun onların yaptıkları ne kötüdür. Maide suresi 78 ve 79. ayet-i kerimeler. Zikrettiğimiz bu ayetler emri bil maruf ve nehy anil münkeri hem diliyle hem de kalbiyle terk eden veya uyardığı halde o asilerle oturup kalkan, yiyip içen ve onları boykot etmeyenler hakkındadır. Bunlar gerektiği şekilde asileri uyarıp boykot etmedikleri için isyancılık ve haddi aşmakla suçlanıp lanete müstahak olmuşlardır. İbn-i Mesud radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu şu hadis bu ayeti çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrailoğulları Allah'a isyana başlayınca alimleri onları uyardı. Fakat daha sonra onlar da bu uyarıları bırakıp isyankarlarla oturup kalkma ve yeme içmeye başladılar. Böylece Allah Celle Celaluhu kalplerini birbirine benzetti. Allah Celle Celaluhu Davut ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle onlara isyanları ve hadde tecavüz etmeleri sebebiyle lanet etti. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor: bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanıyordu. Oturdu ve şöyle dedi: nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onları hakka, doğruya sevk edinceye kadar uğraşacaksınız. Cumartesi yasağını çiğneyenlerin kıssasında gördük ki Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk edenleri de isyan edenler gibi cezalandırmış, maymun ve domuza çevirmiştir. Sahih-i Müslim'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: benden önce geçmiş ümmetlere gönderilen bütün peygamberlerin havarileri ve arkadaşları vardı. Onlar peygamberlerinin sünnetine sarılıp tabi oluyorlardı. Sonra onların ardından yeni nesiller geldiler. Bunlar öncekilere benzemeyen, yapmadıklarını söyleyen ve üzerlerine vazife olmayan işleri yapan kişilerdi. Her kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı diliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere iş çok ciddidir. Kesinlikle elle, dille veya kalple cihad etmek şarttır. Kalple yapılan cihat olumlu yönde atılmış bir adımdır fakat yeterli değildir. Pratik hayatta kötülükleri boykot edip onlardan yüz çevirmek ve onlar adına yardımlaşmamayla etkisini göstermelidir. Bu cihadın en alt seviyesidir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman kalmaz. İmanın en alt derecesi kötülükleri ve haramları kalple reddetmektir. Eğer ümmet bu noktada aynı şuurla hareket etse fesat olmaz. Mütekebbir ve zalimler o toplumda boy gösteremez. İşte bugün sivil itaatsizlik denilen şey budur. Sahih-i Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: başınıza bir takım emirler tayin edilecek. Onların bazı işlerini güzel, diğer bazı işlerini ise çirkin görüp reddedeceksiniz. Her kim kötüyü kötü görürse sorumluluktan kurtulur. Her kim reddederse cezadan kurtulur. Lakin o kötü ve yanlışlıklara razı olup onlara tabi olanlar, onlar sorumlu tutulup cezalandırılacaklardır. dinen yanlış ve yasak olan şeyleri kalben kötü görmek ve değişik şekillerde onları protesto etmek gereklidir. Eğer böylesi yanlışlar kalben kerih görülmez ise bu kişi iman dairesinin dışına çıkarır. İbn-i Mübarek anlatıyor. İbrahim Es-Sahi'nin öldürülme haberi Ebu Hanife'ye ulaşınca öyle ağladı ki ağlamaktan ölecek zannettik. Bir ara onunla yalnız kaldım. Bana, vallahi o İbrahim Es-Sahi çok akıllı bir adamdı. Onun başına böyle bir musibetin gelmesinden korkuyordum dedim. Ben de bu olay neden oldu, sebebi neydi dedim. İmam Ebu Hanife şöyle anlattı. Benim yanıma geliyor ve bazı sorular soruyordu. Kendisini Allahü Teala'ya itaate adamış, çok takvalı birisiydi. Bazen kendisine bir şey ikram ederdim. Bana onun hakkında soru sorar ve onu yemezdi, bazen de yerdi. Bir gün bana emri bil maruf ve nehy anil münkerin hükmünü sordu. Ta ki farz olduğunda ittifak ettik. Bunun üzerine bana elini uzat, sana biat edeyim dedi. O anda benimle onun arasında dünya karardı. İbn-i Mübarek, neden dünya karardı ya imam dedim. Dedi ki, nasıl kararmasın? Beni Allah Celle Celaluhu'nun hukukundan bir hak olan iyiliği emredip kötülükten alıkoymak üzere biat etmeye çağırdı. Ben ise imtina ettim, kabul etmedim ve ona tek kişi bunu yapmaya kalkışırsa öldürülür ve herhangi bir fayda da elde edilemez. Bu iş ancak ehil ve salih yardımcıları olan ve Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir kişinin önderliğinde olursa o zaman bu işten kaçınılmaz yapılır dedim. Benim yanıma her geldiğinde bu konuyu hararetli bir şekilde gündeme getiriyordu. Ben de ona şöyle diyordum. Bu bir kişiyle olacak iş değildir. Peygamberler dahi tek başına bu işe güç yetirememiş, ta ki mucizelerle Allahü Teala tarafından destek ve yardım görmüşlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek olarak da yapabilir. Fakat bu farklı. Kişi bu işi tek başına yapmaya kalkarsa kanının akıtılması ve öldürülmesi söz konusudur. Ben o kişinin öldürülmesine yardımcı olacağından korkarım ve böylesi bir kişi öldürülürse hiç kimse onun arkasından gitmeye cesaret edemez. Sonra İbrahim Es-Sahi Merv şehrine gitti. Orada Ebu Müslim'e karşı çok ağır konuştu. O da onu tutuklattı. Bunun üzerine Horasan'daki fakihler ve abidler toplandı ve onun serbest bırakılmasını istediler. Böylece serbest bırakıldı. Gitti tekrar onu azarladı ve Allah'ın indinde sana karşı cihad etmekten daha faziletli bir şey bilmiyorum. Sana karşı kesinlikle dilimle cihad edeceğim. Çünkü elimde başka bir güç yoktur. Fakat ben istiyorum ki Allah beni sana karşı onun için buğz ederken görsün dedi. Bunun üzerine Ebu Müslim onu öldürttü. İşte bu Ebu Hanife'nin açıklamasıdır. O emri bil maruf ve nehy anil münker farizasını yerine getirebilmek için cemaat olarak çalışmanın zaruri olduğunu vurguluyor. Onun şu sözüne dikkat et. Eğer ehil yardımcılar olur ve başlarında Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir lider olursa o zaman kaçınılmaz. Yani o zaman onlarla çalışmak gerekir. Demek ki ehliyetli bir önderlik ve ehil, güvenilir bir tebaanın olması kaçınılmazdır. Ebu Hanife devamla şöyle diyor. Bu bir kişiyle olmaz. Peygamberlerin dahi tek olarak buna gücü yetmemiştir. Öyle ki gökten mucizelerle desteklenmişlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek başına da yapabilir. İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle diyor. Emri bil maruf ve nehyanil münker bazen kalp, bazen dil, bazen de elle yapılır. Kalple yapılması her halükarda vaciptir. Çünkü bunu yapmanın pratik bir zorluğu yoktur. Bunu yapmayan kimse mümin değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunun ardında hardal tanesi kadar iman yoktur buyurmuştur. İbn-i Mesud'a diriler içerisinde ölüler kimdir diye soruldu. O da iyiliği takdir, kötülüğü ise tenkit etmeyendir buyurdu. İnsan maruf olanı sevecek, münkere karşı ise buğz edecek. Sevgisi ve buğzu Allahü Teala'nın sevgi ve buğzuna uygun olacak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sevdiklerini sevecek, Allah Celle Celaluhu'nun buğz ettiklerine buğz edecek. Bütün bunlar güç ve kuvvetiyle orantılı olacak. Çünkü Allahü Teala kimseye götüremeyeceği yükü yüklemez. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tegabün suresi 16. ayet-i kerime. Fakat kalple sevme, buğz etme, isteme ve reddetmeye sıra gelince bu kesin ve tam olmalıdır. Bu konudaki herhangi bir eksiklik imandaki eksiklik demektir. Pratik müdahale ise imkan ve güce göredir. Kulun kalbindeki sevgi ve buğzu tam olup imkan derecesinde de çalışırsa o kula o işi tam manasıyla yapmış sevabı verilir. Adamın biri Ömer İbni Hattab'a geldi ve dedi: "Ben bütün hayırlı işleri yapıyorum ancak iki tanesi hariç," dedi. Ömer radıyallahu anh, "Nedir onlar?" dedi. Adam "Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmıyorum," deyince Ömer radıyallahu anh, "Sen İslam'ın parçalarından iki parçayı yok etmişsin. Allahü Teala ister seni affeder, isterse de sana azap eder," buyurdu. Tabiinin ileri gelenlerinden Dahhak şöyle buyurdu: "Emri bil maruf ve nehyanil münker Allah Celle Celaluhu'nun kesin olarak farz kıldığı hükümlerdendir." Abdullah Azam, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 1.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
19: Duyurun

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Gülben Erk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
9: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcut. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Özel FM 103.2. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

Kösel FM. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Yemen olaylarının bölgesel ve küresel etkisi. Yemen'de 2022 ateşkesinden bu yana donmuş olan cepheler 2026 yazında yeniden hareketlendi. Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan eden Husi örgütü, 6 Ağustos'ta Mağrib ve Hadramut'ta hükümet güçlerine saldırı başlattı. Çatışmalar Taiz ve Hudeyde'ye yayıldı. Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalara göre 8 Eylül'de ülkenin güneyindeki 4 şehre düzenlenen saldırılarda 73 sivil yaralandı. 10 Eylül'de Moha Limanı'nı ele geçiren Husiler, ertesi gün Kızıldeniz kıyısının geri kalanını, Babil-i Mendeb'in ortasındaki Mayyun adasını ve Haniş adalarını kontrol altına aldı. 11 Eylül'de Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattı insansız hava araçlarıyla vurularak kapatıldı. Mekke çevresinde ilk kez sivil savunma alarmları verildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre saldırı 500'ü aşkın can aldı, 46 bin kişiyi yerinden etti. Suudi Arabistan hava saldırılarıyla karşılık verirken, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD'den askeri müdahale talebinin reddedildiği bildirildi. Kanaatimizce Yemen'deki yangının yeniden alevlenmesinde belirleyici etken, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı Körfez Savaşı'dır. Hürmüz'ün fiilen kapanması, Suudi petrolünü Kızıldeniz'e yöneltmiş, İran'da müttefiki Husiler aracılığıyla ikinci boğaz üzerinde baskı kurma imkanı elde etme yoluna gitmiştir. Mart ayında savaşa dahil olacaklarını açıklayan Husilerin, bu cepheyi tam da Körfez'deki savaşın 7. ayında fiilen açması tesadüf değildir. Tahran bir boğazı elinde tutarken ikincisini de müttefiki eliyle kontrol altına almanın pazarlık masasındaki avantajının farkındadır. Bu gelişmelerle Babil-i Mendeb çok daha güvensiz bir hale gelecektir. Kıyının ve boğazın ortasındaki adanın aynı silahlı yapının elinde bulunması gemileri topçu menziline sokmaktadır. İki kritik boğazda güvenliğin aynı anda kaybolması petrol piyasasını ve dünya ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Nitekim Brent petrol 107 dolar civarına tırmandı. Tam yüklü süper tankerler Süveyş'ten geçemediği için yüklerini Sumet boru hattına aktarmak ya da daha küçük gemilere bölmek zorunda. Asya'ya giden petrol ise Afrika'yı dolaşmak durumunda. Körfez petrolü dünyaya daha pahalı, daha yavaş ve daha düşük hacimle ulaşacaktır. Mısır açısından tablo ağırdır. Süveyş gelirleri 2022-2023'teki 8,8 milyar dolardan 4,67 milyar dolara geriledi ve daha da azalacaktır. Mısır'a destek veren Suudi Arabistan'ın da bu krizden ekonomik olarak zarar görmesi Kahire'nin yükünü katlayacaktır. Hürmüz ve Kızıldeniz'deki kayıplarla saldırıların maliyeti altında yıpranan Riyad'ın destek kapasitesi daraldıkça Mısır ekonomisi krizin en ağır faturasını ödeyen ülkelerden biri olacaktır. ABD'nin Yemen'deki son gelişmelere doğrudan müdahale eden ve çatışmalarda bilfiil yer almaktan özenle kaçınmasının sebebi Körfez'e yaşadığı ciddi sarsıntı ve 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanıyor olmasıdır. Washington'ın mühimmat stoklarının azaldığını kabul etmesi, İran karşısındaki caydırıcılığında önemli bir prestij kaybına yol açmıştır. Bu nedenle her ne kadar Trump, İran'ın şartları kabul etmek zorunda kalacağını iddia etse de, ABD'nin seçimlerden sonra savaştan çok anlaşmaya yakın duracağı kanaatindeyiz. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması da ilk sınavıyla karşı karşıya. Pakistan başta anlaşmanın işletebileceğini söylese de ardından askeri yanıtın gündemde olmadığını açıkladı. Türkiye ise kınamayla yetindi. Anlaşmanın tarafları olaylara doğrudan dahil olmayı tercih etmeyebilir. Bu arada ABD'nin bölgedeki caydırıcı gücü günden güne zayıflamakta ve bu olaylarla daha da zayıflayacaktır. En yakın müttefikinin yardım talebini geri çeviren, Hürmüz'ü aylardır açamayan ve Babil Mendeb'in el değiştirmesini seyreden bir güç, bölge ülkelerine artık eskisi kadar güven verememektedir. Varlığını büyük ölçüde ABD desteğine borçlu olan İsrail, bu desteği kaybetmesi halinde saldırgan tutumunun bedelini tek başına ödemek zorunda kalacaktır.
Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Amin. Fatiha suresinin tefsirine devam ediyoruz. Kul adeta Rabbimizin bu beş önemli: Allah, Rab, alemlerin Rabbi, Rabbül Alemin, Rahman, Rahim, Maliki Yevmiddin. Bu beş kuşatıcı özelliği. Bir taraftan merhamet, rahmaniyet, bir taraftan rububiyet, rablık ve kendine ait olan Allah, lafz-ı celali, ismi Esma-ül Hüsna'sı. Bütün bunlar, ya Rabbi tamam da din günü için ben ne yapacağım? O gün hesabımı nasıl vereceğim? Gibi insanı böyle bir soruya, suale mecbur bırakıyor. İşte bu aşama aşama buraya getiriyor ayetler. Fatiha suresinin ilk cümlecikleri, kelimeleri ve nazm-ı celili. Sonra Rabbimiz sen bunun yerine bu cevabı şöyle söyle, şöyle de yerine, bu manada cevabı şurada.

anlamında. Ama İyyâke nâbudu bir şey sonda gelmesi gereken bir zamir, fiil vesaire başa alınıyorsa bunda bir vurgu vardır. Fiilden önce gelmesi sadece sana mahsus. Sırf senin için, yalnız ve yalnız sana, başkasına değil. Hem başkalarını dışlıyor İyyâke. Başkalarına değil, şuna buna değil. Sadece sana kulluk ederiz ya Rabbi. İşte burada çok üzerinde geniş durulması gerekiyor ama birkaç şey söyleyelim. Mesela Zariyat suresinin 52. ayetini hatırlıyoruz. Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Biz cinleri ve insanları iki iradi varlık. Bunları sadece bize kulluk etsinler diye yarattık. Ubudiyet, yabudun. İşte bu kulluğun çerçevesi burada belirtilmiyor ama deniyor ki bize kulluk etsinler diye yarattık. Peki kulluk nedir? Ubudiyet nedir? İşte bunun anlaşılması gerekiyor. Bu tanımlamadan sonra sadece Allah'a kulluk ne demektir, ona dair bazı şeyler daha söyleyelim. Üç bana veriliyor ibadetle ilgili, ubudiyetle alakalı. O da şöyle: tapmak ve bağlılık. Bu tapma kelimesi dilimizde kullanılıyor ama buna bir itirazı var Elmalı Hamdi Yazır'ın. Çok yerinde bir itiraz, geleceğiz. Birinci mana tapma ve bağlılık. İkincisi boyun eğme ve itaat. Boyun eğmek, itaat etmek birbirine yakın kavramlar. Üç, hükmü altına girmek. Birisinin hakimiyeti, egemenliği diyelim isterseniz, biraz daha Türkçeleştirelim onu. Hükmü, hegemenliği altına girmek ve kulluk yapmak. İşte İyyâke nâbüdü, biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız sana ibadet ederiz ifadesi bu üçünü birden içeriyor. Üç manayı birden kuşatıyor. Yani bu şu demek oluyor: biz ya Rabbi yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senin kulların ve köleleriniz, bağlılık ve işte tapınma anlamında. Yalnız senle böyle bir ilişki içine gireriz, boyun eğme, itaat etme anlamında. Ve bu üç anlamıyla da ya Rabbi senden başka hiç kimseyi mabut tanımayız manasında böyle bir anlam yükleniyor. Şimdi kul dedik ya, Fatiha'nın başından beri bir adres arıyor. Evet, Allah Teala'ya hamd etmesi gerekiyor. O Rabbül Alemin, o Rahman, o Rahim, o din gününün sahibi. Yalnız sana kulluk ederiz. Ama bunu nasıl yaparız? İşte bu ayet-i kerime doğru adresi gösteriyor. Yalnız Allah'a. Doğru adresi göstermek için bazen, hani eskilerin bir ifadesi vardır: efradını cami, ağyarını mani derler. Ağyarını mani demek, yani dışta tutulması gerekenleri dışarıda tutan. Efradını cami, içine alınması gerekenleri içine alan. İşte İyyâke nâbudu, kulluğun yalnız ve yalnız Allah'a yapılması gerektiğini, hem bağlılık anlamında, hem boyun eğme anlamında, hem itaat anlamında, hem hükmü altına, egemenliği altına girmek, talimatlarını yerine getirmek anlamında hepsini içine alıyor. Tapınma burada eksik kalıyor. Onu yeri gelmişken tekrar söyleyelim. Çünkü tapınma tabiri dilimizde daha çok puta tapma, işte kuşa kurda tapma, şuna tapma, buna tapma hani gibisinden bir ifade için kullanılır. Ve burada biraz şuursuzluk vardır, idraksizlik vardır. Çünkü öyle bir tapınma biçimi veya başka şeylere tapınma. Hadi bunu biraz şu manada, hem de İyyâke'nin vurgusunu biraz daha anlamak için örneklendirelim. Başkasına değil, başka şeylere değil, sadece sana ya Rabbi. Tapınırız bu manayı da içeriyor. Fakat sadece tapma kullandınız mı eksik kalıyor. Bağlı oluruz, itaat ederiz. Hükmün, egemenliğin altına gireriz. Efendim, kul ve köle olarak sadece sana kulluk yaparız, kölelik yaparız. Peki, mesela bir hadis-i şerif, ki ben bunu çok kullanıyorum, yeri gelmişken bir kez daha paylaşalım: dinarların kulları yüzüstü sürünsün, helak olsun. Devamı, dinarların, paraların kulları. Devamı, midelerinin kulları yüzüstü sürünsün, helak olsun. Bu hadisin benzer bir versiyonunda mide yerine şehvet kullanılıyor ki, aslında o şehvet daha kapsamlı bir şey. Sadece cinsel arzu ve istekler değil, dünya nimetlerine aşırı tutku. Yeme içme de bunların içinde var. Cinsel arzular da var. Makam, mevki, arzu, isteği var. Mala, mülke sahip olma hırsı var. Dünya nimetlerinin tamamına karşı aşırı bir muhabbet besleme. Yani bu anlamda bir tutku, zaaf. Bunların kulu olmak mümkünmüş demek ki. Şehvetlerin kulları. Hatta buna heva ve hevesi de katarsak, yani Estağfirullah, erayte men ittehaze ilahehu hevahu, Furkan suresinde. Hevasına, arzu ve isteklerine, tutkularına kul olan, onları ilah edinen. Peki son olarak, şatafatlı elbiselerin kulları yüzüstü sürünsün, helak olsun. Efendimiz bu üç maddeyi
Sıra

0: diyor. Pek az kullandığı bir ifade kullanıyor. Yani yüzüstü sürünsün, helak olsun ifadesi biraz bir beddua, bir lanet gibi bir anlam içeriyor. Efendimizin az kullandığı bir ifade bu. Yani bu şu demek. Ya be adam, sen paraya kul oluyorsan, paranın hükmü altına giriyorsan, bak şimdi ibadetin, kulluğun ifade ettiği manalar, onun egemenliği altına giriyorsan, onu, ona bağımlı hale gelmişsen, onu kutsuyorsan adeta, para her kapıyı açar diyorsan, param var işte her istediğimi yaparım gibi bir anlayış, ki bugün yeryüzünde en fazla insanların değer verdiği şey maalesef para haline geldi. O zaman yüzüstü sürünmeyi zaten hak edersin. Ahirette de bunun bedelini ödersin. Hele hele nefsine, arzu ve isteklerine, şehvetine, efendim midene, şuna buna kul oluyorsan, kendi arzu ve isteklerin anlamında, bunu da hak edersin. Şatafatlı elbise, bunu da moda olarak günümüzde anlayalım. Marka, işte efendim ve benzeri gibi. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi çok iyi anlamak lazım. Ben ya Rabbi, İyyâke na'budu, ben şunun bunun değil, nefsimin değil, Ahmet'in Mehmet'in değil, makamın mevkinin değil, şunun bunun değil, sadece senin kulun olmaya, talibim, sadece sana kulluk etmeye geldim. Hadi bir örnek daha verelim. Çünkü çok odak bir ifadedir ve Fatiha'nın mesajı, ana fikri, asıl, hatta namazda söylediğimiz, okuduğumuz Fatiha'da Rabbimizle yaptığımız kulluk sözleşmesinin mihenk noktası budur. Bir olayı hatırlayalım. İran ordularıyla İslam orduları savaşıyor. Kadisiye, Nihavend, Celül Ardar'da savaşlarda, Kadisiye Savaşı'nda İran ordularının belinin kırıldığı ve meşhur Rüstem'in mağlup edildiği ve İslam ordularının sayısı 30 bin, yani 10 bini atlı, develi ve silahlı, 10 bininin atı, devesi yok, silahı var, 10 bininin de hiçbir şey yok neredeyse. Böyle bir kaba tasnif yapılır. Bu böyle bir orduya karşı 100 binin üzerinde muhteşem, efendim sırmalı, ipekli, bilmem neli filan, altın yaldızlı çadırlarıyla filanlarıyla, apoletleriyle İran ordusu ve bütün imkanları var, paraları var, servetleri var. Onlara İslam ordusunu temsilen, Müslümanları temsilen bir sahabeden biri gidiyor. Rüstem bakıyor İran orduları başkomutanı. Diyor ki, ya niye geldiniz siz buralara kadar? İşiniz ne? Ne istiyorsunuz? Hani para istiyorsanız verelim, yiyecek istiyorsanız verelim, şunu istiyorsanız verelim. O İslam ordusunun temsilcisi sahabenin verdiği cevap şudur. Biz insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul yapmak için geldik. İşte İslam budur. İslam'ın ana fikri budur. Kula kul olmaktan, kendine de kul olmaktan, nefsine de kul olmaktan, bu da bunun içinde var. Efendim paraya kul olmaktan, makama, mevkiye, şuna buna kul olmaktan kurtarıp sadece Allah'a kul yapmaya, işte İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn demeye ve dedirtmeye geldik. Bu açıdan bu ifade son derece önemli. Dolayısıyla ibadet kavramı çok geniş. Hatta kendi içinde itaati de barındırır. İtaati de içine alır. Allah'a yakınlaşma, kurbiyet. Bu da ibadet kelimesinin içinde vardır. Öyleyse ibadeti Allah'a yapacağız, yapıyoruz derken bunu çok bütün kapsamlarla söylemeliyiz. Bir de Elmalı'nın İyyâke na'budu kapsamında, ibadet kapsamında söylediği bir ifade var ki, ibadet şer'i manada insanın ruh ve bedence, dış görünüşü ve iç yüzünde bütün varlığıyla yalnız Allah'a yapılan şuurlu bir itaat ve yakınlıktır diye tarif ediyor. Ama bu tarifi yaparken öncelikle bu ibadette niyet şarttır. Eğer niyet yoksa bu bir yakınlaşma olabilir. Allah'a yakınlaşma çabası olabilir. Niyet yoksa bu bir itaat de olabilir. Ama ibadet olmaz. İbadet olması için niyet şarttır. Namaz, oruç, zekat gibi. Şu örneği cümle cümle aynen okumak istiyorum. Muhteşem bir cümle ve gerçekten örnekler var burada. İbadetlerin başı olan imanda sadece kalp ile doğrulamak yetmez de bunun hiç olmazsa dil ile ikrar ederek kalben de dışarı çıkarılması gerekir. Kalpten dışarı çıkarılması gerekir. Hani onun için iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar deriz. Kalpten tasdik yetmez, dil ile dışarı çıkarılması lazım. Aynı şekilde niyet edilmeden yalnız açıkça yapılan ameller de ne olursa olsun ibadet sayılmaz. Yani dil ile yapılan ikrar eğer kalbe sinmemişse burada amel yoktur. Burada niyet yoktur ve dolayısıyla ibadet yoktur. Örnek veriyor, niyetsiz yatıp kalkmak namaz değildir. Jimnastiktir yani. Niyetsiz aç durmak oruç değildir. Aşure orucu veya Ramazan orucu. Hani sünnet olan, işte nafile olan ama farz olan oruç. Niyetiniz yoksa bu manada aç durmaktan ibarettir. Hadi bir hadis daha hatırlatalım tam burada. Nice oruç tutanlar var ki onların oruçtan nasipler açlıktan ibarettir. Nice namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasipleri yorgunluktan ibarettir. Allah Teala'nın sizin yorulmanıza da aç kalmanıza da ihtiyacı yoktur. Öyleyse nedir ibadetlerimizi ibadet kılan şey? Niyettir. Kalpten özellikle geçirilen niyettir. Hatta İslam alimleri, mesela İmam Rabbani, İbn-i Kayyim el-Cevzi ve benzeri gibi alimler derler ki bunu ben özellikle namazla ilgili çalışmalarıma alıyorum ve vurguluyorum bunu özellikle. Diyorlar ki eğer dil ile niyet alışkanlığa dönüşmüş ve kalp ile niyete engel olmaya başlamışsa dil ile niyeti bırakın diyor. Yani esas olan kalpten niyet etmektir. Hatta siz dil ile, dil alışkanlığıyla öğle namazına niyet ettiniz ama belki ikindi kılıyorsunuz. Ama kalbinizden kastınız ikindi ise esas olan odur. O yüzden dil, bakın tekrarlayalım, niyetsiz özellikle kalpten niyet etmeden yatıp kalkmak namaz değil. Niyetsiz aç durmak oruç değil. Niyetsiz Kabe'ye, Arafat'a gidip gelmek hac değil, turistik seyahat. Niyetsiz düşmanla savaşmak, şehit veya gazi yapan cihat değil. Allah yolunda cihat nedir ya Resulallah? Sadece Allah'ın rızasını tahsil için yapılandır. Hava atmak için, kavmini veya şunu bunu öne çıkarmak için değil. O halde kötü niyetle, yani Allah'a itaat ve yakınlık maksadından başka bir maksatla yapılan ameller hiçbir şekilde ibadet sayılmaz. Nitekim bazıları münafıklık olsun diye yapabilirler bunu. Medine'de özellikle, Medine'den münafıklar çoktu, Mekke'de yoktu. Çünkü Mekke'de can şeyi var efendim. Ve Maun suresini hatırlamak lazım. Maun suresinde اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ, onlar mürailik yaparlar. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar kıldığı namazdan habersizdir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ve اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ, mürailik yapan, namazından haberdar olmayan, orucundan haberdar olmayan, şu manada en genel olarak böyle anlaşılıyor. Namazı Allah için kıldığının farkında olmayan, bunun bilincinde şuurunda olmayan, orucu Allah için tuttuğunun bilincinde şuurunda olmayan, başkalarına gösteriş olsun, şunun bunun için diyet olsun, efendim rejim yapayım diye veya jimnastik olsun diye olmaz. Peki bunu ifade ettikten sonra kulluğun bu manası anlaşıldı. Peki yardım dileme ifadesinde de istiane, sadece Allah'tan yardım dilenir. Bu da aslında özgürlüğün zirvesidir. Çünkü Allah, bütün bu özelliklere sahip olan Allah, alemlerin Rabbi olan, Rahman olan, Rahim olan, bütün Esma-ül Hüsna'sıyla, güzel isimleriyle muttasıf olan Allah ancak yardım edebilir. Yardım da sadece ondan dilenir. Bu konuda yardımın, ya Rabbi kullukta gereği gibi sana kulluk etmekte, ibadet etmekte bana yardım et, bu manası var. Bir ikincisi, ya Rabbi her konuda sen yardım etmezsen ben adım bile atamam. İşte bütün bu manaları toplayan bir ifadeyi Elmalı Hamdi Yazır iki paragrafla muhteşem özetlemiş. Onu aynen okumak istiyorum. Ben kitaba, namaz kitabını aldığımı özellikle iyi hatırlıyorum. Birçok yerde bulabilirsiniz. İnternette de yazsanız bunu bulursunuz. Çünkü Türkçe'ye çevrilmiş kısmı, Türkçe derken yani o ağır Osmanlıca ifadelerden şu hale getirilmiş kısmını her yerde bulursunuz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyen şunu söylemiş olur adeta. Ey Rab, biz başkasına değil, yalnız senin rububiyetini ikrar ve itiraf ederek ancak sana boyun eğeriz. Ve yalnız sana zilletimizi arz ederiz. Ve ancak sana itaat etmekle iç huzuru ve rahatlığı, gönül rahatlığı buluruz. Çünkü bütün korku ve ümitimizin ilk ve son dönülecek yeri yalnız sensin. Sen korku vermezsen korku yok. Sen ümit vermezsen ümit yok. Tat duyurmadın mı her şey acı. Acı duyurmadın mı her şey tatlı. Ruh senin mülkün, madde senin mülkün, bütün beden senin mülkün. Bize verdiğin duyular, duygular, meyiller, hayale dalmalar, akıl erdirmeler ve iradeler ile vicdan duygusu da senin lütfun, senin merhametindir. Yine bu sözü veren dünyanın en özgür insanı olarak şunu demiş oluyor. İkinci bir paragraf var, bunu tamamlayan. Kainatta ben Allah'tan başkasına hürriyetimi vermem. İyyâke nesta'in'de böyle bir vurgu daha öne çıkıyor. özgürlüğümü, hürriyetimi Allah'tan başkasına vermem. Ancak ona ve onun emrine boyun eğerim, itaat etmeyi sever, isyandan nefret ederim, iyiliğe koşar, kötülükten sakınırım, iyiliğin başını da hakta bilirim. Allah'ın emrine uymayan, Allah Teala hesabına yapılmayan hiçbir şeye ölürüm de baş eğmem. Çünkü ben yoktum, o beni var etti ve terbiye edip bana hürriyet verdi. Bu can, bu vicdan, bu hürriyet bende onun bir emanetidir. Bunu yapan isterse sonsuz defalar daha yapabilir. Bundan dolayı onun yolunda her şeyi feda ederim. Dilediği zaman alacağı canımı da feda ederim. İstediği zaman yıkıp, istediği zaman yapabileceği dünyaları da feda ederim. Bu uğurda acılara katlanır, iyilik ve haksızlıklara göğüs gererim. Katlanamaz, geremezsem, göğüs geremezsem ölürüm. Onun emri zaten öleceğim. Ölürsem de böyle bir imanla, böyle bir dostlukla ölürüm. Başlangıcım toprak, sonum toprak olur. Allah'tan gelir, Allah'a giderim. İşte ben Allah'ın böyle bir kuluyum. Kendime kalırsam bir hiçim ama ona bağlanmakla her şeyim. Bu tabii her şeyin merkezine, bütün duygularımızın, bütün ibadet kasıtlı davranışlarımızın merkezine Allah'a yerleştirmek. Burada bir önemli nükte daha var ki Elmalı Hamdi Yazır'ın "ben değil biz" demek diye özetleyebileceğimiz ve İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki nunla başlayan nestaîn, na'budu ve nestaîn'deki nun harfine yaptığı vurgu. Yani birinci çoğul şahıs biz. Ben demiyoruz da biz diyoruz. İşte bu biz demek üzerine 5-6 sayfalık bir bölüm var ki gerçekten bu konu bir kitap konusudur. Ve bugün Müslümanların Batı dünyasının, evrensel işte modern dünyanın bize empoze ettiği anlayışların sonucu olarak her birimiz ben, ben, ben demeye başladık. Ve bireysel olmak, herkesin kendi başının çaresine bakması, biz bilincini, cemaat bilincini, ümmet olma bilincini, kardeşlik bilincini kaybetme noktasına gelen ümmetin şu hali perişanı ben demekten kaynaklanıyor. Ama İslam, Kur'an daha ilk sureyle, Fatiha suresiyle, ilk inen sure dedik. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hatırlatmıştık, bir kez daha söyleyelim. Sure olarak gelen Fatiha suresi ama o gecenin sabahında, yani Kadir gecesi peygamberlik verilişinin sabahında, bazı rivayetler kum fe enzir denildiği günün sabahında diyorlar. Arada birkaç günlük veya bir iki haftalık fark etmez ama çoğunluk ve yoğunluk daha fazla ilk geceden itibaren namazın başladığıdır. Sabah namazıyla hatta Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz'e gelip ona namazı öğrettiği, abdest almayı öğrettiği ve birlikte önde Cebrail Aleyhisselam, arkada Efendimiz'in namaz kıldığı rivayetleri vardır. İşte burada ne okudu? İlk dersimizin ilk kısmında Fatiha'nın nüzulüyle alakalı Hatice annemizin Efendimiz korkup "efendim beni ört" diyerek, titreyerek, beti benzi sararmış vaziyette "beni ört" diyerek geldiğinde "ben bana bir şey olmasından korkuyorum. Aklıma bir şey olmasından korkuyorum. Bu bir kehanet, bu bir tecennün, hani cinlenme ve benzeri gibi bir şey olabilir" diye korktuğunu Varaka bin Nevfel'e götürünce dinledikten sonra onun, o gelenin Cebrail Aleyhisselam'ın ta kendisi olduğunu, Ruhul Emin ya da işte Cibril-i Emin dediğini, Musa'ya ve İsa'ya gelenin aynısı olduğunu, "eğer bir daha gelecek olursa sakın kıpırdama, kaçma, telaş etme, bütün dikkatini onu dinle" dediğini rivayet ediyor Esbab-ı Nüzul kitapları. Yani bu Fatiha'nın inişiyle alakalı Esbab-ı Nüzul kitaplarında bu var. İşte orada Cebrail Aleyhisselam tekrar geldi, bu kez "de, şöyle de, Bismillahirrahmanirrahim de, sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin de" diyerek bunu öğrettiği rivayeti var ki ilk namazda Fatiha'nın tamamının, bir görüşe göre de yarısının deniyor, okunduğu rivayeti var. Öyleyse Fatiha ilk baştan beri var. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a daha tek başınayken Fatiha'nın nazil olduğunu ve bununla beraber namaz kılmaya başladığını ve bunu söylemeye başladığını düşünürsek, henüz daha oluşmamış bir cemaat adına veya biz tek başımıza kıldığımız zaman Efendimizin tek başına kıldığı o namazdaki halini adeta hatırlayarak, "Ya Rabbi ben değil biz diyorum, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, biz yalnız sana kulluk ederiz ve biz yalnız senden yardım dileriz. Bunu kim adına diyorum? İşte potansiyel Müslüman cemaat adına, potansiyel ümmeti Muhammed adına. Efendimiz için o ilk başta, ilk söylediğinde, henüz daha oluşmamış ama oluşacak İslam cemaati adına. Alimler bu konuyu o kadar irdeliyorlar ki nihayet sağımdaki solumdaki hafaza melekleri, kiramen katibin ve beni koruyan hafaza melekleri adına ve geçmiş salihler adına, gelecek salihler adına, bütün bunlar adına söz veriyorum demektir. Görevli melekler, hazır bulunan cemaat, bütün muvahhidler, geçmişteki ve bugün. Öyleyse bir Müslüman, İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyen bir Müslüman bencil olamaz. Tek başına kendisini düşünemez. Ben diyemez. Hatta fakihlerin, İslam fıkıhçılarının ortak kanaatine göre bir Müslüman namaz kılarken İyyâke e'budu ve iyâke estaîn dese, şimdi böyle bir şey demek mümkün mü diyeceksiniz ama hani biz buna şöyle de anlamaya çalışalım. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn, biz yerine ben diye kastetse ve bu cümle özellikle de e'budu ve estaîn diye ifade edilse, namaz ortak kanaate göre fasit olur, bozulur. Çünkü orada biz demek gerekiyor, ben kalkıyorum kendi adıma. İşte bu şu demektir, Müslüman yalnız olamaz. Müslüman cemaatle beraber kendisini Allah'ın huzurunda hisseder. Hiç olmazsa melekler cemaati, hiç olmazsa muvahhidler cemaati ve oluşacak, oluşmuş geçmişteki, bugün ve gelecekteki muvahhidler adına bunu söylemek durumundadır. Hatta buradan bazı alimler cemaatle namazın bil kuvvet tavsiye edildiğini, daha ilk baştan beri, hatta cemaatle namazın farz olduğunu, az da olsa bir grup, farz olduğunu. İkiye ayrılıyor, farz-ı kifaye, farz-ı ayın diyen alimler var cemaatle namaz konusunda. Farz-ı kifaye bir grup kılınca hani diğerlerinden sakıt oluyor ama farz-ı ayın diyenleri de düşünmek lazım. Öyleyse her cemaati mümkün mertebe, her namazı cemaatle kılmak lazım. Her namazı cemaat halinde kılmanın imkanlarını zorlamak lazım. İki kişi bir cemaattir. Evlerimizde cemaatle namaz kılalım. En azından işte beyefendi geçsin öne, namaz kıldırsın eşine, çocuklarına, gelen misafirlere. Ama mümkün mertebe camilere, yakınımızdaki camilere, iş yerimizin yakınındaki camilere bunu önemsemek lazım. Bir de şu noktaya dikkat çekiliyor. Efendim, bir Müslüman İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn, biz yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz ya Rabbi diyen bir Müslüman, diğer din kardeşlerini kendisi gibi görmeye başlar. Yani bu aradaki, hatta insan kelimesi ünsten geliyor, ünsiyetten. Müminler arasında iman kardeşliği, efendim aynı anda Allah'a söz verme noktasındaki kardeşlik muhteşem bir eşitlik hissi veriyor. Kendisi gibi, hiç olmazsa kendisine eşit görüyor. Hatta öyle ki başkalarının faydalandığı şeyden, mümin kardeşlerinin gördüğü faydadan kendisi de faydalanmış gibi sevinç duymaya başlıyor. Ama hocam hiç öyle olmuyor. Bir Müslüman bir Müslümanı kıskanıyor. Efendim, onun elde ettiği imkanlar, o grubun, o cemaatin, o şahsiyetin, o kişiliğin veya falan bölgede yaşayan Müslümanların sahip olduğu imkanlar bazen bir başkasını kıskandırabiliyor. Hatta sevinç değil, çok tehlikeli. Ama tam tersine olması lazım. Bir Müslüman başarılı oldu. Elhamdülillah. Bir Müslüman yaptı bu işi. Bir Müslüman başardı bu işi deyip sevinmek gerekiyor. İşte bize bu hissi veren İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn de saklı olan cemaat bilinci, biz bilinci. Şöyle bir tespiti var. Diyor ki İslam'ın ilk yıllarında, işte o 30-40 yıllık dönemde, 20-30 yıllık dönemde Müslümanlar bu biz bilinciyle bütün alanlarda muhteşem başarılar kazandılar. Ve onlar kardeşlerinin başarılarıyla sevindiler. Hatta ithar dediğimiz kardeşini kendine tercih etme refleksini kazandılar. Allah da onlara başarı nasip etti. Ama şimdi günümüzde Müslümanlar biz demeyi, o kardeşlik bilincini kaybettiler. Darmadağın oldular ve şimdi de gücümüz, kuvvetimiz daraldığı gibi, azaldığı gibi birbirimize karşı sevgimiz, muhabbetimiz de azaldı. Öyleyse biz namazla, her gün kıldığımız namazda, her rekatta okuduğumuz Fatiha'da bu biz bilincini yeniden tazelersek, ümmet olduğumuzun, kardeş olduğumuzun farkına varma konusunda adım adım bunu inşa edersek, Allah bize yeniden inşallah o başarıyı nasip edecektir. Peki bu ifadelerden sonra biz bilincini kazandık artık. İyyâke nâbudü ve iyyâke nestaîn, arkasından ihdine sırâtel müstakîm. Böylece İslam'da her kişinin hem toplumun vicdanlarının bir noktada birleşmesi mümkün olabildi. İşte bunu başarmamız lazım. Ve bunlar karşılıklı olarak birbirine kefil olmaya başladılar. Kefil olmaya başladık. Bunun içindir ki insanlar İslam'a koştukça toplanırlar. İslam dininden kaçtıkça dağılırlar, zelil olurlar. Peki bir kulun bunu okumaya başladıktan sonra Allah'tan kendisini hayatın her döneminde bilgi eksikliğinden kaynaklanan şüphe ve kararsızlık labirentlerinden korumasını, bunca sapık yollar arasından kendisine doğru yolu göstermesini diledikten sonra, yani bize yardım et, İyyâke nâbudü ve iyyâke nestaîn, biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz, arkasından bunun da yolunu bize göster, ihdine sıratel müstakîm, ihdine bize göster. Burada şöyle değil, madem ki böyle ya Rabbi ben gerisini getiririm demiyoruz, diyemiyoruz, çünkü bu imkana sahip değiliz. Ya Rabbi sen bana, sana nasıl kulluk edeceğimi, nasıl ibadet edeceğimi, nasıl yardım dileyeceğimi, hatta bu dünyada hayatı senin rızana uygun nasıl yaşayacağımı göstermezsen ben yaşayamam. İşte bu kendine yeterli olmaktan, müstani olmaktan vazgeçmek, bana sen göster ya Rabbi demektir. Bu da bir istektir, bir duadır. Dolayısıyla bize dost doğru yolunu göster diye tercüme ediyoruz. İnsan kendini yeterli görürse, kendini müstani görürse Allah'tan böyle bir istekte bulunmaz. Ama isteğimizi de şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi bana doğru yolunu göster yeter. Şöyle bir müfessirler güzel bir yorum yapıyorlar. Eğer biz orada Allah'ın nimetlerini istemiyoruz da doğrudan, ya Rabbi şu nimetini ver, bu nimetini ver veya bana nimetler ver demiyoruz da biz ihdine sıratel müstakim diyoruz. Yani dost doğru yolunu göster bize yeter ya Rabbi. Çünkü bu yola girersek, bu yoldan gidersek bize diğerlerin hepsinin kapıları açılır. Biz bunu istemek zorundayız. Şöyle bir hadis-i şerif bunu açıklıyor, Müsned'de geçen. Bunu biraz temsili bir anlatım. Dikkatle dinleyelim. Şöyle, dost doğru bir yol var diyor hadis-i şerifte. Yolun iki tarafında iki tane duvar var. Ana bir yol, geniş, dost doğru, dümdüz bir yol var. İki taraf duvar. Duvarlarda açılmış perdeli kapılar var. Duvarlarda kapılar açılmış ama önlerinde perde var. Perdeyi kaldırmazsanız o açılan kapıları görmüyorsunuz. Yolun başında da bir çağırıcı var ve o diyor ki insanlar hepiniz doğru yola giriniz, dağılıp parçalanmayınız. Bu yoldan gidiniz, etrafta duvarlar var zaten, o kapılardan falan sakın oralardan girmeyiniz. Birisi perdeli kapılardan birine girmek istediğinde, perdeyi kaldırmak istediğinde, dikkat, bu çok önemli bir şey. Yukarıdan bir başka çağırıcı sesleniyor, sakın o perdeyi kaldırma. Sakın o perdeyi kaldırma, kaldırırsan girer gidersin. Bu kadar mı kritik? Evet. Şimdi burada şöyle bir yorum var, hadisin yorumu. Bu örnekteki yol İslam. Sırat-ı müstakim, İslam'ın ta kendisi. Duvarlar Allah'ın koyduğu sınırlar. O duvarın üstünü aşmaya kalkmayacaksın. Duvarları geçmeye kalkmayacaksın. Kapılar haramlar. O üzeri şeyle, perdeyle. Yolun başındaki çağırıcı Allah'ın kitabı ya da Efendimiz veya peygamberler. Yukarıdaki çağırıcı ve uyarıcı her müminin kalbindeki ilahi öğütçü. Kalp, fıtrat. Böylece İslam'da vahiy, vicdan ve akıl birlikte işletilerek yol bulunuyor. Peki o kapıyı kaldırırsan girersin. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de mesela la takrabu zina diyor. Zina etmeyin demiyor da zinaya yaklaşmayın. Perdeyi kaldırdığın zaman girer gidersin, Allah muhafaza. Kaldırma, oralara yaklaşma, perdenin kapısını aralama. Yani kapının perdesini daha doğrusu aralama, öyle diyelim. Ama günümüzde o perdeler çok kolay aralanır hale geldi. O perdeler bir biçimde, bir rüzgarla, bir fitneyle, modern ve postmodern rüzgarlarla habire açılıyor ve zinaya giden, aynı zamanda yalana giden, efendim harama giden, işte efendim başka günahlara giden yollar açılıyor. O yüzden dikkat etmek, dikkatli olmak gerekiyor burada. Peki ihdina ifadesi ne? Ya Rabbi bizi doğru yola götür mü, göster mi, doğru yola eriştir mi ihdina? Bu çok önemli bir nokta. Çünkü iki türlü anlaşılıyor. Bizi doğru yola irşad et. İrşad, göstermek, işte şurası. Ha buradan gidersen doğru yolu bulursun anlamında bir işareti de içeriyor. Fakat aynı zamanda gösterivermeyi, götürüvermeyi içerdiği gibi sonuna kadar götürmeyi de içeriyor. Yani o yola getirdi ama sonuna kadar sizi bu kitap, bu Kur'an, bu kılavuz, bu hidayet, bu peygamberin gösterdiği yol sizi sonuna kadar götürür. O yüzden bazen sadece işaret etmek, gösterivermek anlamına gelmiyor. Biz öyle bir şey istiyoruz. Ya Rabbi bizi Kur'an yoluna, İslam yoluna, doğru yoluna eriştir ve orada sonuna kadar gitmeyi, sağa sola sapmadan gitmeyi yolun şeyinde olduğu gibi bize nasip eyle. Benzer bir hadis var. Peki sırat-ı müstakimi de söyledikten sonra ifade edelim onu. Hidayet evet bu. Ama sırat-ı müstakim ne? Ana yol demek, cadde demek, işlek yol demek, düzgün, düpdüz, hani nasıl ifade ederiz? Dost doğru, hiç eğriliği olmayan. Eğriliği şöyle, sağa sola sapmadığı gibi, virajları olmadığı gibi tümsekleri de olmayan. İlginç bir yol çıktı karşımıza. Geniş, düz, sağa sola sapmayan, eğriliği olmayan, inişi çıkışı da olmayan bir yol, ana cadde. İşte bu yola eriştir. Bu yol İslam'ın kendisi. Efendimiz'e soruyorlar. Bu hadis İbn-i Mace'nin mukaddime birinci hadis geçtiği için özellikle de söylüyorum. İbn-i Mace mukaddime girişte. Sahabeden biri soruyor. Ya Resulallah sırat-ı müstakim ne? Hani ihtine sırat-ı müstakim diyoruz da. Fatiha'da bize öğrettin bunu. Peki bu nedir? Nasıl tarif edersin bunu? Belli ki kelime manasını o da biliyor soran. Dost doğru yol demek. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir açıklama bekliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soruyu cevaplamadan eline bir dal parçası alıyor ya da asasını alıyor. Kum ya da işte o toprağın üzerine düz ve kalın bir çizgi çiziyor. Deminki hadiste olduğu gibi. Düz ve kalın bir çizgi. Sonra onun sağ ve sol taraflarına rastgele istikametleri farklı yollar çiziyor. Talihi yollar. Sonra işte diyor bu ortadaki düz ve kalın yol İslam'dır, sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin kendisi dosdoğru yoldur. Ben sizi bunun başına kadar getirdim. Bunun ucu cennete çıkar. Ya bu sizi cennete götürür. Sağ ve soldaki yollar ise bunların hepsi cehenneme gider. Ama her birinin başında bir şeytan vardır. Bak deminkine çok benziyor. Her birinin başında bir şeytan vardır. Bize gel derler. Cazip tekliflere çağırırlar. Hangisinin çağrısına uyar da o yola kayarsanız onlardan birine sizi cehenneme götürür. Tek yol var, tek ana cadde var, tek ana güzergah var, bu. Bunu söyledikten sonra da bir ayet okuyor. Enam suresi 153. ayet. Enam 153. Estağfirullah. Ve enne hâzâ sırâti müstakîmen. Ve enne, işte muhakkak ki, kesinlikle bu, hâzâ, sanki bu ayeti okumak için o çizimi yaptı diyebiliriz neredeyse yani. İşte bu, hâzâ sırâti müstakîmen. Sırâti benim yolumdur, müstakîmen. Dost doğru yol benim yolum budur. Benim sizi davet ettiğim, çağırdığım ve sizi cennete götürecek yol budur. Fettebi'uhu, o yola uyun. Ve la tettebi'us sübül, sakın diğer yollara uymayın. Sübül, sebilin çoğulu, yollar. Başka yollara uymayın. Bakın sebil kullanılabiliyor. Sırat var, efendim cadde Arapça. Şeria kelimesi var, şaria kelimesi var. Efendim rah var vesaire. Yol anlamında. Fakat tarik var. Ama sırat-ı müstakim, dost doğru yol, bu manada sadece İslam için kullanılıyor. Öyleyse bunun ne olduğu anlaşıldı. Allah'ın yolu doğru yol, uygun yol, Allah'ın kitabı, iman ve ona bağlayan şeyler, İslam ve İslam şeriatı, peygamberimizin ve ashabının büyüklerinin gittiği yol gibi manalar taşıyor. Cennet yolu gibi manaları var. Peki bununla yetinmiyor Rabbimiz de, yetinmeyin diyor daha doğrusu bize. Sırat-ı müstakime gitmeyi, orada oraya varmayı, onu takip etmeyi, sonuna kadar gitmeyi isteyin. Ama o yolun kimin yolu olduğunu da bilin ki yine sağa sola başka yerler iltifat etmeyin. Sıratellezine en'amte aleyhim. Kimin yolu bu? Kimlerin yolu bu? Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Bu konuda tek bir tefsir yeterli. Çünkü en çok bunun üzerinde duruluyor. Nisa suresinin 69. ayeti bu nimet verilenlerin kim olduğunu tadat ediyor, sayıyor. Estağfirullah. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, men yuti'illahe ve rasule, ulaike me'allezine ne'amallahu aleyhim, minen nebiyyin ve siddiqin ve şuhade ve salihin. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, bu itaat işte ibadet, kulluk ve diğer manaları da içeriyor. Gereği gibi itaat ederse o kimseler Allah'ın kendilerine nimet verdiği ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. Ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. Kendilerine Allah'ın nimet verdiği. Nimet kelimesi dilimize genellikle hep maddiyat, hep para pul, hep böyle yani yeme içme, işte ne bileyim benzeri anlamda anlaşılmıştır. Oysa en büyük nimet, en bütün nimetlerin yolunu bize gösteren, o bütün nimetlere değer, onların fevkinde bir nimet, İslam nimeti, hidayet, sırat-ı müstakim. Zaten peygamberler deyince, peygamberlere Allah Teala köşkler, kaşaneler, işte efendim şeyler vermedi. Hani bir tek Hazreti Davud ve Süleyman bu anlamda krallık veya yöneticilik anlamında var. Diğer peygamberlerin çoğu maddi anlamda çok imkansızlıklar içinde yaşadılar. Sıddıklar, şehitler, sadıklar, Allah'a sadık olanlar, şehit olanlar ve salihler, onlarla beraber olan refikler, onların arkadaşları ne güzeldir. İşte bunu dilemek lazım ki o yolda gidelim. Burada bir kavram karşımıza çıkar, rol model kavramı. Rol model. Bizim rol modellerimiz, hani örneklerimiz, örnek alacağımız kişiler Peygamber aleyhissalatü vesselam, peygamberler, onunla beraber olan, Efendimizle beraber olan sahabe-i kiram. Hatta sahabe-i kiramı şöyle dahil ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet, evet peygamberimizden önceki peygamberleri kapsadığı gibi sonrakiler için, bizler için Efendimizle beraber olan kimseleri de kapsar. Hatta tefsir-i mevakıpta şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam belli. Sıddık, Ebu Bekir Sıddık'ı ifade eder ve onun gibi olanları. Şehit, Hazreti Ömer şehit oldu ve tabii ki Hazreti Ali de şehit oldu, şehit edildi. Efendim ve salihler, diğerleri. Hazreti Osman, işte o da salihler kapsamına girer. Birçoğu da şehit oldu, birçok da sahabenin tamamı da sıddık ve salihlerden oluşuyor. Öyleyse bunları örnek almak lazım. Yani onların yolundan giderseniz doğru yolda ilerlersiniz. Peki niye arkasından gayril mağdubi aleyhim veled dalin dedi? Sapık ekoller, sapık meşrepler, sapık mektepler, sapık yollar çok cazip. Şeytanlar çağırıyor. O dönemdeki örnekleri gayril mağdubi aleyhimin gazap edilenler değil, veled dalin sapıtanlar değil. Dışladı. İşte bu kimseler kimlerdir? Bu da bir hadisle, özellikle de Hatem Tayi'nin oğlu Adi bin Hatem vardır. Sonradan Hristiyanken Müslüman olmuştur. Onun uzun bir hadisi vardır. Orada o konuşmada diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki efendim gayril mağdube, yani Yahudiler gazaba uğramışlardır. Gazaba uğrayanlar mağdube aleyhim onlardır. Hristiyanlar da sapmışlardır, dalindir. Dedi, bunu belirtti. Başka hadisler başka kaynaklarda var ama bu şu anlama gelmiyor. Müfessirlerin yaptığı yorum çok harika. Bu sadece Yahudiler ve Hristiyanlardır demek değil. Bu bir örnektir. Yani kaldı ki ehli kitaptır bunlar. Kestikleri yenilir. Ehli kitaptır bunlardan evlenilir. Hani kız alınabilir İslam fıkhına göre. Hani en ehvenleridir. Tamam, Yahudiler İslam'a çok muanit düşmandır ama Hristiyanları İslam'a da yakın, Müslümanlara da yakın bulursun. Ayeti filan da hatırlanırsa. Eğer bunlardan dahi olmayın deniyorsa, Yahudi ve Hristiyanlar gibi sapık ve işte efendim gazaba uğrayacaklardan olmayın deniyorsa, müşriklerden, kafirlerden, ondan sonra diğer her türlü modern sapıklıklardan, satanizmden, satanistlerden günümüzde hani efendim sonra izim takılan her türlü sapık yollardan, sistemlerden hadi hadi uzak durun demektir. Rabbim hepsinden bizi ırak eylesin. Her namazı da bunlardan olmamayı, söylemeyi, bunun farkında olmayı nasip eylesin. Sonunda da amin diyoruz. Çünkü amin demekle de öyle olsun anlamına gelir. Efendim tasdik anlamına gelir. Namazda ve namazdan sonra Fatiha'larda, yani namazın dışında Fatiha okuduktan sonra amin dediğinizde diyor bir hadis-i şerifte, bütün melekler de sizinle beraber amin derler. Bu hadisi de unutmayalım. Son olarak Rabbim her amin dediğimizde meleklerin de amin dediğinin farkında olan, sondan başa doğru gidelim, İslam yolundan, Kur'an yolundan, Allah'ın yolundan, peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların yolundan gitmeyi isteyenlerden eylesin. O yoldan sapan Yahudi, Hristiyan başta olmak üzere modern dünyanın sapkınlıklarından, ırkçılıklarından, efendim nefse tapanlardan, efendim ırka tapanlardan, şuna buna tapanlardan başta olmak üzere her türlü modern dünyanın sapkınlıklarından bizi ırak eylesin. Onlardan da sığınmayı, Allah'a sığınmayı nasip eylesin. Her namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn sözleşmesini, Fatiha'yı okuyarak yenilemeyi ya da namazın dışında da okuduğumuz Fatiha'larda bu sözleşmeyi, kulluk sözleşmesini yenilemeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Ve her Fatiha'da Allah'a gereği gibi hamd etme çabası içinde olmayı, çünkü Rabbimize hamd etmek için bütün kainatın, bütün varlıklar kategorisinin, bütün aleminin Rabbi olan Allah'a onları temsilen hamdimizi arz ettiğimizin bilincinde olmayı, din gününde de hesap gününde de Allah'a bize verdiği Rahman ve Rahim sıfatıyla verdiği ve vereceği inşallah nimetlere hamd etmemiz gerektiğini, değilse kıyamet gününde bunun hesabını vereceğimizi de bilmeyi nasip eylesin. Rabbim Fatiha'nın ifade ettiği manayı, Kur'an'ın özeti manasındaki, özeti anlamındaki Fatiha'yı bütün inceliklerle kavrayıp her okuyuşumuzda bu bilinçle okumayı, bu bilinçle adeta yaşamayı, hayatımıza aktarmayı nasip eylesin. Allah cümlemizden ve cümlenizden razı olsun. Lillahi Teala'l Fatiha ve salavat.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 9693, Esenyurt Şubemiz 0545 950 8287.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
0: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
10: 103.2.

0: Tren yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efendim.

0: bahçesine dikeceğim onu.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
2: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Zamanın nasıl geçtiğini anlayabildiniz mi? Geçmiş yıllarınız sizin için sadece birer anı oldu bile. Bu dünyada bir 10 yıl daha geçirseniz, bugün yaşadıklarınız da sizin için birer anı olacak. Ömür hızla tükenmekte ve kaçınılmaz olan ölüm anı her dakika yaklaşmaktadır. İnsanların bir kısmı bu gerçekten yüz çevirir ve Allah'a hesap vereceğini unutarak hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamlarını sürdürür.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.

0: İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman bizleri dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey mobil cihazlarınızda Özel FM uygulamasını indirmek. Uygulamamız sayesinde bize istediğiniz zaman ulaşma imkanına sahipsiniz.
1: Özel FM, can dostunuz.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
4: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
13: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehma. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun müsnedini bitirdik. Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun müsnedine geldik. Hazreti Osman'ın müsnedine geçmeden önce, hadis-i şeriflere geçmeden önce, inşallah bu haftaki dersimizde Hazreti Osman'ın tercüme-i halinden kısa kesitlerle, veciz bir şekilde, özet bir şekilde, birkaç kelimeyle de olsa Hazreti Osman'ın inşallah hayatından ve faziletlerinden bahsetmeye çalışacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. İnşallah bundan sonraki derslerimizde hadislere inşallah başlarız. Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun nesebi şöyle: Osman İbni Affan İbni Ebil As İbni Ümeyye İbni Abdüşşems İbni Abdümenaf İbni Kusey İbni Kilab radıyallahu anhu. Yani Hazreti Osman radıyallahu anhu Abdümenaf'ta, Abdümenaf oğullarından olmakta, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle neseben birleşiyor. Dördüncü dedesinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle nesebi birleşiyor. Hazreti Osman'ın üçüncü babası olan Ümeyye'den ötürü Osman bin Affan bin Ebul As bin Ümeyye, Hazreti Osman'ın ailesine mensup olduğu aileye ne deniliyor? Ümeyye oğulları veya Emeviler diye daha sonradan meşhur olan diyelim ki Emevi hanedanı, Hazreti Osman'ın üçüncü babası olan Ümeyye bin Abdüşşems'e nispetle söyleniyor. Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun mensup olduğu bu aile, Ümeyye oğulları, hem cahiliye döneminde bilinen bir aileydi, Kureyş arasında yeri olan, ağırlığı olan bir aileydi, hem de İslam'dan sonra da etkili olan bir aileydi. Müslümanlar arasında da yine ağırlığı olan, pek çok hizmetleri bulunan bir aileydi. Daha sonra 80 küsur yıl boyunca devam eden Emevi devletinin kurucuları da yine Ümeyye oğulları ailesinden çıkmışlardı. Hazreti Osman'ın cahiliye döneminde daha Müslüman olmadan önce künyesi Ebu Amr idi. Müslüman olduktan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kerimesi Rukayye radıyallahu anha ile evlenir. Rukayye radıyallahu anhadan Abdullah isminde bir çocuğu olur. Bu evladı 6 yaşında vefat eder. Hazreti Osman'ın, Resulullah Efendimiz'in torunu olan Hazreti Osman'ın oğlu Abdullah 6 yaşında vefat ediyor. Bundan dolayı da Ebu Abdillah künyesiyle Hazreti Osman radıyallahu anhu anılıyor. Hazreti Osman'ın meşhur künyesi, yani Müslümanlar arasında meşhur olan künyesi Ebu Abdillah. Hazreti Osman'ın hepimizin bildiği meşhur lakabı Zünnureyn, iki nur sahibi. Deniliyor ki insanlık aleminde bir peygamberin iki kızıyla evlenen Hazreti Osman dışında hiç kimse yok. İnsanlık tarihinde bir peygamberin iki kızını hanım olarak alan Hazreti Osman'dan başka hiç kimse yok diye söyleniyor. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla evlendiği için Hazreti Osman'a ne deniliyor? Zünnureyn, iki nur sahibi deniliyor. Önce Resulullah Efendimiz'in kızı Rukayye ile evleniyor. Bedir gazvesi esnasında Rukayye radıyallahu anha vefat edince Resulullah Efendimiz onu Ummu Gülsüm radıyallahu anha ile evlendiriyor. Daha sonra Ummu Gülsüm da vefat ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a hicretin 7. senesinde takriben Ummu Gülsüm vefat edince Resulullah Efendimiz Hazreti Osman'a diyor ki eğer üçüncü bir kızım daha olsaydı muhakkak onu da seninle evlendirirdim diyor Hazreti Osman'a. Bu da Hazreti Osman'ın bir damat olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası olarak kendisinden razı olunan bir kişiliğe, bir şahsiyete sahip olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Hazreti Osman radıyallahu anhu fil senesinden 6 sene sonra Taif'te dünyaya gelmiş. Daha sonraki hayatını Mekke'de geçirmiş. Babası Mekke'nin büyük tüccarlarından, babası ticaret amacıyla Şam'a gittiğinde Şam'da vefat ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anhu babasından çok yüklü miktarda bir serveti miras olarak alıyor. Daha sonra bu servetle kendisi ticaret yapıyor. Kureyş arasında ihsanıyla, ikramıyla, hilmiyle, vakarıyla, yumuşaklığıyla, herkesle güzel muamelesiyle tanındığından ötürü Kureyş arasında o kadar çok seviliyor ki Hazreti Osman radıyallahu anhu Arapların şiirlerine şu şekilde konu olmuş. Diyelim birisi diğerini çok seviyor. Bunu ifade etmek istediği zaman şöyle dermiş. Uhibbuke verrahmani hubbe Kureyş'in Osman'ı. Rahman'a yemin olsun ki ben seni Kureyş'in Osman'ı sevdiği gibi seviyorum. Yani bir adam diğerini eğer çok seviyorsa ne diyor? Kureyş kabilesi Osman'ı ne kadar çok seviyorsa Rahman'a yemin olsun ki ben de seni o kadar seviyorum diye ne yapıyorlarmış? Şiirlerinde darb-i mesel olarak ifade ediyorlarmış. Tabi bu Hazreti Osman'ın ahlakından, edebinden, iyilikseverliğinden, cömertliğinden, insanlarla olan güzel muamelesinden kaynaklanıyordu. Daha cahiliye döneminde radıyallahu anhu. Hazreti Osman radıyallahu anhu Resulullah Efendimizin dediğimiz gibi iki kızıyla evlenmiş. Bu iki hanımı vefat ettikten sonra daha pek çok kadınla evlenmişti. Bu kadınlardan 10 erkek 7 kız olmak üzere toplam 17 çocuğu dünyaya gelmişti radıyallahu anhum. Hazreti Osman radıyallahu anhu ilk İslam'a girenlerden kabul edilmektedir. Şöyle deniliyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Zeyd bin Harise'den sonra 4. kişi olarak Hazreti Osman İslam'a girmişti. Hepimizin bildiği üzere onun İslam'a girmesinin vesilesi Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu idi. Şöyle anlatılır. Hazreti Osman halası Suuda binti Kureyz'in yanına gider. Bu kadın bilge bir kadın olarak bilinmekteydi. Bazen de kahinlik yapmaktaydı. Kahine bir kadındı cahiliye döneminde. Bu kadın bir peygamberin yakında gönderileceğini Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya söyler. Bu söz Hazreti Osman'ı çok etkiler. Yani o ahlakıyla, edebiyle, toplum içerisinde yaşanan gayri ahlaki davranışlardan rahatsız olması ve bir ıslahı bekliyor olması münasebetiyle bir peygamberin yakında gönderileceği sözü Hazreti Osman radıyallahu anhu'yu ciddi bir şekilde etkiler. Hazreti Osman onun yanından düşünceli bir şekilde, hüzünlü bir şekilde çıkar. Yolda Hazreti Ebubekir'le karşılaşır. Hazreti Ebubekir onu düşünceli görünce der ki ne oldu? Niye böyle düşünceli ve hüzünlüsün? O da halasının söylemiş olduğu, teyzesinin söylemiş olduğu sözü Hazreti Ebubekir'e söyler. Hazreti Ebubekir tabi Resulullah Efendimiz'i biliyor. Resulullah Efendimiz esasen zaten peygamber olarak o esnada gönderilmiş. Hazreti Ebubekir de ona iman etmiş ama gizlilik döneminde olunduğu için açıktan diyelim ki Resulullah Efendimiz'in gönderildiği herkese hala ilan edilmemiş. Hazreti Ebubekir de ona şöyle diyor. Yazık sana ey Osman. Vallahi sen akıllı bir adamsın. Sen hakkı batıldan ayırt edebilen bir kişiliğe sahipsin. Senin kavminin taptığı bu putlar sağır, dilsiz taşlar değil midir? Bunlar ne bir şey işitir ne de görürler. Ne faydaları ne de zararları olur. Sen bunu bilen bir adamsın der Hazreti Osman'a. Hazreti Osman da der ki vallahi bu putlar senin dediğin gibidir. Yani Hazreti Osman daha Müslüman olmamış. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile daha tanışmamış. Yani cahiliyeden rahatsız. putlara tapılmasından rahatsız, putların faydasız olduğunu, işitmediğini, görmediğini, insanlara ne fayda ne de zarar sağlayabildiklerini Hazreti Osman biliyor. Hazreti Ebubekir ne yapıyor? Tasdik ediyor. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir diyor ki, kasem ederim ki senin teyzen sana doğru söylemişti. İşte Muhammed İbni Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah onu mesajı ile bütün insanlara göndermiştir. Ona gelip onu dinlemek ister misin der. Hazreti Osman radıyallahu anhu diyor ki, dedim ki evet, vallahi gelip onu dinlemek isterim dedim. Hazreti Ebubekir Hazreti Osman'la konuşurken bir de bakarlar ki Resulullah Efendimiz Hazreti Ali ile beraber oradan geçmekte. Hazreti Ebubekir Resulullah Efendimiz'e gider, gizlice kulağına bir şeyler söyler. Yani Osman'ın imana meyilli olduğunu, demek ki Osman'la konuşulmasının yerinde olacağını söyleyince Resulullah Efendimiz de gelir ve Hazreti Osman'ı Allah Azze ve Celle'ye davet eder. Hazreti Osman diyor ki, ben onun şu sözünü duyunca, bakınız nasıl davet ediyor. Yani Resulullah Efendimiz şirkten bir insanı şu anda tevhide davet ediyor. Küfürden imana davet ediyor. Hazreti Osman gibi temiz bir insanı tabi. Diyor ki Resulullah Efendimiz, ya Uthmanu ecbillahe ile cennetihi fe inne Resulullahi ileyke ve ile cemi'i halkihi. Ey Osman, Allah seni cennetine davet ediyor. Allah'ın cennet davetiyesini kabul eyle. Çünkü ben sana da diğer bütün insanlara da Allah'ın göndermiş olduğu elçisiyim diyor. Hazreti Osman diyor ki, vallahi ben bu sözleri işitince kendimi kontrol edemedim. Kendime sahip çıkamadım. Direkt teslim oldum ve la ilahe illallahü vahdehu la şerike le ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum diyor Hazreti Osman radıyallahu anhu. Bu şekilde Hazreti Ebubekir vesilesiyle İslam'a giriyor. Tabi İslam'a girdikten sonra diğer bütün Müslümanlar gibi Hazreti Osman da çok çeşitli işkencelere tabi tutuluyor. Özellikle amcası, babası vefat ettiğinden ötürü, babası olmadığından ötürü, amcası Hakem İbni Ebil As Hazreti Osman'a şiddetli işkencelerde bulunuyor. Günlerce, uzun bir süre Hazreti Osman'ı bağlı tutuyor ve Hazreti Osman'a şöyle diyor sürekli, onu tekrar cahiliyeye, küfre, şirke döndürmek için diyor ki, etergabu an milleti abaike ila dinin muhdes, sen atalarının, dedelerinin dinini bırakıp da uydurulmuş bir dine, yeni ortaya atılmış bir dine, ne olduğu belli olmayan bir dine mi giriyorsun diyor. Onu kınıyor yani. Diyor ki, vallahi üzerinde bulunduğun bu dini terk etmedikçe seni asla çözmeyeceğim. Bu şekilde bağlı bir şekilde kalmaya devam edeceksin diyor. Hazreti Osman da diyor ki, vallahi ben ebediyen bağlı bulunduğum dinimi terk etmeyeceğim ve ondan ayrılmayacağım diye dirayetini, iradesini ortaya koyunca amcası onun dinindeki bu samimiyetini, bu sağlamlığını görünce amcası bu defa pes ediyor. Ne yapıyor? Onu serbest bırakıyor. Tabi Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun Müslüman olduktan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde pek çok hizmetleri olmuştur. Hazreti Osman muhasara altındayken, hayatının son döneminde, şehit olmadan önce biliyorsunuz ki fitneciler, eşkıyalar Medine-i Münevvere'yi bastılar. Hazreti Osman evini muhasara altına aldılar. Hazreti Osman muhasara altındayken İslam'a olan hizmetlerini özetle kendisi şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak ile gönderdi, ona kitabı indirdi. Ben Allah'a ve Resulüne ilk icabet edenlerden oldum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderilen dine iman ettim. İlk iki hicrete katıldım. Hazreti Osman radıyallahu anhu daha Mekke'deyken İki defa Habeşistan'a ne yapıyor? Hicret ediyor. İlk Habeşistan hicretine gidiyor. Sonra Mekkelilerin Müslüman olduğu haberi Habeşistan'a ulaşınca Mekke'ye geri dönüyor. Mekkelilerin Müslüman olmadıklarını görünce tekrar Habeşistan'a ikinci bir defa hanımı Rukayye ile beraber, Resulullah Efendimiz'in kızı Rukayye ile beraber iki defa üst üste Habeşistan'a hicret ediyor. Daha sonra Habeşistan'dan tekrar Mekke'ye dönüyor ve Mekke'den Medine-i Münevvere'ye Resulullah Efendimiz'in hicretinden kısa bir süre önce
2: hicret ediyor. Yani hem Habeşistan'a iki defa hicret ediyor, hem de Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerden. Böylece hicretin faziletini kamil bir şekilde Hazreti Osman radıyallahu anhu elde ediyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundum, ona beyat ettim. Vallahi ona ne asi oldum ne de onu aldattım. Ona karşı samimi davrandım. Bu Hazreti Resulullah vefat edinceye kadar böyle devam etti. Sonra Allah Ebu Bekir'i halife kıldı. Vallahi ona da asi olmadım. Onu da asla aldatmadım. Ona da samimi davrandım. Sonra Ömer halife kılındı. Vallahi ona da asi olmadım. Ve onu da asla aldatmış değilim. Yani açık gizli her türlü halimde Resulullah'a da Ebu Bekir'e de Ömer'e de samimiyetle bağlı kaldım. Onlara emirlerinde itaat ettim. Onların dönemlerinde üzerime düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdim. İslam'a hizmet ettim diyor Hazreti Osman radıyallahu anhu. Değerli kardeşler, tabi Hazreti Osman'dan bahsedince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 sene boyunca terbiyesinde kalmış bir insandan bahsediyoruz. Hem özü temiz, yani cahiliye döneminde dahi Hazreti Osman radıyallahu anhu asla kötülüklere yaklaşmamış. İçki içmemiş, zina etmemiş, herhangi bir fahşaya yaklaşmamış, kendi şahsiyetini temiz tutmuş bir insan. İslam'a girdikten sonra onun bu özü İslam'ın ona katmış olduğu büyük faziletlerle parladı da parladı. Resulullah Efendimiz'in eğitiminde 23 sene boyunca kaldı. Böylece iffette, ihsanda, cömertlikte, infakta, zühtte, vera'da, takvada, güzel ahlakta, ilimde, irfanda, dirayet ve iradede, adil bir şekilde yönetim ve siyasette Müslümanların en önde gelenlerinden birisi oldu Hazreti Osman radıyallahu anhu. Hazreti Osman Resulullah Efendimizin hayatı boyunca vahiy katiplerinin en önde gelenlerinden birisiydi. Nitekim Hazreti Osman şehit olacağı zaman onu şehit eden eşkıyadan birisi onun elini kestiği zaman kılıcıyla Hazreti Osman şöyle demiş idi: "Ema vallahi innaha le evvelu kaffin hattatil mufassale." Vallahi yemin ederim ki demişti, bu mufassal sureleri, yani Kur'an-ı Kerim'in son üçte birini takriben mufassal sureleri yazan ilk eldir bu diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipliğini yaptığına şahitlik etmişti. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen vahiy geldiğinde Hazreti Osman'ı çağırır, ona şöyle derdi: "Ya Üseymu, ey Osmancık" derdi, "yaz bakalım" derdi. Hazreti Osman da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i ne yapardı? Yazardı. Daha sonra Hazreti Ebubekir döneminde de Hazreti Ebubekir'in has katiplerinden birisiydi. Yani Hazreti Ebubekir en özel diyelim ki emirlerini, fermanlarını, mektuplarını kime yazdırıyordu? Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya yazdırıyordu. Değerli kardeşler, Hazreti Osman'ın Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çok dikkat çekici tabi hizmetleri bulunmaktadır. Bedir gazvesi dışında Resulullah Efendimiz'in bütün gazvelerine Hazreti Osman radıyallahu anhu katılmıştır. Bedir gazvesine katılmamasının sebebi ise Bedir gazvesinin cereyan edeceği esnada Hazreti Peygamber'in kızı, Hazreti Osman'ın hanımı validemiz Rukayya radıyallahu anha hasta idi, ağır hasta idi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gazveye katılmamasını, kızına kerimesine bakmasını, yani bir nevi hasta bakıcılığı yapmasını ona tavsiye etti ve dedi ki sen Rukayya'ya bak, Allah'ın izniyle Bedir'e katılmış gibi hem Allah'tan ecrini alırsın, hem de eğer Bedir gazvesinde zafer elde eder de ganimet kazanırsan ganimetten hissen de sana verilecektir. Böylece hem ecrini, yani mükafatını, hem de hissesini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi. Böylece manen Bedir'e de katılmış olarak kabul edilebilir. Resulullah Efendimiz'in diğer bütün gazvelerine Hazreti Osman katılmış idi. Biliyorsunuz ki Bey'atur Rıdvan'da, Hudeybiye'de, Rıdvan biatında da Hazreti Osman bulunmadı. Neden bulunmadı? Çünkü Abdullah İbni Ömer'in dediği üzere eğer sahabe-i kiram arasında Mekke'de Osman kadar sözü dinlenen birisi olsaydı Resulullah Efendimiz Osman'ı değil de onu Mekke'ye elçi olarak gönderirdi. Yani Resulullah Efendimiz en hassas olan bu dönemde Kureyş'le arasındaki eğer günümüzdeki ifadeyi kullanacak olursak bu diplomatik ilişkileri düzenlemesi, Kureyş'i sulh etmeye ikna etmesi için kimi göndermişti? Hazreti Osman radıyallahu anhu'yu Mekke'ye göndermişti. Hazreti Osman Mekke'ye gidince Kureyşliler ona diyorlar ki bak Mekke'desin şu anda. Eğer istersen Kabe'yi tavaf edebilirsin diyorlar. Biz sana izin veriyoruz. Kabe'yi tavaf et diyorlar. Hazreti Osman'ın orada gerçekten dikkat çekici bir tavrı ortaya çıkıyor. Tabi Resulullah Efendimiz'in seçmiş olduğu, özelle seçmiş olduğu büyük bir diplomat yani. Dolayısıyla bütün sözleri veya davranışları ortaya koymuş olduğu tavırlarda ona yakışır bir şekilde olmalı. Evet, Kabe'de, Mekke'de Kabe'yi tavaf edebilir ama Hazreti Osman ne diyor? Allah'a kasem ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf etmedikçe ben asla Kabe'yi tavaf etmeyeceğim diyor. Yani Mekke'de Resulullah adına bir temsilci olarak bulunduğundan ötürü ne diyor? Siz Resulullah'ı engellemişsiniz, Müslümanları engellemişsiniz, onları Mekke'ye sokmuyorsunuz ama bana Kabe'yi tavaf etme iznini verdiğinizi söylüyorsunuz. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Resulullah tavaf etmedikçe Osman asla Kabe'yi tavaf etmeyecektir diye kesin bir tavır ortaya koyuyor. Tabi Kureyş de onun bu tavrından dolayı öfkeleniyor. Böylece Osman'ın Mekke'den çıkmasına izin vermiyorlar. Osman radıyallahu anh'ı Mekke'de bir süre oyalıyorlar. Hazreti Osman'ın geri dönmesi gecikince bu defa Hazreti Osman'ın öldürüldüğü, Mekkeliler tarafından öldürüldüğü haberi yayılıyor. Biliyorsunuz ki Rıdvan Beyatı'nın yapılma sebebi de bu. Resulullah Efendimiz de bütün ashabını çağırıyor. Ağacın altında onlarla Rıdvan Beyatı'nda bulunuyor. Yani Kureyşlilerle zafer kazanıncaya kadar Allah yolunda savaşmak üzere beyat ediyor. Tabi bütün sahabeler kendileri gelip Resulullah Efendimiz'e el verip beyat edince Osman da orada olmayınca Resulullah Efendimiz bir elini kaldırıyor. Diyor ki bu Osman'ın elidir. Resulullah'ın eli Osman'ın elinin yerine Resulullah'ın diğer eliyle ne yapıyor? Beyat ediyor. Diyor ki bu Osman'ın elidir ve Osman adına bu elle ben ne yapıyorum? Beyat veriyorum diyor. Bu da gerçekten Hazreti Osman adına pek büyük, yani takdir edilmesi zor büyük bir fazilettir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi eliyle onun yerine beyat etmesi. Değerli kardeşler, Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun en önde gelen vasıflarından bir tanesi neydi? İffeti, hayası, vakarı, edebi, ağırlığı, duruşu Hazreti Osman'ın en önde gelen özelliklerindendi. Öyle ki Hazreti Aişe radıyallahu anha sahih hadiste anlatıyor. Diyor ki bir gün Ebu Bekir radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz'in huzuruna girmek için izin istedi. Resulullah Efendimiz ona izin verdi. O esnada Resulullah Efendimiz böyle dayanıp uzanmıştı ve üstü başı da biraz dağınıktı. Resulullah Efendimiz'in küçük baldırı da açıktaydı. Resulullah Efendimiz kendisini toparlamadı, kalkmadı. Ebu Bekir geldi, oturdu, hacetini arz etti. Resulullah Efendimiz onunla haceti doğrultusunda konuştu. Ebu Bekir kalktı gitti. Sonra bir gün yine Ömer izin istedi. Resulullah Efendimiz ona da izin verdi. Aynı şekilde dayanmış uzanıyordu. Üstü başı da biraz dağınıktı. Küçük baldırı da Resulullah Efendimizin açıktaydı dizinden aşağısı. Ve Ömer içeri girdiğinde Resulullah Efendimiz toparlanmadı. Kalkıp oturmadı. Üstünü başını da düzeltmedi. Olduğu halde Ömer'le ne yaptı? İhtiyacı doğrultusunda konuştu, onun hacetini giderdi ve Ömer de kalktı gitti. Sonra bir gün Osman radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz'in huzuruna girmek için izin istediği Hazreti Ayşe, demek ki hassas, biliyorsunuz Hazreti Ayşe'nin bazı özel hassasiyetleri var radıyallahu anha. Evet, takip ediyor yani. Ebu Bekir'e böyle muamele yaptı, Ömer'e de böyle muamele yaptı. Şimdi Osman geliyor, bakalım Osman'a nasıl muamele yapacak diye titizlikle Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın gözleri Resulullah Efendimiz'in üzerinde. Osman diyor izin ister istemez Resulullah Efendimiz kalktı, üzerini başını düzeltti, elbiselerini düzeltti, oturdu vakarlı bir şekilde. Sonra Osman'a izin verdi. Osman geldi, huzurunda oturdu, ihtiyacını arz etti. Resulullah Efendimiz onunla da konuştu, sonra onu da gönderdi. Tabi Hazreti Aişe radıyallahu anha durur mu? Durmaz tabi. Diyor ki sordum dedim ya Resulallah, Ebu Bekir geldi, siz kalkmadınız, üzerinizi başınızı düzeltmediniz. Onunla olduğunuz hal üzere konuştunuz. Ömer geldi, yine siz doğrulmadınız. Olduğunuz hal üzere Ömer'le de konuştunuz, onu gönderdiniz. Yani onlara çok iltifat etmediniz. Çok önemsemediniz onları yani. Osman geldi, kalktınız, oturdunuz, üstünüzü düzelttiniz, elbisenizi düzelttiniz, vakar içerisinde onu karşıladınız. Bunun sebebi ne? Osman'a daha fazla ilgi gösterdiniz yani demek istiyor. Ha, Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Ey Aişe diyor, meleklerin dahi haya ettiği bir adamdan, gerçekten müthiş bir şey yani, meleklerin dahi haya ettiği bir adamdan ben haya etmeyeyim mi diyor. Yani düşünün mesela melekler, gökteki melekler Osman radıyallahu anhu'dan ne yapıyorlar? Haya ediyorlar. Yani Osman'ın o iffetinden, o hayasından, o vakarından, o edebinden, o duruşundan, o ağırlığından, o hilminden ötürü, o tevazusundan ötürü melekler dahi ondan ne yapıyorlar? Haya ediyorlar diyor. Resulullah Efendimiz diyor, ben böyle bir şahsiyetten haya etmeyeyim. Çünkü eğer ben kalkmasaydım, oturup da üstümü düzeltmeseydim, Osman'ı öyle karşılamasaydım, Osman içindekini bana arz edemezdi. Osman içeri geldi, baktı ben diyelim yarı uzanıyor vaziyetteyim, konuşamazdı yani hayasından ötürü. Hacetini bana arz edemezdi yani. Dolayısıyla herkese onun tabiatı, onun mizacı, onun ahlakı, onun tavrı ve duruşuna göre muamele etmek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesindendir. Yine değerli kardeşler, hepimizin bildiği üzere Hazreti Osman'ın en önde gelen özelliklerinden birisi de nedir? İhsan konusunda, infak konusunda, cömertlik konusunda sahabenin en önde gelenlerinden birisi olmasıdır. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra Müslümanların tabi gittikçe sayısı ne oluyor? Artıyor. Bir zaman geliyor, Mescid-i Nebevi Müslümanları kuşatamayacak şekilde dar kalıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki filan oğullarının arazisini satın alıp da onu mescide kim katar? Kim böyle yaparsa Allah ondan daha hayırlısını cennete kendisine lütfeder diye Müslümanları ne yapıyor? Mescidi genişletmek üzere mescidin çevresinde bulunan araziyi satın almaya teşvik ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anhu 25 bin dirheme o araziyi satın alıyor ve orayı Mescid-i Nebevi'ye katıp Mescid-i Nebevi'yi Resulullah Efendimiz'in döneminde ne yapıyorlar? Genişletiyorlar. Evet, 25 bin dirhem. Yani bir adamın 200 dirhem parası olsa, 200 dirhem parası olsa o ne kabul edilir İslam'da? O zengin kabul edilir. Yani zekat mükellefi olur. 200 dirhem parası olsa adam zekat mükellefi olarak kabul edilir. Hazreti Osman radıyallahu anhu Mescid-i Nebevi'nin çevresindeki bu arazileri 25 bin dirheme ne yapıyor? Satın alıyor ve orayı Mescid-i Nebevi'ye katıyor radıyallahu anhu. Yine Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye yerleştikten sonra Medine-i Münevvere'de tatlı suyun bulunmadığını, Medine'nin suyunun nispeten tuzlu olduğunu görüyorlar. Özellikle muhacirler tabii bu sudan içmekte zorlanıyorlar çünkü alışmamışlar. Medine-i Münevvere'de sadece bir kuyunun suyu dışarıdan gelen Müslümanların içebileceği derecede tatlı su barındırıyor. Bu da Rume kuyusu. Ama bu kuyunun sahibi Gıfar oğullarından birisi ve kuyunun suyunu parayla satıyor Müslümanlara. Yani her bir kırba suyu Müslümanlara diye bir müt buğday ağırlığında ne yapıyor? Bir sahanın dörtte biri buğday ağırlığında parayla ne yapıyor? Müslümanlara veriyor. Tabi bu Müslümanlara çok ağır geliyor. Çünkü muhacirler dışarıdan gelmişler. Mal varlıklarını kendi köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde bırakmışlar. Medine-i Münevvere yerleşmişler ve ellerinde de hiçbir şey yok. Parayla su satın alıp onu içmek onlara ağır gelince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine minbere çıkıyor ve diyor ki Rume kuyusunu satın alıp da onu Müslümanlara vakfedecek kim var diye Müslümanları teşvik ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anhu 35 bin dirhem vererek Rume kuyusu ne yapıyor? Satın alıyor ve onu Müslümanlara vakfediyor radıyallahu anhu. Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun hayatı boyunca cömertliğini yansıtan diyelim ki davranışları bitmiyor tabii ki. Sürekli bir cömertlik, çünkü vefat edinceye kadar cömert radıyallahu anhu, ama cömertliğinin zirveye çıktığı ve cömertlik örneklerinin en büyüğü sayılabilecek örnek Tebuk Savaşı'nda cereyan ediyor. Öyle ki Tebuk Savaşı münasebetiyle Hazreti Osman'a ne deniliyor tarih kitaplarında veya sahabenin diliyle? Mücehhizu ceyşil usreti, zorluk ordusunu donatan kişi deniliyor. Yani zorluk ordusu dediğimiz Tebuk ordusu, çünkü mesafe uzun, sayı kalabalık, yani Müslümanlar 30 bin kişilik bir sayıda ve pek çoklarının da bineği yok, silahı yok, azığı yok, durumları iyi değil. Bu orduyu donatacak, teçhizatlandıracak, bineği olmayanlara binek, silahı olmayanlara silah, yol azığı olmayanlara azık temin edecek büyük cömert insanlara ihtiyaç hissediliyor. Resulullah Efendimiz bildiğiniz üzere Müslümanları infak etmeye ne yapıyor? Teşvik ediyor. Resulullah Efendimiz ilk teşvik ettiğinde Hazreti Osman diyor ki, bütün yükleriyle, semerleriyle, eğerleriyle birlikte 100 deveyi vermeyi taahhüt ediyorum. Resulullah Efendimiz teşvik etmeye devam ediyor. Hazreti Osman bir 100 deve daha katıyor. Resulullah Efendimiz teşvik etmeye devam ediyor. Hazreti Osman bir 100 deve daha katıyor. Bu şekilde Hazreti Osman'ın Tebuk Savaşı'nda 900 deveyi semerleriyle, yularlarıyla beraber zorluk ordusuna infak ettiği, ayrıca 100 atı zorluk ordusuna infak ettiği tarih kitaplarında rivayet ediliyor. Tabi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem infak etmeye, Müslümanları teşvik etmeye devam ediyor. Hazreti Osman kalkıp evine gidiyor. Evinden tam 1000 dinar, yani 1000 şu andaki diyelim ki altın gibi, 1000 altın getiriyor. Resulullah Efendimizin kucağına boşaltıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önündeki altınları eline alıyor. Böyle altınları evirip çeviriyor elinde, 1000 altın, ve diyor ki, bundan sonra, bugünden sonra Osman ne yaparsa yapsın Osman'a bir zarar vermez. Evet, bugünden sonra Osman ne yaparsa yapsın. Tabii Osman ne yapar? Osman Allah'a ve Resulüne sonuna kadar bağlı bir insan yani. Radiyallahu anhu. Ama neticede insan, peygamber değil, masum değil. Varsayalım ki, yani farz-ı muhal diyoruz ya, Osman'dan bundan sonra bir hata bile sadır olsa, bir yanlışlık bile sadır olsa, Allah'ın izniyle Osman'a bir zararı olmaz diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın İslam'a olan hizmetini bu şekilde ifade buyuruyor. Tabi Hazreti Osman'ın bu şekilde infaklarıyla, cömertlikleriyle Müslümanlara hizmet etmesi hayatının sonuna kadar devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde de aynı şekilde yüzlerce deveyi yükleriyle beraber, yani ticaret kervanlarını yükleriyle beraber ne yapıyor? Müslümanlara hibe ediyor. Hazreti Ömer döneminde yine kervanlarını ne yapıyor? Müslümanlara hibe ediyor. Öyle ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu döneminde Medine-i Münevvere'de bir sıkıntı hasıl oluyor, bir kıtlık hasıl oluyor. Hazreti Osman'ın da Şam'dan bir ticaret kervanı geliyor. Çok tabii yüklü miktarda mal ile dolu olan bu ticaret kervanını tüccarlar satın almak için ısrar ediyorlar, diğer tüccarlar. Hazreti Osman onlar neyi teklif ederlerse diyor ki, ondan daha fazlasını bana veren var. Ne kadar tekliflerini, miktarı ne kadar yükseltirlerse, Hazreti Osman ne diyor? Ondan daha fazlasını bana veren.

ben bu ticaret kervanını Müslümanların fakirlerine sadaka olarak ne yaptım? Hibe ettim diyor radıyallahu anhu. Evet, bu şekilde Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun infakları bütün Müslümanları kuşatacak şekilde devam ediyor. Ve bu hususta yine önemli konulardan birisi de Hazreti Osman biliyorsunuz 12 sene boyunca hilafette kaldı. Hilafette olduğu süre içerisinde İslam devletinden, devletin hazinesinden bir kuruş Hazreti Osman radıyallahu anhu almamıştır. Yani Müslümanları Allah Azze ve Celle'nin rızası için yönetiyordu. Gecesini gündüzünü Müslümanların yönetiminde Allah rızası için geçiriyordu. Müslümanların hazinesinden bir kuruş dahi para almıyordu. Kendi servetiyle geçiniyordu Hazreti Osman radıyallahu anhu. Hazreti Osman radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz dönemindeki bu hizmetleri aynı şekilde Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer döneminde de devam etti. Hazreti Ebubekir'in de Hazreti Ömer'in de danışmanları arasında istişare ettikleri şahsiyetler arasında en önde gelenlerden birisi de kimdi? Hazreti Osman radıyallahu anhu idi. Hazreti Ömer'in şehit olmasıyla hepimizin bildiği üzere 6 kişilik bir şura heyeti seçildi. Hazreti Osman da bu 6 kişilik şura heyetinden birisi olarak Hazreti Ömer tarafından tayin edildi. Yapılan görüşmeler, istişareler sonucunda bütün sahabe-i kiramın ittifakı ile, icma'ı ile Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya beyat edildi. Bu hususta İmam Ahmed rahimehullah'ın güzel bir ifadesi var Hazreti Osman'a beyat edilmesi konusunda. Diyor ki İmam Ahmed rahimehullah, "Lem yectemi'u ala bey'ati ahadin mectema'u alel bey'ati li Osman'a." İslam tarihi boyunca diyor, Hazreti Osman'a beyat etmek üzere ittifak ettikleri, icma ettikleri şekilde başka hiç kimseye beyat etmek üzere ittifak edilmiş değildir diyor. Yani bütün sahabe kendi rızalarıyla yapılan istişareler neticesinde Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya halife olarak ne yaptılar? Beyat ettiler. İlk beyat eden Abdurrahman bin Avf. Çünkü halifeyi seçme işini şurada bulunan heyet ona ne yapmışlardı? Tevdi etmişlerdi. İkinci beyat eden de Hazreti Ali radıyallahu anhu ve daha sonra bütün Müslümanlar kendi gönül rızalarıyla Hazreti Osman'a ne yaptılar? Beyat ettiler. Böylece Hazreti Osman'ın Müslümanların üçüncü halifesi olduğu bütün Müslümanların icma'ı ile ne yapıldı? Gerçekleştirilmiş oldu, sabit oldu. Evet, bu gerçekten önemli bir konu. Neden? Çünkü o günden bugüne, yani fitnelerin başladığı günden Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra o günden bugüne Şiiler dediğimiz veya Rafiziler dediğimiz taife Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i eleştirdikleri, sert bir şekilde tenkit ettikleri, hatta tekfir ettikleri gibi Hazreti Osman radıyallahu anh'ı da aynı şekilde zulmetmekle, haksızlık etmekle taan edip Hazreti Osman'ı da tekfir ediyorlar. Neden? Güya bu sahabeler Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin hakkını yemişler. Halifelik Hazreti Ali'nin hakkı idi. Güya Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'nin kendisinden sonra halife olduğunu nassen, yani açık ifadesiyle belirtmiş, ama bütün sahabeler bunu ne yapmışlar? Gizlemişler. Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e haksızlık etmişler. Onların hakkını gasp etmişler. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'e ihanet etmişler gibi bir anlayışla, bozuk bir anlayışla o günden bugüne İslam aleminde fitne çıkarmaya ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Ama vaka görüyoruz ki bütün sahabeler icma ile, başta da Ehli Beyt, yani Hazreti Ali ve Hazreti Ali'nin evlatları ve diğer bütün akrabaları, yani Resulullah Efendimiz'in Ehli Beytinden olan bütün bireyler gönül rızalarıyla ne yapıyorlar? Geliyorlar Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya beyat ediyorlar ki zaten onlar arasında en ufak diyelim ki bir sürtüşme veya bir geçimsizlik söz konusu değildi. Sonra inşallah değineceğiz. Hazreti Osman'ın evi muhasara edildiğinde Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma can siperane bir şekilde Hazreti Osman'ın kapısında beklemiş, canlarını Hazreti Osman'a feda etmek istemişlerdi. Hazreti Osman'ı savunmak için kılıç çekmişlerdi ki Hazreti Ali radıyallahu anhu da Hazreti Osman'ın öldürüleceği haberi yayılınca
Yani sahabe

0: Hazreti Osman'ın öldürüleceğini veya işin öldürülmeye, cinayete varacak derecede kontrolden çıkacağını beklemiyorlardı sahabeler. Ama ne zaman ki böyle bir şaya yayıldı, Hazreti Ali radıyallahu anh hemen kılıcını kuşanıyor, evinden fırlıyor dışarıya. Yani Hazreti Osman radıyallahu anh'ı savunmak için, hatta o esnada Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed İbnül Hanefiye diyor, Ali'nin kemerinden diyor, babamın diyor ortasını kuşağından diyor tuttum kavradım diyor, dışarı çıkmasına engel olmaya çalıştım çünkü onu da öldürüleceğinden diyor korktum diyor. Ve Ali diyor bana dedi ki anan seni getirsin bırak beni dedi, artık yani oturulacak zaman değil dedi, beni itti ve dışarıya çıktı. Ama Hazreti Ali daha yoldayken Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi kesinleşince Hazreti Ali de geliyor evine, ne yapıyor, kapanıyor radıyallahu anhum. Yani sahabe-i kiram arasında bu anlamda tam bir ittifak söz konusu iken, bu fasık, bu yoldan çıkmış, bu sapık taife, bu Şiiler sanki sahabe-i kiram birbirlerine düşman idiler. Yani öyle bir tablo çiziyorlar ki sahabeler dışarı çıktıklarında, sokakta birbirlerinden karşılaştıklarında, mescitte bir araya geldiklerinde birbirlerine gayet samimane davranıyorlar. Ama kapılarını kapatıp evlerine girdiklerinde birbirlerinin kuyularını kazıyorlar, birbirleri aleyhinde komplolar yapıyorlar. Bu şekilde bir tablo çiziyorlar. Yani sahabeler yeryüzü tarihi boyunca gelmiş en temiz toplum iken en pis toplum olarak tasvir ediyorlar. En sadık toplum iken en yalancı toplum olarak tasvir ediyorlar. En adil, en emin toplum iken onları en zalim, en hain bir toplum olarak ne yapıyorlar? Sahabeleri tasvir ediyorlar. Bu sapıklar, Allah Azze ve Celle onların şerrinden ümmeti Muhammed'i ne yapsın? Muhafaza buyursun. Yani bütün sahabeler ittifak ile, icma ile Hazreti Osman radıyallahu anh'a ne yapıyorlar? Beyat ediyorlar. Önümüzdeki derste Allah nasip ederse El Cem'u Beyne Sahihayn'den Hazreti Osman'ın müsnedini okuyacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
2: Özel efendim, 103.2.
3: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
7: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
4: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe suresinin 118. ayeti ve devamını okuyoruz. Rabbim güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve gereğiyle amel etmeyi lütfesin inşallah. Tevbe suresinin belki ismine neden olan, Tevbe ismine neden olan bir ayet, 118. ayet. Özellikle Tebük seferinden geriye kalan, Tebük seferine katılmayan, katılmama nedeni de sadece keyfi olan, ashab-ı kiramdan kimilerinin tevbesiyle alakalı, bir bölüm okumuş olacağız. Bu bölüm sadece tarihsel anlamda Hazreti Peygamber döneminde yaşanmış olan bir hadiseyi anlatmaktan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti sadece belli bir dönemle alakalı ayet değildir. Hazreti Peygamber'in kendi şahsi meselelerden söz eden ayetler bile ümmete Peygamber'in Allah nezdindeki değerini anlatmaya yöneliktir. Peygamberin kendi şahsıyla alakalı olan ayetler bile böyledir. Yani sadece belli bir dönemi, sadece belli bir zamanı, sadece belli bir toplumu, sadece belli bir olayı bağlayan ayetlerden söz edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'in evrensellik ilkesine ters olan bir husustur bu doğrusu. Onun için okuduğumuz ayetler ve bu ayetlerin anlaşılması için ayetin arka planı olarak bize anlatılan olaylar, evet, bir zaman diliminde meydana gelen, belli şahıslar için gerçekleşmiş olan, belli bir coğrafyada yaşanmış olan olaylardır. Tamam. Fakat o olaylardan bu tarafa gelmemiz gerekir. Yani sadece Medine'de yaşanmış olan bir olayın anlatılmasıyla iş geçiştirilecek gibi değildir. O olay üzerinden Kur'an-ı Kerim'in bu evrensel mesajının anlaşılmasına yönelik de biraz kafa yormamız lazım olacak. Ayet 118. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alellezine ve alessalasetillezine hullifu. Allah Teala geride bırakılan, ayet-i kerimenin ifadesiyle, hangi sebeple olursa olsun bir şekilde geriye bırakılan 3 kişinin tevbesini de kabul etmiştir. Hatta izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Öyle ki yeryüzü bunlara dar gelmişti bütün genişliğine rağmen. وَدَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ Ve kendi nefisleri kendi kendilerini yiyip bitirecek hale gelmişlerdi. Kendilerini o kadar sıkıştırmışlardı. İşledikleri hatadan dolayı. وَظَنُّوا اَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ Allah'ın dışında sığınacak bir merci, sığınacak bir dayanak, bir kapı da olmadığını anladılar. Bu üç özelliğinden dolayı Allah Teala onların tevbesini kabul etti. Üç özellik hangisi? Yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar geldi. Kendi nefisleri onları öyle bir sıkıştırdı ki, öyle bir daralttı ki bunalım geçirdiler adeta. Ve de Allah'ın dışında

yönelen hiçbir kulu geri çevirmez. Onları da geri çevirmemiştir. Çünkü işledikleri günahın üzerine yatmadılar. Günah işlememiş gibi değerlendirmediler. İşlenen günahın üzerlerindeki etkisini Allah Teala bize bu üç cümleyle ifade ediyor. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar geldi. İçleri sıkıntılı ve de Allah'ın dışına sığınacak bir yerleri yoktu. Olayı Kâb bin Malik, bu sefere katılmaktan geri duran, katılamayan diyemiyoruz artık, katılmayan, bilerek ve kendi iradesiyle katılmayan üç kişiden bahsederken kendisini de ön plana çıkararak anlatır Kâb bin Malik olayı. Olayın sadece ana hatlarını hatırlatmaya çalışarak meseleyi izah edeyim, hikayeye büründürmek durumunda değiliz en azından. Kâb bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi, bunlar sıradan üç sahabi değil. Bunların durumunu ya da bunların Tebük seferinden geri kalış öyküsünü, bu geri kalışın arka planında yaşananları eğer dikkate almazsak sadece bir varmış bir yokmuş gibi olur. Bu üç sahabi, bakın Kâb bin Malik Bedir'e bir mazeretinden dolayı katılmamış. Tebük seferine kadar peygamberin katıldığı, peygamberin davet ettiği bütün savaşlara katılmış. Bedir'e katılmamasının tek nedeni de bir mazeretinden dolayıdır. O anda Medine'de hazır bulunmadığından zaten birden gelişen bir olaydı Bedir Savaşı. Ama bunun yerine kendi ifadesiyle Akabe'de bulunmuş olan, Akabe'de Medine'ye peygamberi davet etmek üzere onunla anlaşan, ölümüne bir anlaşma yapan kafilenin içerisindedir Kâb bin Malik. Bedir'in dışında bütün savaşlara katılanlardır. Diğer iki sahabi, Hilal bin Ümeyye ile Mürare bin Rebi ise Bedir'e katılan, daha doğrusu Bedir'e katılma erdemini taşıyan seçkin sahabelerdir. Katılmayanlara göre farklı statüde değerlendirilen iki kişidir Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi. Seferin hazırlandığı dönemde Kâb bin Malik'in kendi ifadesi, hayatımda diyor hiç bu kadar gücüm olmamıştı. Hayatımda hiç bu kadar savaşta elverişli bir imkana sahip olmamıştım. İlk defa bu kadar müsait ve bu kadar imkan elimde olduğu bir dönemde Hazreti Peygamber bu daveti yaptı. Buna rağmen sıcaklar, buna rağmen Medine'nin gölgesi, buna rağmen Medine'nin ürünleri beni alıkoydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sefer hazırlıkları emrettiğinde biraz gevşek davrandım. İşi ağırdan aldım. İş ciddileştiğini duydum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'den çıkıyordu. Neyse biraz daha oyalanırsam yetişirim dedim. Nefis ağır bastı. En sonunda yerimde çakılı kaldım. Sonra gittiler. Ordu ayrıldı Medine'den. Onların dönüşünü bekledim. Herkes kendi planlarını yapıyordu diyor. Peygamber döndüğünde herkes bir mazeret üretmek için kurgu yapıyordu. Ben aklımdan geçmedi değil. Fakat dedim ki peygambere giderim. Onu aldatırım ama kendi kendimi aldatmış olamam ki. Allah'ı hiç aldatmış olamam. Bu bir şekilde ortaya çıkacaktır. Münafıklardan olmaktansa ben günahımı gider itiraf ederim. Gitti. Aleyhissalatü vesselam günler sonra, belki birkaç hafta sonra döndüğünde Kâb bin Malik diyor ki gittim. Peygamber'e selam verdim. Neden gelmedin? Ve kendisine durumu anlattım. Hiçbir mazeretim yok. Bir boykot uyguladı aleyhissalatü vesselam. Hiç kimsenin konuşmayacağı bir boykot. Şimdilik biz 40 artı 10 gün 50 gün diyoruz. Yani 40 gün kimsenin konuşmayacağı bir boykot. Ama 10 gün daha sonra hanımıyla birlikte, hanımıyla ayrılacağı bir dönem yaşayacak. Yani boşanma değil, hanımıyla beşeri ilişkilerde bulunmayacak. Herkes kendi evinde, herkes kendi ailesi arasında ayrı ayrı bir hayat geçirmeye mahkum etti Allah Resulü. O dönem içerisinde aleyhissalatü vesselamın yanına gitme hasretiyle gidiyordum diyor. Selam veriyordum, Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzünü dönüyordu. Acaba dudakları kıpırdadı mı? Selamımı aldı mı? Buna hasret kalan bir özellik. İşlediği günahın arkasına düşen bir insan bu. Peygamberin selam almaması, yüzünü çevirmesi
İçime battı gerçekten, dert oldu diyor.

0: Sağa sola gidiyordum, kimse konuşmuyordu. Selam veriyordum, yüzünü çevirip selamları alıyordu. Medine içerisinde yalnız başına, kalabalıklar arasında yalnız bir insan modeli düşünün. Şu bulunduğunuz kentte hiçbirinizin başına gelemeyecek bir şeydir bu. Hiç kimse konuşmuyor. Lider Muhammed Aleyhisselam kimse konuşmayacak dedi ve kimse konuşmuyordu. Amcasının onunla gidiyor. En yakın akrabaları. Hani bir kimsenin görmediği kuytu bir köşede ona derdimi açıyorum. Hiç mümkün değil. Laf alamıyordum ağzından diyor. Serseri mayın gibi Medine sokaklarında yalnız başına dolaşıyordu. Ve zaman içerisinde Ka'b bin Malik'in hatıralarında naklettiği özel yeri olan bir konu daha var. Tam böyle bir ortamda dış güçler, Bizans, Medine'yi zaten ortadan kaldırmaya çalışan bir güç o dönemde, benim yalnız bırakıldığımı, toplum içerisinde itildiğimi ve kalkıldığımı duydukları zaman bir tüccar vasıtasıyla bana bir mektup gönderdi. Mektup bana hitap ediyor. Duyduk ki efendin, yani peygamberin seni yalnız bırakmış. Sen böyle yalnız bırakılacak bir adam mısın? Biraz da duygularını okşayacak biçimde. Gel bizim burada sana bütün imkanları seferber edelim dercesine bir teklif. İşte Ka'b bin Malik diyor ki bu da ikinci bir bela. Ve bu mektubu yırttım attım diyor. Çünkü böyle dönemlerde, böyle kritik dönemlerde böylesi imtihanların üstesinden gelmek için gerçekten ciddi bir imana sahip olmak lazım. Herkesin seni boşladığı bir ortamda karşı taraftan sana ciddi bir teklif geliyor. Bütün imkanları sana verecekleri bir teklif ama buna rağmen elimin tersiyle ittim diyor. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 40. günden sonra bir haber gönderdi. Bu günden itibaren hanımlarınız da sizden ayrılacak. Boşanma değil, ikinci bir emre kadar, size bildirilecek zamana kadar ayrı yaşayacaksınız. Ucu açık, ne zaman bitecek belli değil. Biz şimdi biliyoruz 50 gün. Bu sürenin bilinmediği bir dönemde ve bunu bilmeyen bir insan olarak Ka'b bin Malik'in hayatını tasavvur bile etmekte zorlanırız. 50 gün böyle geçti. Sonra müjde verdiler ve onun tevbesinin kabul edildiği Medine'de kendisine bildirildi. Bir sevinç sadece onda değil. Herkes de bu anlamda bir sevinç. Çünkü herkes Ka'b bin Malik'in durumuna acıyor. Gerçekten acınacak bir halde. Gerçekten içler acısı bir durum. Aleyhissalatü vesselamla aynı ortamda yaşayacak. Münafıklarla selam, muhabbet olacak. Ama Ka'b bin Malik ve diğer iki arkadaşı peygamberin bile selam almadığı üç kişi olacaklar. Çok vahim bir durum. Böyle bir durumun arkasından tevbelerinin kabul edildiği müjdesi gelince bayram havası esti. Sadece onlar değil, diğer Müslümanlar da sevindi. Hatta müjdeyi verene o da bir müjde olarak, bir hediye olarak müjdenin karşılığı bir şeyler takdim etmeye çalıştı. Doğru geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün malını Allah yolunda harcayacağına dair söz verdi. Bütün malından vazgeçiyorum dedi. Nedendi bu? Çünkü Tebuk seferine geri kalmasına neden olan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar derinden üzülmesine neden olan şey bu maldı. Kendisini alıkoyan, Müslümanca bir iş yapmaya engel olan şey maldı ve bu malından vazgeçmesi gerekiyordu. Kendisini alıkoyan şeyin yanında bulunmasına rağmen Müslümanca bir hayatın devam etmeyeceğine kendisini inandırdığı için gitti bütün malını feda etmeye karar verdi ama Aleyhissalatü Vesselam bir kısmını sadece dedi. Bir kısmı sende kalsın ama diğer bir kısmını feda edebilirsin dedi. İşte bu 118. ayet böylesine işlediği günahtan dolayı içi daralan, yeryüzü o kadar geniş olmasına rağmen bir yere sığamayan, aynı zamanda da Allah'ın dışında sığınacak hiçbir merciinin olmadığını bilen ve buna inanan bir insanın ya da insanların Allah Teala tevbesini kabul ettiğini ilan eder. Hatta bu ayetle olay ortaya çıktığı zaman Ka'b bin Malik Aleyhissalatu vesselam'a şöyle bir soru sorar. Ya Resulallah, benim bağışlandığıma dair karar sizin mi yoksa Allah'ın mı? Peygamber Aleyhisselam'ın kendi inisiyatifiyle onu bağışlaması bile ona az gelecek artık. Günahını bilen bir insan olarak. O yüzden soru sordu. Allah böyle bildirdi deyince zaten artık yere göğe sığmadı sevincinden. Bu olay bize ne anlatır? Bu olay bize ne anlatır? Kâb bin Malik Tebük seferinden geri kalma olayı. Hani münafıklar da geri kaldılar. Münafıklar da gelip kimi mazeretler ileri sürdüler. Aleyhissalatü vesselam da tırnak içinde yuttu. Evet yani öyle idare etti. Tamam dedi. Bunlar için herhangi bir ceza koymadı. Toplumun boykot yapmasına dair herhangi bir emir vermedi Aleyhissalatü vesselam. Münafıklar hayatlarını yaşadılar. Ama bu üç insan günahlarını itiraf ettiler ve bu itirafın neticesinde 50 gün boyunca kalabalıklar arasında yalnız rol oynadılar. Olay bize ne anlatır? Olay bize sadece aklıma gelen kadarıyla hatırlatmaya çalışayım bu kodları. Bakmamız gereken, bize düşen ders nedir bu olaylarda? Bakın bir defa burada Aleyhissalatü vesselamın ceza verme yöntemlerinden birisini okuyoruz. Ceza verme yöntemi. Kim? Kime ceza veriyor? Cezayı verdiği insan, işlediği günah sebebiyle vicdan azabı duyan insanlar. Boykotun yararı ya da boykotun etkisinin olabileceği insanlara bu ceza verir. Peki kime verilmez? Günahını itiraf etmeyen, işlediği günahı umursamayan, günahı kendisine hatırlatıldığı zaman hepten zıvanadan çıkan bizim gibilere değil. Anlatabiliyor muyum? Günahı kendisini adeta bir tarafa sığdıramayacak kadar bunalıma sevk eden bir insan için evet böyle bir boykotun etkisi olabilir. Öbür tarafta günahı umursamayan bir insanın, günahı hatırlatıldığı zaman bile bunu kabul etmeyen bir insanın, hiç oralı olmayan, günah işlemiş mi işlememiş mi farkına bile varmayan bir insana siz bu boykotun nesini uygulayacaksınız? Zaten adam çoktan hazır. Zaten terk etmeyi çoktan bekliyor zaten. Böyle bir şey olamaz ki. Onun için böyle bir boykotun, böyle bir cezanın, müeydenin uygulanabileceği bir kesimin özelliğidir bu aslında. Herkese değil bu. Münafıklara uygulamadı Aleyhissalatü vesselam. Savaştan ya da seferden geri kalan o kadar insan içerisinde sadece bunlara uygulamasının esprisi buydu. Berikiler zaten günahının ızdırabını yaşıyor. Günahının ızdırabını yaşayan insanlara ders olacak türden bir boykot, evet etkili olacaksa etkili olacaktır. Bugün de uygulanır mı? Aynen uygulanır. Ama zaten günahını günah olarak bilmeyen, birisini hatırlatmasına rağmen hepten çileden çıkan, oralı olmayan bir insanla alakalı bir şey değil bu söylediğim. Bunların bir özelliği daha var. Bu özellik kimde varsa böyledir. Günahla birlikte Allah'ın huzuruna mı varmak, yoksa bütün yakınlarını bir tarafa bırakmak mı? Bu iki tercih yan yana geldiğinde günahların affedilmemesindense yakınlarını terk etmeye göze alanların uygulandığı ceza. Anlatabildim bilmem. Bu insanlar ailelerini, en yakın akrabalarını, en yakınlarını bakın kaybedebiliyorlar. Bunları kaybetmeye göze alabiliyorlar. Ama inançlarını, Allah nezdindeki değerlerinin kaybolmasına tahammül etmeyen insanlardır. Bunlar için geçerlidir. Herkes için değil. Bunlar öylesine bir tevbeye sahip oldular. Ama aynı zamanda böyle bir cezanın uygulanmasıyla alakalı cezalandıran kişiler ile cezalandırılan kişilerin ahlakı da bu olayda ortaya çıktığı gibi önemli. Nedir bu ahlak? Cezalandıran kişi sadece kin ve intikam almaktan ibaret bir cezalandırma olmayacak. Tam fırsat ele geçti. Ben de sana göstereceğim hesabında olmamalı. Öyle de olmadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İntikam ve kin almaktan uzaktı. Cezalandırılan da bunu kendisi hakkında hayırlı gören bir insandı. Öyle olması lazım. Cezalandırılacak kişi. Günahlarının affına sebep sayacak bu olayı, liderinin aleyhinde bir düşmanlık kampanyasına da dönüştürmeyecek bunu. Fırsata dönüştürmeyecek. Müslümanların ihtilaf çıkarmasına da fırsat vermeyecek. Ve de en önemlisi, kardeşler, en önemlisi, bugüne kadar yaptığım hizmetler göz ardı edildi. Bir defa hata yaptık, ne olacak demeyecek cezalandırılan kişi. En çok hata yaptığımız konu budur. 10 tane iyi iş yapmışız, bir tane ciddi bir hata yapmışız, ümmetin gerçekten büyük bir bedel ödemesine neden olacak bir hata, bu yapılan hatadan dolayı öbürlerinin tümünü göz ardı ettiler, ne olacak bunu da idare edin demeyecek cezalandırılan kişi. Bu hesabın içerisinde olmayacak. Her hatanın kendi çapını bir değerlendirmesi olacak elbette. Yine bu olayın bize hatırlattığı bir şey daha var. Toplumu yöneten, Müslüman ümmetin sözüne itibar ettiği kimse, dün peygamber, bugün ümmetin öncülüğünü yapan insanlar. Onların emretmesiyle bir toplum, söz konusu kişilerle bütünüyle yabancı hale gelebilmeli. Ümmet budur işte. Bir sözle, herhangi bir bildiri yok. Aleyhissalatü vesselam sadece bunlarla kimse konuşmayacak dedi. Nedeni niçini kimse sorgulamadı. Zaten neden belliydi de. Acaba demediler. Yani idare etsek şöyle olmadı. Kuytuda köşede falan değil. Kâb bin Malik bunu kendisi anlatıyor. Affedildiğini öğrendikten sonra. Hiç kimse bana cevap vermedi diyor. Allah'ın selamını alırken ve aleykümselam dönüp yüzünü çevirerek selam alıyorlardı. Var mı içinizde böyle bir selamla karşılaşan? Buna rağmen Kâb bin Malik kaybolmadı bakınız. Kaybolmadı çünkü derdi bağcıyı dövmek değildi ki, amacı üzmemekti. O günahın ağırlığını hissediyordu. Bunun bağışlanması adına bu kadar çaba sarf ediyordu ve bütün bunları göze alıyordu. Ümmetin lideri sadece bir cümle söyledi. O cümle bütün toplum tarafından anında kabul gördü ve anında o insana yabancı oldu. En yakınları bile yabancı hale geldi. Ama aynı zamanda bu olayda bir örnek daha var. Toplumun hiçbir ferdi, hiçbir Müslüman hata yapan bu insanlara yüklenmedi, fırsata dönüştürmedi. Aralarında husumet olan bir iki kişi bir cümle sarf ettiyse bütün cümle ümmet üzerine yüklendi. Hayır dediler. Kâb bin Malik'e böyle yanlış bir ifade kullanamazsınız. Kâb bin Malik nerede diye sorduklarında bir sahabi Kâb bin Malik'i malı mülkü oyaladı diye hoş olmayan bir ithamda bulununca bütün ümmet hayır dediler. Biz Kâb bin Malik'in böyle olmadığına kanaat getiriyoruz. Evet yanlış yapmıştır ama hakaret etmesine müsaade etmeyiz dedi. Bu olay bize bu açıdan çok önemli bir ders verir. Hiçbir fert hata yapana yüklenmek için fırsata dönüştürmemeli böyle şeyleri. Aksine her fert kardeşinin bu gözden düşmüş haline üzülmeli, affedilir edilmez de onu kucaklayıp bağrına basabilmelidir. Yapılabilirse tabii. Ve tevbe ederken işlediği günahtan duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli böyle günahlarda. İç dünyasını kendisini sıkmalı. Samimiyetle Allah'a yalvarmalı. Belki bugün birisinin böyle bir emir verme yetkisi yok belki. Olsa bile belki tanımayız. Acaba peygamber bugün böyle bir emir verecek durumda olsaydı ya da biz Medine'de olsaydık hakikaten şu inancımızla, şu teslimiyetimizle ne kadar teslim olabilirdi ki bu emre? O anlamda burada özellikle insanlar kendi işledikleri günahın ızdırabını iç dünyalarında yaşamalı. Dışarı yansıyan şekli o vitrinliktir. O tribünleredir. Asıl kendi iç dünyasında gerçekten kendini yiyip bitirmeli. Bunu herkes kendisi bilir. Üçüncü bir şahsın bilme imkanı yok. Kişinin kendisi ve de Rabbi bilir. Bu böyle olmalı ki günahların bağışlanma imkanı ortaya çıksın. Ve önemli bir husus daha, hizmeti, dine olan hizmeti, din adına çalışmaları, gayretleri belli bir zamana, belli bir şarta tahsis etmek, önceki yaptığı fedakarlıklarla yetinip yenilerine katlanamamak, önceki yaptıklarım yeter deyip oturmak ne kadar yanlış olduğunu anlıyoruz. Ne kadar fedakarlık yapmış olursanız olun, 2015'e kadar çok muazzam fedakarlıkların altına imza attınız. 2015'e geldiniz, yoruldunuz. Ya da belli süreçlere geldiniz, zaten fırsattan istifadeye dönüştü. Biraz da dinlenelim dediniz, öyle mi? Daha önce yaptığınız fedakarlıklar var. Evet doğru da neden bir fedakarlık daha ıskalanıyor? Kâb bin Malik neler yapmadı ki ümmet adına, din adına? Yaptı ama son geldiği Tebuk seferinden geri kalınca bütün hepsini silmedi tabii ki. Onu anlamda söylemiyorum. Ama sanki şöyle bir duygu vardı. Zaten biz yeterince bu hizmeti yaptık. Zaten peygamberle birlikte birçok sefere katıldık. Katılmadığımız sefer yoktu neredeyse. Tebuk'e katılmasak ne olacak ki diye başladın mı? Aynı konuya biz de düşeriz. Şimdiye kadar bunu yaptık. Yani bugünlük bunu yapmasak ne olur? Dediniz mi? Geri kalıyorsanız aynı pozisyondasınız. Aynı pozisyondasınız. Günahınıza yanmanız lazım. Peki bu insanları geride bırakan neydi? Herhalde seferin zorluğu, seferin uzun ve meşakkatli oluşu, Allah'ın ifadesiyle usra, yani zorluk seferiydi. Bir o kadar da insanların buradan alıkonmasına neden olan imkanlardı. Yani geride bırakılanların geride kalma nedeni ne? Bu insanların geride kalmasına neden olan neydi? Maldı değil mi? Zevklerdi, rahatlardı, yapılmış olan planlardı. Bütün bunlar onlara çok cazibeli geldi ve onu tercih ettiler. Sonra kahroldular ama onu tercih etmeleri neticesinde bu duruma düştüler. Şimdi geride kalan dün, onların geride kalmasına neden olanlar, ya bugün bizim geride kalmamıza neden olanlarla bir karşılaştıralım. Mesela hangi imkanları elde etmek adına bazı şeyleri yapmaktan kaçınıyoruz? Bizi bağlayan ne? Makamlarınız mı? Kariyer endişeniz mi? Daha çok kazanma hissiniz mi? Çoluk çocuğunuz mu? Maişetiniz mi? Kaybetmekten korktuğunuz bir takım imkanlarınız mı? Fark etmez ki. Yapmanız gerektiğine inandığınız ama buna rağmen arkadan sizi çekip duran o varlıktan ya da o imkanlardan dolayı gitmiyorsanız, geride kalanlardan birisi de sizsiniz. Biz. Anlatabiliyor muyum? Neden geride kaldınız? Herkes kendine çekip geriye dönüp baksın. Herkes kendisine dönüp baksın. Neden yapmadım? Herkesin bunu yapmasına engel olan bir engel vardır. Bir bağı vardır mutlaka. Onun için Allah Teala sadece tarihte seferden geri kalan bu insanların hikayesini anlatmak adına değil, daha genel anlamda Müslümanlara bir sorumluluk yüklemek adına bunu bize anlatıyor. Kâb bin Malik'in o anlattığı olay da bütün hadis kaynaklı, muteber bütün hadis kaynaklarında olduğu gibi nakledilen geçen bir hadisedir. Dolayısıyla ayetle yaşanan olayı yan yana koyduğumuz zaman bu dersleri çıkarmamız mümkün değerli kardeşlerim. Onun için hata yapılmaz değil. Hata yapılır ama hatanın üzerine yatamazsınız. Böyle bir Müslüman anlayış olmaz. İşlediğiniz hata sizi içinizden sarsması lazım. İşlediğiniz hata sizi rahatsız etmesi lazım. Tıpkı dünyevi anlamda planladığınız ama elde edemediğiniz bir, kaçırdığınız bir imkandan dolayı hani rahatsız oluyorsunuz ya, o gün nasıl rahatsız oluyorsunuz? Ondan çok daha fazlasıyla gerçekten inanç adına bir kayıp mı yaşadınız? Bir o kadar rahatsız olmanız lazım. Herkesin kendi hayatında kendisini etkileyecek şeylerle mukayese edebileceği bir örnek vardır mutlaka. Onun için bizi geride tutan, bizi yapılması gereken fedakarlıklara girişmekten alıkoyan, bizi frenleyen, çekip duran o varlıklarımızın, o bağlarımızın tümünü koparmak durumundayız. Yapılması gereken budur. Yoksa hayatta ileri atılma imkanımız yok. Kendi kendimizi kandırabiliriz. Bakın, benzetmek gibi anlamayın. Ama sadece kendi nefsime ve hep beraber konuşuyoruz. Bakın münafıklar aynı hatayı işledikleri halde hiçbir şey yokmuş gibi yaşadılar. Münafığın yaşantısı budur. Müslüman ise hiçbir şey yokmuş gibi değil. Dünya başına yıkılmış gibi hissetti. Aynı hatayı işlemenin münafık ve mümin üzerindeki etkisi budur. Buna aleyhissalatü vesselam aynen şöyle ifade eder. Mümin bir günah işlediği zaman üzerine dağ yıkılmış gibi hisseder. Münafık da bir günah işlediği zaman burnunun ucuna bir sinek konmuş hisseder. Bu böyledir. Günahlarımızın itiraf edilmesi, günahlarımızdan dolayı sızlanmamız, deşifre etmemiz değil, bu anlamda söylemiyorum. Çıkın her tarafta ilan edin anlamına değil. Herkes biliyorsa zaten biliyor, ayrı bir konu. Ama işlediğiniz günahtan gözyaşı dökmedikçe bu iş olmaz. tevbe ettiğini söylemekle tevbe etmek farklı şeylerdir. Tevbe ettiğini söylemek ayrıdır. Tevbe etmek tamamen ayrı şeylerdir. Allah bu bilinci bize lütfetsin. 118. ayetten sonra gelen 119. ayet zaten konunun ne kadar genel olması gerektiğini, genel olarak neden anlaşılması gerektiğini bize hatırlatır. Der ki Allah Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman ettiğini söyleyenler, madem iman ettiğinizi söylediniz, madem mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz, o zaman ittakullah, Allah'tan sakının, takvalı olun, ve kunu ma'as sadikin. Bu bağlamda takvalı oluşunuzun göstergesi o şu bu değil ya, sadıklarla beraber olmanızdır. Bakın doğru olmanız yetmiyor. O ayrı bir konu zaten. Doğru olmak yetmiyor, bir de doğrularla birlikte olmak imanın ve takvanın gereğidir. Fark ettik mi bilmiyorum. Doğrularla birlikte olun. Doğru ne? Ya da yalan ne? Kur'an'dan şöyle bir şey öğreniyoruz. Mesela Sad suresinde Allah Teala iblisten bahsederken, İblis Adem mücadelesinden bahsederken iblisin şu cümlelerini bize aktarır. Kale فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قال فَالْحَقْ وَالْحَقَّ اَقُولُ der. Sad 82, 83 ve 84. ayetler. İblis konuşuyor. Daha doğrusu Allah iblisi konuşturuyor. Adem'i gözden düşürdükten sonra süre istedi. Kıyamete kadar Allah süre tanıdı ve o süreyi tanıdıktan sonra iblisin bize duyurulan planı kıyamete kadar. İzzetine yemin olsun ki diyor, iblis yemin ediyor Allah'a. İzzetine şerefine yemin olsun ki ben kullarını saptıracağım. Ama ihlaslı olan kulların hariç. İblis bile doğru söylüyor. 84. ayet Allah ne diyor? Bakın fel hak. Evet doğru söylüyorsun. İblisin bile yalan söylediğini gösteremezsiniz. İblis bile yalan söylemiyor bakınız. İblisin söylediği doğru. Fel hak. Doğru. Vel hakka ekul. Ama doğruyu sen söylediğin için değil. Ben söylediğim için doğru diyor Allah Teala. İblisin söylediği doğru. Aynı doğruyu Allah da söylüyor. İhlaslı kullarıma sen etki etmeyeceksin. İblis de aynısını söylüyor. İhlaslı kullarının dışındakileri etkileyeceğim. Allah da diyor ki haklısın doğru. Ama doğru sen dediğin için değil ben dediğim için. İblis bile doğru söyler. Bu nedir? Ağır bir ifade farkındayım. Aleyhissalatü vesselamın bir hadisine sığınarak bunu kullanma cesaretini gösterdim de. Aleyhissalatü vesselama sordular. Bir mümin zina yapabilir mi? Olabilir dedi. Bir mümin hırsızlık yapabilir mi? Olabilir dedi. Peki bir mümin yalan? Asla. Asla. Fahrettin Razi'de birkaç tefsirde nakledilen ama kaynağını bulamadığım fakat muhteva olarak da bu hadisle de örtüşen bir olay anlatılır. Hadis kaynaklarında görmedim. Ters olmadığı için aktarabilirim diye düşündüm. Aleyhissalatü vesselama bir adam geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben Müslüman olmak istiyorum ama sana iman etmek istiyorum ama fakat içki de içiyorum, zina da yapıyorum, hırsızlık da yapıyorum, yalan da söylüyorum. Ben bunların tümünü bırakamam Müslüman olursam. Bana bunlardan bir tanesini söyle bırakayım dedi. Hepsini bırakma imkanım yok. Bir tanesini söyle hangisi daha büyükse onu bırakayım, öyle yapayım. Yoksa benim hepsini bırakmaya takatim yetmiyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki yalan söyleme. Tamam diyor ben söz. Bu rivayetin devamında deniyor ki bu adama zina olayla karşı karşıya gelme şeklinde bir şey musallat oldu. Zina yapmayı düşündü. Peygamber'e yalan söylememe söz verdiğim için dedi. Ben şimdi zina yapsam peygamber bana sorsa yalan söyleyeceğim. Yalan söylememe söz verdim. Bu yalanı söylememek için zina yapmaktan vazgeçti. Sempati duydu, günahların tümüyle karşı karşıya kaldı. Hırsızlık, içki, bütün bunlarla baş başa kaldığında her seferinde peygamberin ondan istediği yalan söyleme cümlesi aklına geldi. Her seferinde bunlardan vazgeçti ve döndü peygambere dedi ki ya Resulallah dedi Sen bana öyle bir emir verdin ki bunu yerine getirdikten sonra hiçbir günah işleme imkanım kalmadı. Aynen de öyledir. Bir Müslüman yalan söylüyorsa bütün kötülükleri yapabilir. Bütün kötülüklerin kapısını açar yalan. Hepsini yapar. Allah'ı kandırmaya çalışan bir Müslüman herkesi kandırır. Herkesi kandırır. Onun için yalan ile iman yan yana bulunmaz bir insanda. O yüzden Allah Teala doğruluk üzerinde dururken, bakın ayetlerin geldiği bu bağlamda, iman ettiğinizi söylüyorsanız takvalı olun ve doğrularla birlikte olun. Doğruyla yalan ile alakalı bizim algılamalarımızın tersine bir şey daha söyleyeceğim. Yine Kur'an'dan hareketle. Doğru nedir? Yalan nedir? Münafıkun suresini. Burada bu derslerde zaman zaman bunu hatırlattım. Yeri geldiği için tekrar olsun diye. Münafıkun suresinin ilk ayeti yalanın tanımını yeniden yapmamıza neden olur. Yalan, var olan şeyin tersini söylemek değildir sadece. Var olan şeyin hilafına söylemek değildir. Bir şeyin olmamasına rağmen olduğunu söylemek değil. Olmuşsa olmadığını söylemek değil yalan. Bu yalanın sadece bir şeklidir. Bakın bir yalan tarifi. Diyor ki Allah Teala münafıkunun ilk ayeti. O ayete bakın lütfen. İzâ câekel münafıkun. Münafıklar sana geldiğinde ey peygamber. Kalu derler ki neşhedü inneke le Resulullah. Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ayet devam ediyor. Vallahu ya'lemu inneke le Resuluh. Allah da biliyor ki sen onun Resulüsün. Ayetin son cümlesi vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Allah şahitlik yapıyor ki münafıklar yalan söylüyor. Peki münafıkların yalan söylediği cümle hangisi? Sen Allah'ın Resulüsün. Aynı cümleyi Allah da söyledi. Sen Allah'ın Resulüsün. Münafıklar da aynı cümleyi söyledi. Sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah da dedi ki sonra siz yalan söylüyorsun, ben doğru söylüyorum. Aynı cümle, birisi doğru birisi yalan söyleyebilir mi? Namaz farzdır. Ben söylediğim zaman doğru. Namaz kılmayan bir insan namaz farzdır dediği zaman yalan söylüyorsun demeliyiz. Peki doğruyu sen söyle. Doğruyu söylüyorum. Namaz farzdır. Aynı şey. Evet aynı şeydir. Farkı ne? Senin dilinden çıkanla kalbinde olan birbirine uymayınca bunun adı yalandır. Yalanın tarifi budur. Kalbinde olanla dilinden çıkan uymuyorsa birbirine, bakın Allah'a göre yalanın tarifi bu. Öbür türlüsüne girmeye gerek yok zaten. Olmuştu olmamış demek. Olmamıştı olmuştu demek. Bu zaten bilinen bir şey. Ama bakın zihninizden, kalbinizden geçenle dilinizden çıkan şey birbirine uymuyorsa bunun adı yalandır. Samimiyetle söylemediğiniz bir şey dilinizden çıkıyor ve herkesin doğru söylediğini zannediyor. Yalan. Samimi olmadığınız halde dinle imanla alakalı bir cümle kullanıyorsunuz. Yalancısınız. Halbuki o cümle doğru. Münafıkların sen Allah'ın Resulüsün cümlesinden daha doğru ne var ki ama? Onun için yalanın tarifi budur. Dolayısıyla doğruyu bunun üzerinden gerçekleştirelim. Doğru olun. Dilinizden çıkanla kalbinize, zihninize, kalbinize, zihninize taşıdığınız şey birbirine uysun, aynı olsun. Bunun adı doğruluktur. Bunu yapana da doğru insan derler. Hangi anlamda bunu söyler Allah Teala? Hem konuşmada, hem niyette, hem de amelde doğruluk. Sadece konuşmada doğruluk olmaz. Niyette de doğruluk olması lazım. Amelde de doğruluk olması lazım. Mesela iyilikleri gösteriş için yapmak ya da bir takım güzellikleri çıkar gütme gibi amaçlarla yapmak doğruluğu bozar. Ya da mesela kötülükleri aynı anlayışla terk etmezseniz, kötü olduğu için değil de toplum baskısı olduğu için terk ediyorsanız bunun adı sahtekarlıktır. Allah dediği için kaçınmakla toplumun baskısından dolayı kaçınmak farklı şeylerdir. Toplum el üstüne tuttuğu için bir ameli yapmakla Allah razı olduğu için bir ameli yapmak, bakın görünürde aynıdır ama biri doğrudur biri yalandır. Dürüstlük budur işte. Hem niyette hem amelde hem konuşmada. Ama bu ayet 119. ayet değerli kardeşler. 119. ayet doğru olmayla yetinmeyeceğimizi anlatır. Sadece doğru olmak değil, doğrularla birlikte olmak da gerekiyor. Sadece kendimizin doğru olması yetmiyor ki. Beraber olacağımız insanların doğru insanlar olması lazım. Ya da doğru insanlarla beraberliği tercih etmemiz lazım. Bu da inisiyatif olarak bizim elimizdedir. Kiminle birlikteyseniz onlarla birlikte gidersiniz. Nereye? Elbette ebedi alemden bahsediyoruz. Bu dünyada beraber olduklarınız ahirette de beraber olacaklarınızdır. O yüzden birer Müslüman olarak hep şunu söylüyorum ve inanıyorum. En fazla kiminle beraberseniz sizi cenaze olarak uğurlamaya gelen insanlar da o sizin gibi olanlardır zaten. Beraber olacağınızı o anlamda dikkat edin. Sizin cenazenizi beraber olduğunuz insanlar kılacaktır. Size dua edecek insanlar o insanlardır. Kimin sizin cenazenize size dua etmesini istiyorsanız, kimin samimiyetle sizin yanınıza koşmasını istiyorsanız, ahirette kiminle beraber olmak tam şeref duyuyorsanız, dünyada onunla beraber olmak gerekiyor. İşte doğrularla beraber olun budur. Doğru olmak yetmiyor. İslam bireysel olarak yaşanacak bir din değil ki. İslam başkasıyla birlikte yaşanacak bir din bu anlamda. Onun için müminler beraber olacağı insanlara dikkat etmek zorundadır. Kiminle mesela? Hangi özellikleri nedeniyle birlikte olmak bizi onurlandırıyor? Kiminle? Ve hangi özelliklerinden dolayı? Birlikte olmak bizim hoşumuza gidiyor. Bu bizim İslami kimliğimizin özelliklerindendir. Kiminle, ne adına, hangi özellik, hangi avantaj onunla birlikte olmana neden oldu? Bu senin imanla alakalı anlayışının göstergesidir. Ama maalesef baktığımızda beraberliklerimizin amaçları biraz daha farklılaşıyor. Mesela doğru olduğu için mi insanlarla beraberiz, yoksa varlıklı oldukları için mi? Doğru oldukları için mi, yoksa işimiz düşeceği için mi? Doğru oldukları için mi, yoksa beraber bir gün iş olur, zaman olur, bir şeyler yaparız mı? Yoksa mahcup olmamak için mi? Bu özellikleri sorgulamamız lazım. Amacımız Allah'ın razı olmasını sağlamaksa doğru insanlarla birlikte olmak durumundayız. Bu doğru insanların çok mükemmel artı özellikleri olabilir. Bu ayrı bir konu. Sadece tercih konusunu söylüyorum. Çünkü Hazreti Peygamber'den bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar şaşmayacak bir yanlış var sürekli. O yanlış nedir? Belli kesimle. İşinizi görebileceğiniz insanlarla oturup kalkmak anlayışı Hazreti Peygamber'e yapılan ilk teklifler arasındaydı. Garibanları bırak, cebi ve omuzu kalabalıklarla birlikte ol teklifi Peygamber'e yapılan ilk teklifler arasındaydı. Kıyamete kadar böyle devam eder. Hazreti Peygamber eğer amacı kısa yoldan toplumu ıslah etmek olsaydı, eğer amacı kısa yoldan böyle köşeyi dönmek olsaydı bu teklifleri kabul ederdi ama etmedi. Çünkü amaç şirket kurmak değil ya. Amaç patron kulübü mü yapıyorsunuz siz? Yoksa ümmet mi oluşturuyorsunuz? Kimi Müslümanların zenginlerle sadece oturup kalkarak, sadece bize bir gün faydası olur düşüncesiyle, sadece onlara iltifat ederek bir din anlayışı oluşturduklarını görüyoruz. Onun için soruyorum. Gerçekten ümmet mi oluşturmaya çalışıyorsunuz? Yoksa şirket mi? İkincisi ise problem değil. Ama birincisi ise samimi olmak durumundasınız. Çünkü neticede yarın iş başa düştüğü zaman bu fedakarlıklardan kaçınmayacak olan insanlar geride imkanları fazla olmayan insanlar olacaktır. Bu hep böyle olmuştur. Ön plana çıkardıklarınız sizi ilk başta geriye bırakacak olan insanlardır genel anlamda. İstisnalar kaideyi bozmaz elbette. Onun için Müslüman olabilirsiniz, müttaki olabilirsiniz ama beraber olacaklarınızın da müttaki ve sadık olmasına dikkat edin der Allah Teala. Ayet 120 ve 121. ayetler. مَا كَانَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Medine halkı ve Medine'nin etrafında olan Bedeviler, Arap, Allah'ın Resulünden geri kalmaları yakışmaz onlara. وَلَا يَرْغَبُوا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ Ve kendi nefislerini Resulün nefsine tercih etmesi yakışmaz onlara. Allah Teala son noktayı koyuyor. Peygamberin yapmış olduğu işi, o meşakkatli işi yaparken siz rahatınıza düşkün olarak yatamazsınız. Ebu Hayseme bu cümleyi hatırladığı zaman atıldı ve peygambere yetişmişti. Aradan bir sürü mesafe geçmiş olmasına rağmen. Medine'de kalmayı tercih edenler arasındaydı. Evine vardı, soğuk su, gölge ve etrafında hanımlar, baktı. Peygamber dedi, o yiyecek içecek sıkıntısını yaşarken ben burada bu nimetler arasında nasıl Müslümanım dedi. Atına atladı gibi yetişti ve vaziyeti kurtardı. Hatta uzaktan gördüğünde de bu gelen Ebu Hayseme olsaydı bari falan dediği zaman da aleyhissalatü vesselam isabet etmişti zaten. Müslümanın peygamberden geri kalması, peygamberi yarı yolda bırakması yakışmaz. Kendini ona tercih etmesi yakışmaz. O meşakkatlere dalarken kendi lüks ve sefası içerisinde yaşayamaz. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ Bu neden böyle? Neden peygamberi yarı yolda bırakamaz Müslüman? Neden kendisini peygambere tercih edemez? Çünkü Allah yolunda ne zaman onlara bir susuzluk dokunsa, Allah yolunda susuzluk ızdırabını çekseler, yorgunluk yaşasalar, açlık yaşasalar ya da ne zaman düşman ordularının yüreklerine korku salacak bir tavır içerisinde bulunsalar ya da ne zaman düşmana bir galibiyet elde etseler, düşmandan bir takım şeyler elde etseler, düşmanı hezimete uğratsalar, Müslümanlar ne zaman bu benzeri şeyleri yapsalar mutlaka yaptıklarının karşılığı olarak bir ameli salih yazılır. Sadece savaşa katmak değil, savaşa katılarak değil sadece. Bir açlık, bir susuzluk, bir yorgunluk dokunduğu zaman Allah yolunda Allah Teala bunu da yazar. Sadece savaşmak değil. Savaşmak işin öbür tarafı ama yorgunluğun, açlığın ve susuzluğun bile kat sayısını Allah Teala anlatıyor. Bunların amelinin karşılığı var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضُيُّ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah muhsinlerin ücretini, mükafatını asla zayi etmez. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ Yine onların bütün yaptıklarına mükafat var. Ne gibi mesela? Az olsun, çok olsun. Velev ki yarım bir hurmayla dahi olsun. Gücünün yettiği bu kadar. 3 lira, 5 lira. Herkes gibi binlerce vermeyebilir. Az ya da çok infak etsin. Ya da Allah yolunda bir sefere katılırken, Allah yolunda bir yolculuğa katılırken kat ettiği mesafeler nedeniyle, kat ettiği vadiler nedeniyle mutlaka Allah ona ecir yazar. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ وَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşlediklerinin en güzelini kat be kat Allah Teala verecektir. Onun için bir Müslümanın peygamberin katlandığı fedakarlıktan geri kalma hakkı yok. Peygamberin katlandığı fedakarlıktan geri kalma hakkı yok. Şimdi bu cümleyi, yani peygamber aleyhissalatü vesselama kendi nefislerini tercih edemez. Kimden bahsetti? Diyebilirsiniz ki peygamber bugün yok. Aleyhissalatü vesselam aramızda değil ya da biz onun yanında değiliz. Kendimizi ona ve onu kendimize tercih etme gibi bir imkanımız yok diyebilirsiniz. Gerçekten diyebilir misiniz? Edebiyat yapmıyorsak canımız sana feda ya Resulallah diyoruz. Hani başımızın tacı diyoruz. Hani gönlümüzün ilacı diyoruz. Hani sensiz hayat olmaz diyoruz. Hani sensin bizim her şeyimiz diyoruz. Eğer palavra değilse, gerçekten ciddiysek bu söylemlerimizde, peygamber bugün burada olsaydı bizden ne isterdi, onu ne yapıyoruz? Bizden neden kaçınmamızı isterdi, neler yapmaya çalışıyoruz? Bu anlamda kendimizi ölçelim. Nefsimizi peygambere tercih etmek budur. Yoksa peygamber döneminde yaşamayan insanlar olarak biz bu ayetin muhatabı değiliz deyip geçmemiz lazım, öyle mi? Peygamberden daha iyi bir hayata layık olduğumuzu mu düşünüyoruz? Yanlış yapıyoruz. Peygamberden daha iyi bir hayata layık olma anlayışımıza son vermek durumundayız. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir mi? Kimilerinin zühd adına yaptığı şey. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında hiç karpuz yemedi. Bizim karpuz yememiz doğru değil. Bu kadar basit şeyi indirmek anlamında söylemiyorum. Aleyhissalatü vesselam yanı başında olsaydı nelerden kaçınmanı isterdi? Mesela kendi evinin içerisinde peygamberle birlikte kaç gün tahammül edebilirdin? Mesela peygambere kendi hanımını veya kızını bugün sokağa arz ettiğin gibi ne kadar arz edebilirdin? Konuşmalarınızı peygamberin yanında yaptığınızı farz edin mesela. Ne kadar konuşabilirdiniz? Kaçacak köşe mi arardınız? Yoksa gerçekten aynı yapı içerisinde devam ederdiniz? Budur. Peygambere kendi nefsimizi tercih etmemek. O yüzden Allah Teala hiçbir Müslümanın kendi nefsini peygamberin nefsine tercih etme hakkı yok. Peygamber de konforlu bir hayat yaşayabilirdi. Peygamber de rahat yaşayabilirdi. Ama bakın ki peygamber emrettiğini ilk başta kendisini yapandı. Hendek Savaşı'nda da böyledir. Diğer savaşlarda da böyledir. Sadece plan ve proje çizmekle yetinmiyordu. Sadece insanlara kağıt üzerinden sen burada bulun, sen şurada bulun, ben de burada oturacağım, bekleyeceğim, bakalım ne yapıyorsunuz diye bir peygamber modeli yoktu ya. Böyle bir modeli peygamber bize öğretmedi çünkü. Onun için gerçekten peygambere fedai can yapacağımızı söylemek yerine, edebiyat parçalamak yerine yapılması son derece basit olan şeyler var. Nasıl yani? Yaptığınızda kimsenin size karışmayacağı şeyler var. Yaptığınızda neden bunu yapıyorsunuz denilmeyecek şeyler yaptığınız zaman gerçekten Müslümanca bir hayat yaşamış olursunuz. Hayatımızda mesela üç özelliği yerleştirin. Verdiğiniz sözü aynen yerine getirin. Dakik olun zamanınızda. Konuştuğunuz zaman insanlara doğru konuşun. Aldatmayın. Mutlaka hayatın içerisinde ya bir şey alıyorsunuzdur ya bir şey satıyorsunuzdur. Alırken satarken ne varsa ne yoksa hepsini ortaya koyun. Dürüst olun, dürüst davranın. Allah Resulü'nün bizden istediği budur bakınız. Ya da mesela ibadet konusunda çok samimi davranın. Samimi bir ibadet yapmanıza kim engelleyebilir? Hangi müdür, hangi patron, hangi amir, hangi kanun önünüzde engeldir? Ama biz uçuk şeylerle uğraşıyoruz. Devlet kurma, devlet yıkma. Ya çok basit şeyler. Bizim Allah'a yakınlaşmamızı sağlayan şeylerdir. Ona yüreğimiz yetmiyor. Bağışlayın beni. Onun için çok uçuk şeylerden bahsetmeye gerek yok. Çok basit ve sade şeyler. Yaptığımızda kimsenin neden yapıyorsun demeyeceği şeylerden bahsediyorum. Bunu yaptığınız zaman hayatınız baştan sona düzelir. Kendi çocuklarınıza, kendi hanımlarınıza, kendi yakınlarınıza faydalı olmaya çalışın. Başkalarının çocuklarını kurtarmaya çalışın tabii ki de. Ama önce kendi çocuklarınıza bir sahip çıkın. Önce kendi evinizin içerisinde İslam'ın gerçekten egemen olmasını sağlayın, sağlayalım. Çarşı pazar sonra gelir. Gelmese de problem değil. Allah bana onu sormayacaktır. Sana da sormayacaktır. O anlamda samimiyetle gerçekten biz ve peygamberi yan yana koyduğumuz zaman, mukayese ettiğimiz zaman biz nere, peygamber nere diyorsak cidden bir problem var. Oysa peygamberin sorumlu olduğu dinle bizim bugün sorumlu olduğumuz din arasında gram kadar fark olmadığını biliyorum, eğer yanlış bilmiyorsam. Peygamber neden sorumluysa bir Müslüman olarak ben de aynı şeyden sorumluyum. Peygamber olma özelliği zaten bize yüklenen şeyler değildir. Bununla mukayese ettiğiniz zaman bu ayeti biraz daha doğru anlarsınız. Bir Müslümana hiçbir zaman kendi nefsini peygambere tercih etmesi yakışmaz. Yapamazsınız. Ayet 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Müminlerin savaşa topyekün katılmaları gerekmez. Bu savaşla alakalı daha önce geçmiş olan topyekün kafirlerle savaşın gibi emirlere rağmen çok farklı bir pencere açtı bakınız. Müminlerin tümünün topyekün savaşa katılması gerekmiyor. Ne yapacak yani? Peki gitmeyenler kimler? Kim yapacak? Gitmeyen ne yapacak peki? Bakın Allah Teala bir sorumluluk yüklüyor. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Dinde kavrayış sahibi olsunlar. Dinde derinleşmiş olsunlar diye bir grup geride kalsın. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. Kendilerine döndükleri zaman diğerleri de onları uyarsınlar. Onlara öğrendikleri bilgileri aktarsınlar diye. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Böylece günaha düşmekten sakınırlar diye geride dinde derinleşen insanlar bulunsun. Herkesin topyekün savaşa katılması gerekmiyor dedi Allah Teala. Bunu bir böyle anlıyoruz. Böyle anlıyoruz da tekrar döneceğim. Bir de ikinci şöyle anlamak mümkün. İkinciyi açarak sonra birinciye döneceğim. Herkes özellikle bu ayetin nazil olduğu döneme bir atıfta bulunarak söylemeye çalışayım. Bu ayet nazil olduğu dönemde İslam güçlendi. İslam güçlenince daha önce Müslüman olmak için beklentide olan birçok insan artık İslam'la baş edilmeyeceğini anlayınca Medine'ye akın akın geldiler. Her taraftan. Herkes gelip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Çünkü avantajlı Müslüman olmak. Bunu yaparken beraberinde birçok yanlışlar da beraber yaşanıyordu. Allah Teala dedi ki hepinizin birlikte Medine'ye gitmesi gerekmiyor. Hepinizin Medine bir anda gruplar halinde gidip Müslüman olduğunu ilan etmesi gerekmiyor. Ve hepinizin bu şekilde bir tavır içerisine girmesi gerekmiyor. İçinizden aklı başında, kavrayışı yerinde olan, anlayışı yerinde olan insanlardan bir grup gitsinler, dini öğrensinler, onlar da gelsinler, size anlatsınlar ve dolayısıyla Medine'de bir yığılmaya neden olmaktansa, herkesin gidip hiçbir şey almadan geri dönmesindense bir temsilci heyeti gitsinler, öğrensinler iman ettiğiniz zaman ne gerekiyor, bunu öğrensinler, döndüklerinde size anlatsınlar. Bir de böyle anlaşılıyor bu ayet-i kerime. Bu ikinci anladık mı bilmiyorum. Yani herkesin gruplar halinde din öğrenmeye çalıştığı, çabaladığı bir dönemde Allah Teala diyor ki yok böyle olmaz. Çünkü bakın başlangıçta yani İslam'ın ilk dönemlerinde İslam'a girenler araştırma yapmadan Müslüman olmuyorlardı değil mi? Müslüman oldukları zaman önlerinden hangi risklerin beklediğini biliyorlardı. O yüzden Müslüman oldu mu tam Müslüman oldu. Dönme imkanı yok. Çünkü Müslüman olmak demek ne demektir? Bilerek Müslüman oluyorlardı. Müslüman oldukları zaman neyi kaybedeceklerinin farkındaydı, öyle Müslüman oldular. İlk dönemler. O yüzden ilk dönemlerde fire yok. Bakın ilk dönemde de fire bulamazsınız. Ama son dönemlerde kalabalıklar halinde Müslüman olunca Müslümanlığı kabul eden niçin kabul ettiğini bilmiyor. Biraz da bir tarafı da bize benziyor. Biraz da bize benziyor yani. Neyi kabul ettiğimizi bilmiyoruz ki ya. Ne zaman birisi bize bir ayet, bir hadis hatırlatılsa belki ha yani bu da mı iman etmemiz gerekiyormuş? Heh, bu da iman etmemiz gereken hadiselerden birisi. Bakın dolayısıyla insanların çoğu daha önce sahip oldukları inançlarını değiştirmeden İslam'ı kabul ediyorlardı. Bu son dönemlerde, İslam'ın güçlü olduğu dönemlerde. Sayı ve dış görünüş itibariyle müthiş bir destek sağlanıyordu. Fakat İslam konusunda doğru bilgiye sahip olmadıkları için aslında faydadan çok zarar veriyorlar. Çünkü yontulmamışlardı ki. Allah Teala dedi ki hepiniz böyle olmaz. Bir grup dini iyi öğrensinler, gelsinler öğrenmeyenlere bunu öğretsinler. Bu ayetin böyle anlaşılması daha doğru gibi görünüyor. Ama birinci anlama döneyim. O anlam da bu ayet-i kerime üzerinden çokça konuşulur ve tartışılır. Onu söyleyeyim. Müslümanlar topyekün savaşa gitmesinler. Geride kalabilecek ilim adamları kalsın, kavrayış sahibi olanlar kalsın, bilim adamı ilahiyatçılar kalsın demiyorum ama yanlış anlamayın. Bilim adamlarından bahsetmiyorum. Allah'ın dinini kavrayış sahibi insanlar, öğrenecek insanlar geride kalsınlar. Savaş bitiminde, savaş sürecinde din eğitimi olmadığı için savaş cephede, geride bu insanlar bu eğitime ara vermesinler. Döndükleri zaman eksiklerini bunlar tamamlasınlar. Mutlaka ilmi bir kadro bulunsun. Neye benzer bu? Hani bir gecede ya da birkaç gün içerisinde yaşadığımız bu coğrafyanın bütün toplumunu cahil bıraktılar ya Çanakkale'de. Allah bunun tersini söylüyor. Herkes topyekün savaşa niye gitsin? İçlerinde kimi ilim adamları geride kalması gerekiyordu. Çanakkale savaşı bitti. Toplum hala kendine gelemedi. Allah'ın bu ayeti bu anlamda da değerlendirir. Herkes gitmesin. Geride birileri kalsın. İslami ilimler anlamında bir boşluk doğarsa siz düşmanı hallettiniz ama cehalet en büyük düşman, onu kendi içinizde barındırdınız. Ne anladık bu şimdi? Döndünüz ve cehalet diz boyu. Ne yapacaksınız peki? İlim başka bir yerden elde edilmiyor ki. Bir yerlerden tevarüs suretiyle. Bir yerlerden alınıyor ve başkasına naklediliyor. Birbirinize nakledecek bir hiyerarşik düzenin olması lazım. Bir gecede toplumu cahil bırakmayın diyor Allah Teala. Savaşa gidilecekse bile topyekün gidilmeyecek anlamına gelen bir konudur. Müslümanlar kafirlerle savaşmak zorunda oldukları kadar aynı ölçüde cehaletle de savaşmak zorunda. İslam'ın bakın savaş ortamında bile ilim öğrenmeye, ama bakın ilim öğrenmeye, eksik ve yanlış anlaşılmasın, ben eksik ve yanlış anlatmak da istemiyorum doğrusu. Bugünkü anlamda entelektüelizm hastalığından bahsetmiyorum. Bilgi birikim sahibi olan insanlardan bahsetmiyorum. Bilgiden de bahsetmiyorum eksik anlaşılmasın, ama bilinçten bahsediyoruz. Çünkü Allah Teala لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ diyor. Dinde kavrayış sahibi olmak. Bilgi ve birikimi put haline getiren bir dönemde yaşıyoruz. Allah Teala'nın bahsettiği bu değil. Birikimli, donanımlı insanlarınız bulunsun. Bulunsun ne olacak? Fedakarlık yapmadıktan sonra, toplumun önüne geçemedikten sonra, Allah adına bir adım atamadıktan sonra entelektüel olmuş, ordinaryüs olmuş. Ne anladık ki? Türkiye'de ilahiyatların sayısı 90'a ulaştı. Toplumun dini kalitesi yükseldi mi, azaldı mı? Medya organlarında din anlatan programların sayısı 10 yıl öncesiyle mukayese edilmeyecek kadar arttı. Müslümanların şüpheleri mi arttı, inançları mı arttı? Etmeyin ya. Bu değil bahsettiğim, bu bilgi değil. Dinde fıkıh sahibi olmak, dinde kavrayış sahibi olmaktır. Allah Resulü'nün İbni Abbas'a yaptığı bir duaydı. Allahümme fakkihhu fiddin. Allah'ım onu dinde fakih kıl. Yani kavrayış sahibi yap. Bilgi her zaman adam Müslüman yapmaz biliyorsunuz. Bilgi her zaman adamı Müslüman yapmaz. Okuyun o vahyi, peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyanlar, ama buna rağmen inkar edenlerden bahseder Kur'an. Onun için bilmek inanmak demek değil. Geçin onu. Sübhanekallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

Yemen olaylarının bölgesel ve küresel etkisi. Yemen'de 2022 ateşkesinden bu yana donmuş olan cepheler 2026 yazında yeniden hareketlendi. Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan eden Husi örgütü, 6 Ağustos'ta Mağrib ve Hadramut'ta hükümet güçlerine saldırı başlattı. Çatışmalar Taiz ve Hudeyde'ye yayıldı. Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalara göre 8 Eylül'de ülkenin güneyindeki 4 şehre düzenlenen saldırılarda 73 sivil yaralandı. 10 Eylül'de Moha Limanı'nı ele geçiren Husiler, ertesi gün Kızıldeniz kıyısının geri kalanını, Babil Mendeb'in ortasındaki Mayun Adası'nı ve Haniş Adaları'nı kontrol altına aldı. 11 Eylül'de Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattı insansız hava araçlarıyla vurularak kapatıldı. Mekke çevresinde ilk kez sivil savunma alarmları verildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre saldırı 500'ü aşkın can aldı, 46 bin kişiyi yerinden etti. Suudi Arabistan hava saldırılarıyla karşılık verirken, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD'den askeri müdahale talebinin reddedildiği bildirildi. Kanaatimizce Yemen'deki yangının yeniden alevlenmesinde belirleyici etken, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı Körfez Savaşı'dır. Hürmüz'ün fiilen kapanması, Suudi petrolünü Kızıldeniz'e yöneltmiş, İran'da müttefiki Husiler aracılığıyla ikinci boğaz üzerinde baskı kurma imkanı elde etme yoluna gitmiştir. Mart ayında savaşa dahil olacaklarını açıklayan Husilerin bu cepheyi tam da Körfez'deki savaşın 7. ayında fiilen açması tesadüf değildir. Tahran bir boğazı elinde tutarken ikincisini de müttefiki eliyle kontrol altına almanın pazarlık masasındaki avantajının farkındadır. Bu gelişmelerle Babil Mendeb çok daha güvensiz bir hale gelecektir. Kıyının ve boğazın ortasındaki adanın aynı silahlı yapının elinde bulunması gemileri topçu menziline sokmaktadır. İki kritik boğazda güvenliğin aynı anda kaybolması petrol piyasasını ve dünya ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Nitekim Brent petrol 107 dolar civarına tırmandı. Tam yüklü süper tankerler Süveyş'ten geçemediği için yüklerini Sumet boru hattına aktarmak ya da daha küçük gemilere bölmek zorunda. Asya'ya giden petrol ise Afrika'yı dolaşmak durumunda. Körfez petrolü dünyaya daha pahalı, daha yavaş ve daha düşük hacimle ulaşacaktır. Mısır açısından tablo ağırdır. Süveyş gelirleri 2022-2023'teki 8,8 milyar dolardan 4,67 milyar dolara geriledi ve daha da azalacaktır. Mısır'a destek veren Suudi Arabistan'ın da bu krizden ekonomik olarak zarar görmesi Kahire'nin yükünü katlayacaktır. Hürmüz ve Kızıldeniz'deki kayıplarla saldırıların maliyeti altında yıpranan Riyad'ın destek kapasitesi daraldıkça Mısır ekonomisi krizin en ağır faturasını ödeyen ülkelerden biri olacaktır. ABD'nin Yemen'deki son gelişmelere doğrudan müdahale eden ve çatışmalarda bilfiil yer almaktan özenle kaçınmasının sebebi Körfez'de yaşadığı ciddi sarsıntı ve 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanıyor olmasıdır. Washington'ın mühimmat stoklarının azaldığını kabul etmesi İran karşısındaki caydırıcılığında önemli bir prestij kaybına yol açmıştır. Bu nedenle her ne kadar Trump, İran'ın şartları kabul etmek zorunda kalacağını iddia etse de ABD'nin seçimlerden sonra savaştan çok anlaşmaya yakın duracağı kanaatindeyiz. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması da ilk sınavıyla karşı karşıya. Pakistan başta anlaşmanın işletebileceğini söylese de ardından askeri yanıtın gündemde olmadığını açıkladı. Türkiye ise kınamayla yetindi. Anlaşmanın tarafları olaylara doğrudan dahil olmayı tercih etmeyebilir. Bu arada ABD'nin bölgedeki caydırıcı gücü günden güne zayıflamakta ve bu olaylarla daha da zayıflayacaktır. En yakın müttefikinin yardım talebini geri çeviren, Hürmüz'ü aylardır açamayan ve Babil Mendeb'in el değiştirmesini seyreden bir güç, bölge ülkelerine artık eskisi kadar güven verememektedir. Varlığını büyük ölçüde ABD desteğine borçlu olan İsrail, bu desteği kaybetmesi halinde saldırgan tutumunun bedelini tek başına ödemek zorunda kalacaktır.
Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 28. sayfasında yer alan Ed-Dersu Thalithu, 3. ders başlıklı metni okuyacağız ve çevirisini tamamlamaya çalışacağız. Dersi okumaya başlıyorum. El-Mudarrisu Lime te'ahkartum ya ihvanu. Kardeşlerim, niçin geciktiniz? Niçin geç kaldınız? Zubeyr لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. Çünkü bugün lokanta geç açıldı. Çünkü lokanta bugün geç açıldı. El müderris متى فتح, ne zaman açıldı? Zubeyr فتح الساعة السادسة, saat 6'da açıldı. El müderris ومتى يفتح كل يوم, her gün ne zaman açılır? Her gün ne zaman açılıyor? Cabir يُفْتَحُ السَّاعَةَ السَّادِسَةَ اِلَّا رُبْعًا, saat 6'ya çeyrek kala açılır. Saat 6'ya çeyrek kala açılır. الْمُدَرِّسْ اِجْلِسُوا وَفْتَحُوا الْكِتَابَ, oturun ve kitabınızı açın. Ve kitabı açın. اَيْنَ كِتَابُكَ يَا اِدْرِيسُ, İdris senin kitabın nerede? İdris senin kitabın nerede? İdris Suriqa kitabi ya ustaz, hocam kitabım çalındı. Hocam kitabım çalındı. El müderris Suriqa kitabuk, kitabın çalındı mı? Meta ve eyne, ne zaman, nerede? İdris سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. Dün gece, dün akşam ben odada yokken çalındı veya çalınmış. Dün akşam ben odada yokken çalınmış. وسرقت معه أشياء أخرى. Kitabımla birlikte başka eşyalarım da çalınmış. Saati ve hizai ve mu'zamu melabisi, saatim, ayakkabım ve elbiselerimin çoğu. El müderris avvadakallahu minha, Allah sana onların yerine daha iyisini versin. Allah sana onların yerine daha iyisini versin. Uridul ana en es'alakum es'ileten fima darastum emsi, ben şimdi size dün öğrendiğiniz konuyla ilgili sorular sormak istiyorum. Fi ayyi şehrin vulide Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayda doğmuştur? Ahmet vulide sallallahu aleyhi ve selleme fi şehri Rabi'in el-evvel, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabi'il evvel ayında doğmuştur. El müderris ve fi ayyi senetin vulide sallallahu aleyhi ve selleme ya Cabiru, Cabir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi yılda doğmuştur? Cabir, ma edri, bilmiyorum. El müderris, elem tedrusu hâza, bunu işlemediniz mi? Bunu öğrenmediniz mi? Cabir, bela derasnâhu, işledik. Velâkinnenî nesîtu, fakat ben unuttum. El müderris, men ya'rifu hâza, bunu kim biliyor? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hangi yılda doğduğunu kim biliyor? Kim bilir? İdris, vulide sallallahu aleyhi ve selleme âme seb'ine ve hamsimiyetin lil miladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miladi 570 yılında doğmuştur. El müderris, hâzâ sahih, bu doğru. Fî eyye âmin vulitte ente ya İdris? İdris, sen ne zaman doğdun? Hangi yılda doğdun? İdris, vulittu âme khamsetin ve themanine ve thelâthi mi'etin ve elfin lil hicra. Ben Hicri 1385 yılında doğdum. El-Müderris, ve fî eyye âmin vulitte ente ya Ahmet? Ahmet, sen hangi yılda doğdun? Ahmet, vulittu âme seb'atin ve sittine ve tis'i mi'etin ve elfin lil milad. Ben miladi 1967 yılında doğdum. El-Müderris, eyne vulitte ya Ahmet? Ahmet, sen nerede doğdun? Ahmet, vulittu fi Pakistan'a, Pakistan'da doğdum. El-Müderris, ente izen Pakistani, o halde öyleyse sen Pakistanlısın. İsma'u ya ihvanu, dinleyin kardeşlerim, dinleyin kardeşler. اشرح الان قاعده نحويه مهمه. Ben şimdi önemli bir dil bilgisi kuralı açıklayacağım. الفعل اما مبني للمعلوم واما مبني للمجهول. Fiil ya malum binadadır ya da meçhul binadadır. Ya malum üzere bina edilmiştir ya da meçhul üzere bina edilmiştir. Emmel mebniyu lil ma'lumi fe mislu katele yaktulu. Malum üzere bina edilen fiilin örneği katele yaktuludur. Ve emmel mebniyu lil meçhuli fe mislu kutile yuktelu. Meçhul üzere bina edilen fiilin örneği ise kutile yuktelüdür. Yuhzeful fa'ilu ma'al fi'lil mebniyyi lil meçhuli ve yuhallul mef'ulu bihi mahallahu ve yusemma naibe fa'ilin ve huve merfu'un. Yuhzeful fa'ilu, fa'il hazfolunur, fa'il gizlenir. مَعَ الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ, meçhul için bina edilen fiille birlikte fail hazfolunur. Yani fiil meçhul olursa fail hazfolunur. Fiil meçhul olursa meçhul fiilde fail hazfolunur. وَيُحَلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ مَحَلَّهُ, ve الْمَفْعُولُ بِهِ failin yerine geçer. El mef'ulu bih, failin yerine geçer. Ve yusemme naibe fa'ilin, ve naibu fa'il diye adlandırılır. Ve naibu fa'il diye adlandırılır. Ve huve merfu'un, Naib-i fail merfudur. Nekulu şöyle deriz. Katalel cundiyyu el casuse. Asker casusu öldürdü. Kutilel casusu, casus öldürüldü. Yesma'un nasul ezane bi vuduhin. İnsanlar ezanı açıkça duyuyorlar, açıkça duyarlar. Yusma'ul ezanu bi vuduhin. Ezan açıkça kolaylıkla duyulur, duyuluyor. Ya Muaviye, İbnül fi'le fi hâzihil cümleti lil mechul. Şu cümledeki fiili mechul yap. Şu cümledeki fiili mechul yap. Halakallahul insane min tînin. Allah insanı çamurdan yaratmıştır. Halakallahu el insane min tînin. Allah insanı çamurdan yaratmıştır. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz efendim. Sayfa 30'a geldik. Muaviye, hulikal insanu min tînin. İnsan çamurdan yaratılmıştır. El insanu huna naibu failin. El insan kelimesi burada naibul faildir. El müderris, hati misalen ahara lil fi'lil mebniyi lil mechuli ya İdris. Hati misalen ahar, bir başka misal getir, bir başka misal söyle, örnek söyle. Lil fi'lil mebniyi lil mechuli ya İdris. Bir başka meçhul fiil örneği söyle İdris. İdris, قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ. İdris'u, İdris, قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ömer radıyallahu anh öldürüldü, katledildi. وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ, insanlara namaz kıldırırken, فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ, Mescid-i Nebevi'de insanlara namaz kıldırırken öldürüldü. El-Müderrisu, ya Ahmedu, hati misalen ahara ala en yekunel fi'lu fihi mudari'an. Ahmet, bir misal getir, bir misal ver. Hati misalen ahara, bir örnek söyle. Ala en yekunel fi'lu fihi mudari'an. Verdiğin örneğin fiilinin muzari olacağı bir örnek getir. Bir örnek söyle. Ahmet, yuktelu alafun minen nasi fil hurubi. Savaşlarda binlerce insan öldürülür. Savaşlarda insanların binlercesi katledilir. El-Müderris, ya Cabir, hati misalen ahara ala en yekune naibul fa'ili fihi muennesen. Cabir, sen naibul fa'ilin müennes olacağı bir başka örnek söyle. Bir başka örnek getir. Naibul fa'ilin müennes olacağı bir örnek söyle. Cabir, tukra'u Suratul Fatihati fi kulli rak'atin. Her rek'atta Fatiha suresi okunur. El-Müderris, ya Hasan, etestati'u en tezkura ayeten fiha fi'lun mebniyun lil mechuli. Hasan, sen meçhul fiil bulunduran, içinde meçhul fiil olan bir ayet söyleyebilir misin? İçinde meçhul fiil olan bir ayet söyleyebilir misin? El-Hasanu, naam. Estati'u bi'avnillah. Allah'ın izniyle bunu yapabilirim. Yani içinde meçhul bir fiil bulunan bir ayet örneği söyleyebilirim. Bi'avnillah, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izniyle. Estati'u, ben bunu yapabilirim. Kâle Teâlâ. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Estaizu billah, bismillah. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Sadakallahul Azim. En-Nahl 20. Nahl suresi 20. ayet. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ı bırakıp da çağırdıkları. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ı bırakıp da çağırdıkları. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. Hiçbir şey yaratamazlar. Allah'ı bırakıp da çağırdıkları, Allah dışında çağırdıkları, min dunillah, Allah dışındaki anlamında bir ifade. Allah dışında, Allah'ı bırakıp da çağırdıkları, la yahlukuna şey'en, hiçbir şey yaratamazlar. Ve hum yuhlekune, onların kendileri yaratılıp duruyor. Onların kendileri yaratılıp dururken Allah'ı bırakıp da çağırdıkları hiçbir şey yaratamazlar. Nahl suresi 20. ayet. El müderris ahsente ya Hasan. Aferin Hasan. Eyyumkinuke en tezkura hadithen nebeviyen yahvi fi'len mebniyen lil mechhuli ya Zübeyr. Hasan, sana aferin. Aferin Hasan. Eyyumkinuke en tezkura hadisen nebeviyen. Bir hadisi nebevi, bir hadisi şerif söyleyebilir misin? Yahvi fi'len mebniyen lil mechhuli ya Zübeyr. Mechhul bir fiil ihtiva eden, İçinde meçhul bir fiil barındıran, içeren bir hadis-i nebevi söyleyebilir misin Zübeyr? Evet, anlaşıldı sanıyorum. Zübeyr, içinde meçhul bir fiil taşıyan, bulunduran bir hadis-i nebevi söyleyebilir misin? Ez-Zübeyr. Yumkinuni inşallah. Yapabilirim inşallah. Bu benim için mümkün inşallah. Kâle sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lâ yuldeğul mu'minu min cuhrin vâhidin merrateyni. Lâ yuldeğu ısırılmaz, sokulmaz. El mu'minu mü'min min cuhrin vâhidin. Tek bir delikten, tek bir delikten ısırılmaz, sokulmaz. Merrateyni, iki kez. Mümin tek delikten, aynı delikten iki kez ısırılmaz. Ravahul Buhari ve Müslim. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. El müderris maşallah. Maşallah, ne güzel örnek. El Hüseyin. İntaha el vaktu ya ustaz. Vakit bitti hocam. El müderris. Errannel carasu. Zil çaldı mı? Evet, sayfa 31'e geçiyoruz sevgili öğrencilerim. El Hüseyin. La yusme'u savtul carasi fi faslina hâza. Bu sınıfımızda zil sesi duyulmuyor. La yusme'u savtul carasi fi faslina hâza. Bu sınıfımızda zil sesi duyulmuyor, işitilmiyor. El müderris munzu meta. Ne zamandan beri, ne zamandır? El-Hüseyin Munzu usbu'ayni ev eksera, iki hafta ya da daha çok süredir. İki hafta veya daha çok süreden beri, daha uzun zamandan beri zil sesi duyulmuyor. Evet sevgili öğrencilerim, kitabınızın Eddersu Thalithu, üçüncü ders başlıklı dersinin çevirisini not ettiniz. Burada sayfa 31'de temerrin başlığı var, alıştırmalar. Bir numaralı alıştırma parçayla ilgili soruları ihtiva ediyor. Ecib anil es'iletil etiyeti, aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir tarif.

0: Allahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır. Ancak üç şeyden ameli kapanmaz. Sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
2: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Derin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Bumerang, bumerang. Tabiatta her şey hal diliyle insanoğluna bir şeyler söylüyor. Ta ki duyup istifade etsin. Yaratılan her bir eser bazen koku, bazen türlü türlü renkleri ve şekilleriyle sesini duyurmaya çalışıyor. Taşıdığı sanat incelikleriyle. Bu açıdan bakıldığında bazı meyve ve sebzelerle organlarımız arasındaki benzerlikler çoğumuzun dikkatini çekmiş olmalıdır. Aslında dikkatli bakıldığında bu benzerliğin altında bizler için bir mesajın olduğu ve bu benzerliğin hiç de tesadüfi olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilgili olarak meyvelerin hangi organa benziyorlarsa o organlara faydası olduğunu savunan bazı görüşler de vardır. Hatta bitkilerin şifa sebebi olmasıyla ilgili günümüzde de kabul gören The Doctrine of Signatures, yani işaretler veya imzalar doktrini teorisi de doğayı okumak üzerine kurulu bir yaklaşım biçimidir. Cevizle insan beyni arasındaki benzerlikler. Ceviz bu konuda hepimizin aklına ilk gelen meyvedir. Çünkü ceviz küçük bir beyin görünümündedir. Ceviz içi koruyucu sert bir kabukla örtülmüştür. Tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatasıyla örtülmesi gibi. Cevizin bu odunsu sert kabuğu açıldığında kabuğun altındaki ceviz içinin iki eşit parça halinde olduğu dikkatimizi çeker. Tıpkı insan beyninin iki yarım küreden oluşması gibi. En içteki ceviz içi zarla çevrili kıvrımlardan oluşmuştur. Tıpkı beyinde olduğu gibi. Cevizin içine beyne faydalı olan maddeler konulmuş. Tüm bunlara ek olarak meyveler arasında içeriğinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Enteresandır, insan bedeninde gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Ayrıca ceviz, beynin ihtiyaç duyduğu omega 3, omega 6, A, B ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ceviz hem görünüşüyle hem de içindeki besin ve mineralleriyle adeta ben beyin için yaratıldım demektedir. O halde beyni kim yarattıysa tıpkı beyne benzeyen ve beynin ihtiyacı olan maddeleri barındıran cevizi de o yaratmıştır. Manen bu benzerlik bize biz biriz ve bir elden çıkmışız, bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette hepimizi o yapar demektedir. Her nimet bizim için yaratılır, şekillendirilir ve içlerine ihtiyacımız olan şeyler ölçülü olarak konulur. Ceviz de böyledir. Mesela cevizde bulunan fitosteroller bağışıklık sistemini güçlendirerek kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Cevizdeki yüksek orandaki omega 3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti ve yüksek kan basıncını azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği de ileri sürülüyor. Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı da ceviz önemli bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliği içindeki triptofandan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Bu nedenle yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Ve sayamadığımız daha pek çok faydası bulunan ceviz, aşırıya kaçmadan kararınca ve yerinde tüketildiği takdirde en büyük besin kaynağınız olacaktır. Böyle ceviz gibi mucizevi meyvelerde gözle görülen hikmetleri görmezden gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluştuğunu söyleyenlere bırakın bilim adamı demeyi, akıl sahibi bir insan denebilir mi? Günlük yenmesi gereken ceviz miktarı 30-50 gram arasındadır. Bu da 2-3 adet cevize tekabül eder. Ceviz aşırı tüketildiği zaman, yani günde 4 taneden fazla tüketildiği zaman vücut ihtiyacı olan kadarını alıp fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır. Yani her gıdada olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Radyo.
1: Özel FM hatırlatıyor.
2: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: İslam'da cemaat olmanın gerekliliği bir. Kişinin iyiliği emredip kötülükten alıkoymak farizasını hakkıyla yerine getirebilmesi için cemaatle çalışmasının zorunluluğunu ifade eden delillerden birisi Allahü Teala'nın şu sözüdür: hep birlikte Allah'ın ipine, Hablullah'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerime. Allahü Teala bu ayette çok açık bir şekilde Müslümanlara parçalanmayın buyurarak bir arada kalıp cemaat olmalarını emretmiştir. Burada Allah'ın ipi Hablullah'tan maksat Kur'an'dır. Hazreti Ali ve Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde rivayet etmişlerdir. Mücahit ve Katade'den de bu şekilde bir rivayet vardır. İbni Mesud'dan ise ayet-i kerimedeki Hablullah'tan maksadın cemaat olduğu rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre ayet-i kerimenin manası hep birlikte Allah'ın ipine, cemaate sımsıkı yapışın, parçalanmayın şeklindedir. İmam-ı Kurtubi ise şöyle der: Hablullah kelimesinden kastedilen manalar birbirine çok yakın ve iç içedir. Allahü Teala bu ayete bir arada olmayı ülfeti emretmiş ve ayrılıp parçalanmayı yasaklamıştır. Ayrılık helak, cemaat ise kurtuluştur. Allah Abdullah İbni Mübari'ye rahmet etsin. O şöyle dermiş: kesinlikle cemaat Allah'ın ipidir, ona yapışın. Cessas ise ayet-i kerime bir ve beraber olmayı emredip ayrılıp parçalanmayı ise yasaklar demiştir. Konumuza delil olan ayetlerden bir diğeri de şudur: bir, iyilik ve takva, sakınma üzerine birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime. İbni Kesir şöyle der: Allahü Teala bu ayet-i kerimede mümin kullarına hayırlı işleri yapma, bir ve kötü işleri terk etme, takvada yardımlaşmalarını emretmiş, günah ve haramlarda ise birbirlerine destek vermelerini yasaklamıştır. İbni Cerir Taberi ise ayetin manasıyla ilgili olarak şunları kaydeder: ey müminler, bir konusunda birbirinize yardım edin. Bir, Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirmek, takva ise Allahü Teala'nın kaçınılmasını istediği şeylerden kaçınıp günahlardan sakınmaktır. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Allahü Teala dini yaşama konusunda yardımlaşmayı emretmiştir. Allahü Teala'nın emri vücubiyet, kesin gereklilik ifade eder. Allah'ın şeriatini yaşayan ve onun için mücadele eden Müslüman bir toplum oluşturmak yolunda çalışmaktan daha değerli ve daha hayırlı başka bir şey olabilir mi? Ve yine Allah'ın dinini yağmalayanların yağmalamasına, zalim ve tağutların onun hakkında istedikleri gibi ileri geri konuşmalarına terk etmemizden daha günah ve kötü bir şey olabilir mi? Allah'ın dinini yeniden hayata hakim kılma yolunda yardımlaşmayı ve mücadeleyi terk etmek kesinlikle çok büyük bir günahtır. Bu büyük günahı gerisin geriye dönen ve bu dini yeniden tesis etmek için uğraşan gruptan geriye kalanlar işliyorlar. Çünkü iyiliği emredip kötülükten sakındırmak kendisiyle Allah'a yaklaşılan en büyük farz ibadetlerdendir. Şevkani diyor ki: münkerden sakındırma görevini ihlal ve ihmal eden kişi kesinlikle Allah Celle Celaluhu'na isyan ederek ve onun koyduğu sınırlara tecavüz etmiştir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ise İslam'ın koyduğu en önemli kurallardan ve şeriatin farz kıldığı hükümlerdendir. Bu derece önemli olduğu için onu terk eden kişi günah işleyene ortak ve Allah'ın azabına müstahak olur. Cumartesi balık avlamak yasak olduğu halde İsrailoğullarından yasağı dinlemeyip balık avlayan ve onları sakındırmayan cumartesi halkı gibi. Allahü Teala cumartesi günü balık avlayanları cezalandırıp maymun ve domuza çevirdiği gibi balık avlamadığı halde avlayanları uyarmayanları da cezalandırmış ve onları da maymun ve domuza çevirmiştir. Şevkani bu açıklamasıyla Araf suresindeki şu ayetleri işaret etmektedir. İçlerinden bir topluluk Allah Celle Celaluhu'nun helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de dediler ki, Rabbimize mazeret beyan edelim diye, bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf suresi 164-166. ayet-i kerime. İkrime'den rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh bana, cumartesi halkına ashab-ı sept, vaaz-ı nasihat etmeyenlere Allah Celle Celaluhu'nun verdiği cezayı öğrenme çabasından yoruldum dedi. Ben de ona, ben sana onu öğreteyim, sonraki ayeti oku dedim. O da, biz de kötülükten men edenleri kurtardık ayetini okudu ve sen isabet ettin dedi ve bana cübbesini giydirdi. Cesas şöyle demiştir. İbn Abbas, Allah-u Teala'nın kötülük işleyen asilerle onları o kötülükten alıkoymayanları helak ettiğine dair bu ayeti delil getirmiştir. Allah Celle Celaluhu azap etme konusunda kötülük işleyenlerle onları o kötülükten alıkoymayanları eşit saymıştır. Emri bil maruf ve nehyanil münker İslam alimlerin ittifakı ile farzdır. Selef ve halef, İlk dönem ve sonraki İslam alimleri, İslam devletinin var olduğu ortamda yeterli bir grubun iyiliği emredip kötülükten alıkoyma vazifesini yerine getirmesinin farziyetinde ittifak ve icma etmiştir. Dolayısıyla bu görev böylesi bir grup tarafından yerine getirilmediği takdirde ümmetin hepsi günahkar olur. Burada ifade edilen hüküm, Müslüman bir toplumun var olduğu ve İslami hükümlerin toplum tarafından uygulandığı dönemler için geçerlidir. Böylesi bir toplumun olmadığı ve İslami hükümlerin uygulanmadığı dönemlerde ise iyiliği emredip kötülükten alıkoyma her Müslüman erkek ve kadına farzul ayn olur. Müslümanların topraklarından bir karış dahi gasp edilse fakihlerin ittifakıyla cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayn olur. Ta ki kadın kocasının izni olmadan cihada katılabilir ve yine dünyanın doğusunda bir Müslüman kadın esir alınsa batıdakiler dahil bütün Müslümanların o kadını kurtarması vacip olur. Velev ki bu kurtarma onların mallarının hepsinin gitmesine sebep olsa bile. Bir karış toprak ya da Müslüman bir kadının esaretinde durum böyle olunca peki ya Allah'ın dini gasp edilip görüntüden silinince durum nasıl olur? Hanefi fukahasından Cesas şöyle der. Allah-u Teala iyiliği emredip kötülükten alıkoyma farziyetini Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevatür derecesinde hadislerle bunu çok açık bir şekilde vurgulamıştır. Selef ve bütün İslam diyarındaki fakihler de onun gerekliliğinde ittifak etmişlerdir. İbn Arabi şöyle demiştir. İyiliği emredip kötülükten alıkoyma İslam dininde bir asıl, Müslümanlar için Rabbül Alemin tarafından halife olmanın bir gereği ve peygamberlerin gönderilme maksatlarındandır. O kudret ve imkan olmak kaydıyla fert ve cemaat olarak bütün herkese farzdır. Buradaki kudret şartı münkeri elle veya dille değiştirmek için gerekli olan şarttır. Zira münkeri kalple reddetmek, ona bulaşmamak ve onu her halükarda boykot etmek zaten her zaman gereklidir. İbn Atiye ise şöyle der. Gücü yeten, kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden emin olan kişinin münkerden nehyetmesinin farziyeti icma ile sabittir. Eğer kendisine ve Müslümanlara zarar gelmesinden korkarsa o zaman o münkeri kalbiyle reddeder ve ona bulaşmaz. İyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk etmek Allah'ın Celle Celaluhu'nun lanetini celbeder. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır.

Yalnızlık ve haddi aşmakla suçlanıp lanete müstahak olmuşlardır. İbn-i Mesud radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu şu hadis bu ayeti çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları Allah'a isyana başlayınca alimleri onları uyardı fakat daha sonra onlar da bu uyarıları bırakıp isyankarlarla oturup kalkma ve yeme içmeye başladılar. Böylece Allah Celle Celaluhu kalplerini birbirine benzetti. Allah Celle Celaluhu Davud ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın diliyle onlara isyanları ve hadde tecavüz etmeleri sebebiyle lanet etti. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaslanıyordu. Oturdu ve şöyle dedi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onları hakka, doğruya sevk edinceye kadar uğraşacaksınız. Cumartesi yasağını çiğneyenlerin kıssasında gördük ki Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı terk edenleri de isyan edenler gibi cezalandırmış, maymun ve domuza çevirmiştir. Sahih-i Müslim'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden önce geçmiş ümmetlere gönderilen bütün peygamberlerin havarileri ve arkadaşları vardı. Onlar peygamberlerinin sünnetine sarılıp tabi oluyorlardı. Sonra onların ardından yeni nesiller geldiler. Bunlar öncekilere benzemeyen, yapmadıklarını söyleyen ve üzerlerine vazife olmayan işleri yapan kişilerdi. Her kim onlara karşı eliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı diliyle cihad ederse o mümindir. Her kim onlara karşı kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadisten anlaşıldığı üzere iş çok ciddidir. Kesinlikle elle, dille veya kalple cihad etmek şarttır. Kalple yapılan cihat olumlu yönde atılmış bir adımdır fakat yeterli değildir. Pratik hayatta kötülükleri boykot edip onlardan yüz çevirmek ve onlar adına yardımlaşmamayla etkisini göstermelidir. Bu cihadın en alt seviyesidir. Bundan sonra ise hardal tanesi kadar iman kalmaz. İmanın en alt derecesi kötülükleri ve haramları kalple reddetmektir. Eğer ümmet bu noktada aynı şuurla hareket etse fesat olmaz. Mütekebbir ve zalimler o toplumda boy gösteremez. İşte bugün sivil itaatsizlik denilen şey budur. Sahih Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Başınıza bir takım emirler tayin edilecek. Onların bazı işlerini güzel, diğer bazı işlerini ise çirkin görüp reddedeceksiniz. Her kim kötüyü kötü görürse sorumluluktan kurtulur. Her kim reddederse cezadan kurtulur. Lakin o kötü ve yanlışlıklara razı olup onlara tabi olanlar, onlar sorumlu tutulup cezalandırılacaklardır. Dinen yanlış ve yasak olan şeyleri kalben kötü görmek ve değişik şekillerde onları protesto etmek gereklidir. Eğer böylesi yanlışlar kalben kerih görülmez ise bu kişi iman dairesinin dışına çıkarır. İbn-i Mübarek anlatıyor. İbrahim Es-Sahi'nin öldürülme haberi Ebu Hanife'ye ulaşınca öyle ağladı ki ağlamaktan ölecek zannettik. Bir ara onunla yalnız kaldım. Bana, vallahi o İbrahim Es-Sahi çok akıllı bir adamdı. Onun başına böyle bir musibetin gelmesinden korkuyordum dedim. Ben de bu olay neden oldu, sebebi neydi dedim. İmam Ebu Hanife şöyle anlattı. Benim yanıma geliyor ve bazı sorular soruyordu. Kendisini Allahü Teala'ya itaate adamış, çok takvalı birisiydi. Bazen kendisine bir şey ikram ederdim. Bana onun hakkında soru sorar ve onu yemezdi, bazen de yerdi. Bir gün bana emri bil maruf ve nehyi anil münkerin hükmünü sordu. Ta ki farz olduğunda ittifak ettik. Bunun üzerine bana elini uzat, sana biat edeyim dedi. O anda benimle onun arasında dünya karardı. İbn-i Mübarek, neden dünya karardı ya imam dedim. Dedi ki, nasıl kararmasın? Beni Allah Celle Celaluhu'nun hukukundan
bir hak olan iyiliği emredip

kötülükten alıkoymak üzere biat etmeye çağırdı. Ben ise imtina ettim, kabul etmedim ve ona tek kişi bunu yapmaya kalkışırsa öldürülür ve herhangi bir fayda da elde edilemez. Bu iş ancak ehil ve salih yardımcıları olan ve Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir kişinin önderliğinde olursa o zaman bu işten kaçınılmaz yapılır dedim. Benim yanıma her geldiğinde bu konuyu hararetli bir şekilde gündeme getiriyordu. Ben de ona şöyle diyordum: bu bir kişiyle olacak iş değildir. Peygamberler dahi tek başına bu işe güç yetirememiş, ta ki mucizelerle Allahü Teala tarafından destek ve yardım görmüşlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek olarak da yapabilir. Fakat bu farklı. Kişi bu işi tek başına yapmaya kalkarsa kanının akıtılması ve öldürülmesi söz konusudur. Ben o kişinin öldürülmesine yardımcı olacağından korkarım ve böylesi bir kişi öldürülürse hiç kimse onun arkasından gitmeye cesaret edemez. Sonra İbrahim Es-Sâi Merv şehrine gitti. Orada Ebu Müslim'e karşı çok ağır konuştu. O da onu tutuklattı. Bunun üzerine Horasan'daki fakihler ve abidler toplandı ve onun serbest bırakılmasını istediler. Böylece serbest bırakıldı. Gitti tekrar onu azarladı ve Allah'ın indinde sana karşı cihad etmekten daha faziletli bir şey bilmiyorum. Sana karşı kesinlikle dilimle cihad edeceğim. Çünkü elimde başka bir güç yoktur. Fakat ben istiyorum ki Allah beni sana karşı onun için buğz ederken görsün dedi. Bunun üzerine Ebu Müslim onu öldürttü. İşte bu Ebu Hanife'nin açıklamasıdır. O emri bil maruf ve nehy-i anil münker farizasını yerine getirebilmek için cemaat olarak çalışmanın zaruri olduğunu vurguluyor. Onun şu sözüne dikkat et: eğer ehil yardımcılar olur ve başlarında Allah Celle Celaluhu'nun dini konusunda emin bir lider olursa o zaman kaçınılmaz. Yani o zaman onlarla çalışmak gerekir. Demek ki ehliyetli bir önderlik ve ehil, güvenilir bir tebaanın olması kaçınılmazdır. Ebu Hanife devamla şöyle diyor: bu bir kişiyle olmaz. Peygamberlerin dahi tek olarak buna gücü yetmemiştir. Öyle ki gökten mucizelerle desteklenmişlerdir. Bu diğer farzlar gibi değildir. Çünkü diğer farzları kişi tek başına da yapabilir. İbn-i Teymiye rahimehullah şöyle diyor: emri bil maruf ve nehyanil münker bazen kalp, bazen dil, bazen de elle yapılır. Kalple yapılması her halükarda vaciptir. Çünkü bunu yapmanın pratik bir zorluğu yoktur. Bunu yapmayan kimse mümin değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bunun ardında hardal tanesi kadar iman yoktur buyurmuştur. İbn-i Mesud'a diriler içerisinde ölüler kimdir diye soruldu. O da iyiliği takdir, kötülüğü ise tenkit etmeyendir buyurdu. İnsan maruf olanı sevecek, münkere karşı ise buğz edecek. Sevgisi ve buğzu Allahü Teala'nın sevgi ve buğzuna uygun olacak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sevdiklerini sevecek, Allah Celle Celaluhu'nun buğz ettiklerine buğz edecek. Bütün bunlar güç ve kuvvetiyle orantılı olacak. Çünkü Allahü Teala kimseye götüremeyeceği yükü yüklemez. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tegabün suresi 16. ayet-i kerime. Fakat kalple sevme, buğz etme, isteme ve reddetmeye sıra gelince bu kesin ve tam olmalıdır. Bu konudaki herhangi bir eksiklik imandaki eksiklik demektir. Pratik müdahale ise imkan ve güce göredir. Kulun kalbindeki sevgi ve buğzu tam olup imkan derecesinde de çalışırsa o kula o işi tam manasıyla yapmış sevabı verilir. Adamın biri Ömer İbni Hattab'a geldi ve dedi: ben bütün hayırlı işleri yapıyorum ancak iki tanesi hariç dedi. Ömer radıyallahu anh nedir onlar dedi. Adam emri bil maruf ve nehyanil münker yapmıyorum deyince Ömer radıyallahu anh sen İslam'ın parçalarından iki parçayı yok etmişsin. Allahü Teala ister seni affeder isterse de sana azap eder buyurdu. Tabiinin ileri gelenlerinden Dahhak şöyle buyurdu: emri bil maruf ve nehyanil münker Allah Celle Celaluhu'nun kesin olarak farz kıldığı hükümlerdendir. Abdullah Azam, İslam'da cemaat olmanın gerekliliği 1.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır, dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı

uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş. İnsan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle? Bu da ne? Aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle? Nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. Dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: Sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemûn.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil erda mihâdâ vel cibâle evtâdâ.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknâkum ezvâca ve ce'alnâ nevmekum sübâta.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve ce'alnâ'l-leyle libâsa ve ce'alnâ'n-nehâra me'âşâ.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.

0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: Ve enzelnâ minel mu'sirâti mâen seccâcâ linuhrice bihi habben ve nebâtâ ve cennâtin elfâfâ.
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.

0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.

0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamimen ve gassaqa.

0: hisaba.
1: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.
0: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
1: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara şimdi tadın azabı. Size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
0: İnne lil muttaqine mefaza hadaiqa ve a'naba ve kawa'iba etraba ve ka'san dihaqa.
1: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
0: La yesmeun fiha lagwan ve la kizzaba.
1: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
0: Cezaen min rabbika ataen hisaba.
1: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
0: Rabbis semawati vel ardı ve ma beynehuma er-Rahman la yemlikun minhu hitaba.
1: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.

O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

0: تُرَابًا.
1: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
1: Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Oysa bu sadece bir tek haykırış da olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى.
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti: sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى.
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı: ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fi zalika le'ibraten limen yahşa.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: E entum eşeddu halkan emis semaa. بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.

0: مَأْوَى.
1: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
1: Ey Muhammed! Sana kıyametin ne zaman